like white people. Tell me about it now. Work out, work out.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meral Bayburtlu ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah Sabahla Bella Fleck ve Too Many Diabetes'ten Nashville dinleyerek başladık. Amerikalı banjo virtüözü Bella Fleck ile Malili koro ustası Too Many Diabetes'in buluşması bir diyalog aslında, tam olarak iki müzisyenin aynı dili konuştuğu bir diyalogtu. Şimdi Warsaw Tango gruba kulak vereceğiz. Polonyalı topluluk, enteresan bir topluluk. Klasik Arjantin tangosunu Doğu Avrupa melodisiyle buluşturuyorlar. Ve Tango Kim'de de biraz daha elektronik şeyler kullanacaklar. Ardından Carlos Libedinski'ye kulak vereceğiz. O da Arjantinli bir besteci ve Narco Tango projesiyle tanınıyor. Ve ondan dinleyeceğimiz Otra Luna. Başka bir

Sabahlıkta Arjantin'den şimdi de Malili, Balake, Sissoko ve Fransız çellist Vincent Segal'e kulak vereceğiz. Ve onlardan Esperanza dinleyeceğiz. Yani Umut dinleyeceğiz. Ardından Gustavo Santaolalla'nın kurduğu Bajofondo grubuna kulak vereceğiz. Bu grup da biraz Nuevo Tango etkileriyle hayatımızda ve parça da adını Uruguaylı halk müziği sanatçısı Alfredo Sitarosa'dan alıyor ismini. Parçanın adı da Sitarosa yani. Böyle ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

dedos y te rosa.

0: Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and Roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın Michel Camilo ve Tomatito'ya kulak verdik. Bir Erik Satie bestesini yorumladılar. Meşhur Ginosyen yorumladılar. Ve şimdi Rabia Buhalil'e kulak vereceğiz. Lübnanlı Udi'den Sahara dinleyeceğiz. Ardından Quatrist radyonuzda olacak. Onlara Ari Alicyan ve Rafi Derkevorkyan eşlik edecek. Hingala.

Ve sabahların sonuna geldik. Nuevo Tango'nun kurucusu sayılan usta müzisyen Astor Piazzolla'ya kulak vereceğiz. Nonino dinleyerek kapatacağız programı. Babasının ölümünden sonra yazdığı Adios Nonino temasının köklerinden geliyor bu parçada. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meral Bayburtlu ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Samın şarı marjeyi nesen spunyen.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 26 Mayıs Salı. Yıl 2026, ay 5, gün 146, Hızır 21.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 9, 1442 Rumi, Mayıs 13.
0: Arife, Kurban Bayramı.
1: Bahar rüzgarlarının sonu.
0: Günün sözü. Biz en çok bilgiye muhtacız. Siyasette ve idarede en zararlı şey, milletler ve toplumlar için onarılması en zor felaket, yarım bilgili adamların yetki sahibi olmasıdır. İsmet İnönü. Günün şiiri, okul dışı. Bakın, şimdi şu sayacağım şeylerin okulu yok. Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için körü körüne tutkunluğun, ağacın birine durup dururken abayı yakmanın, sigara içmekten, kibrit çakmaktan alacağınız keyfin okulu yok. Yaz geceleri cırcır böceklerini dinlemeyi bilmenin de okulu yok. Okulu yok, ekmeği, peyniri, domatesi küçümsememenin, sözün, sazın, oyanın, yazmanın, halisi seçmenin, daha buna benzer nice şeyin okulu yok. Aşkın, inancın, İnsanlığın okulu yok. Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz. Sabahattin Kudret Aksal.
1: Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 26 Mayıs 2011'de soyut resmin kıymetli isimlerinden Abdurrahman Öztoprak vefat etti.
0: 196 yıl önce bugünse, yani 26 Mayıs 1830'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi aldığı bir kararla Amerika'nın doğusunda yaşaya gelen tüm yerlilerin Mississippi Nehri'nin batısına sürülmesini emretti ve onların ata toprakları oraya göç eden beyazların yerleşimine açıldı.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı tatilde. Açık Gazete tatilde ama sizlere her zamanki gibi seçilmiş müzik listeleri hazırladık. Dün de ilkini yayınladık. Ama olağanüstü gelişmeler yaşanırsa siyasal ve sosyal açılardan şarkı listesine bir dönem ara verip saat 9 ile 10 arasında da özel yayın yapacağımızı da şimdiden bildirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andre Gritsku ile Selahattin Çolak'ın da teknik masada bulundukları bu tatil programında beraberiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, bugünkü müzik listemizde de gene Didem'in seçtiği 4D şarkıları diyoruz biz onlara. Demokrasi, devrim, dayanışma ve direniş şarkılarından bir bölüm daha, çok tanınmış isimlerin de bulunduğu aralarında bir de yenilerin bulunduğu ikinci bir listemiz. Dün günden sonra da aralarında Türkçe şarkılarında bulunduğu bir listeyi dinleyeceksiniz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange.
1: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
0: Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
2: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Açık Gazete tatilde.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selen. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler Akademik Projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Araştırmalarımız ve kazı alanlarına yaptığımız ziyaretlerden sonra İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Necmi Karıl Hoca'ya soru sorma fırsatımız oldu. Benim için tarihin, geçmişin büyüsünü araştırmak ve benimle aynı konu üzerine tartışmaya istekli insanlarla paylaşımlarda bulunmak harika bir deneyimdi.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete tatilde.

0: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi İpek. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taş Tepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahantepe bölgelerine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projede birçok makale okuduk ve Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep şehirlerini gezerek farklı Neolitik çağ yaşam yerlerini gördük. Uzun süredir doğru olduğu düşünülen teorileri çürüten o yerleri gezmek bizde yeni bir bakış açısı yarattı. Geziden sonra İstanbul Üniversitesi'nden alan uzmanı Profesör Doktor Necmi Karul'la buluşup ona sorularımızı sorduk. Böylece taşlar biraz olsun yerine oturdu. Ama hala kafamda cevaplanmamış sorular var. Reklamlar bitti.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: que de la musique.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Günaydın.
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyelim her zaman olduğu gibi. Sevgili Günlük, bugün de tatilde ve size çeşitli müzikler hazırladık.
5: Evet, neler dinleyeceğiz bugün sevgili Günlük'te biz tatildeyken?
4: General Electric's, Morcheeba, Supergrass, Chibo Matto, Blur ve Air var bugün sevgili Günlük'te.
5: Evet.
4: Farklı türlerde böyle bir haftalık gezintiye çıkarttık.
5: Adeta bir sabahlık gibi olmuş.
4: Tam sabahlık gibi olmasa da evet biraz
5: yerini
4: sabahlık
5: tutmaz ama. Evet, o zaman biz şarkılarla sizi baş başa bırakalım. Yarın yine burada müziklerimizi, seçkimizi dinleyebileceksiniz. İyi dinlemeler dileyelim. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.
2: Gelecek istasyon Taksim. Havataş yönünde gidecek. Taksim Havataş yönünde gidecek.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Pinhas ve Eray Polat'a teşekkür ederiz.
3: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
4: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
5: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım? Kurban Bayramı'nda zelzele yaşanmış Sultan II. Abdülhamit zamanında ve bir de gene o yıllarda yaşanmış bir Kurban Bayramı var, böyle tipi kış, soğuk falan, biraz onlardan bugün size söz etmek istiyorum. Ahmet Semih Mümtaz anlatıyor anılarında, ben de onları size aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. Biraz hastayım, onun için de sesim kötü geliyor olabilir bu. Yani program yapmamaktansa böyle yapmayı tercih ettim doğal olarak. Şimdi Sultan Abdülhamit Yıldız Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na gidiyor. O, muayede salonunda bayramlaşacak. Muayede salonunun yanındaki odada 5-10 dakika kadar oturup istirahat etmiş. Ondan sonra da her zaman olduğu üzere o zevatın gelip gelmediklerini, hazır olup olmadıklarını sormuş. Kadınların salonun üst katındaki dairelerden kafesli balkona çıktıklarını öğrenmiş. Müzikanın çalacağı havaların programını öğrenmiş, okumuş. Salona konuşa konuşa girmiş, gayet ağır tavırlarla tahtına oturmuş, etrafına bakınmış. Tahtın arka sırasında dizilecek mahiyeti onları gözden geçirmiş. Gazi Osman Paşa'nın ölümünden sonra muayede resimlerinde tahtın yanında bulunan saçağı tutmaya memur ettiği yaveri Müşir Fuat Paşa'lı bir muhavere yapmış. Sonra başını kaldırmış, müzikaya bir işaret vermiş ve sadrazama da işaret vermiş. Muayede başlıyordu, yani bayramlaşma başlıyor bu şekilde. Sadrazam Halil Rıfat Paşa bulunduğu yerden yürümüş, yol keçesini takip ederek, selamlar vererek hünkâra yaklaşmış, saçağı öpmüş, büyük bir dikkatle diğer yol keçesine geçmiş, arka arkaya yürüyerek yerine gelmiş. Arkasında da eski sadrazamlardan Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa var. Diğer vükela da protokoldeki yerlerine göre vazifelerini aynı şekilde ifa etmişler. Vükeladan sonra da vezir müşirler rütbelerinin kıdemi sırasıyla aynı şeyi yapacaklar. Hünkârın arkasında damat paşalar, onlardan önce şehzadeler, sonra da mabeyn erkanı, yaverler ve sarayın hizmetlileri sıralanıyorlar. O salonda bir nefes sadası bile duyulmuyor diyor. Ve herkes büyük bir dikkatle bayramlaşmayı seyrediyor ve vala rütbesini almış rical, birinci ferikler sıra sıra hünkâra yaklaşıp saça öptükten sonra çıngır çıngır çıngır fanuslar çarpışmaya başlamış. Avizeler sallanmış. Sarsıntı giderek artmış. Avizelerden birçok parça parkelerin üzerine düşüyor. O kocaman salonun camları bir çıngır diyor. Bir çıtır çıtır sesler geliyor. Bir de çok kuvvetli olarak arka taraftaki camların kırılma sesleri duyulmaya başlamış. Böyle bir hafif panik havası yayılacak. Hünkâr ayağa kalkıyor. İki adım kadar yürüyor. Fakat derhal geri dönüyor. O arada da Şuray Devlet Reisi Kürt Sait Paşa hünkâra doğru koşmuş. Derhal onu yerine yollamış. Ortalığa bir işaret vermiş, tahtına oturmuş. Ortalığı korkutan zelzele devam ediyor. Müzika durmuş, kalabalığı dehşet sarmış ve bazıları kaçmak için ne yapabiliriz diye etraflarına bakınıyorlar. Hünkârın göremeyeceği taraflarda bulunanlar yer değiştiriyorlar, avizelerden uzaklaşıyorlar. Padişahın yanında duran Müşir Fuat Paşa ile yine yanına çağırdığı başkatip paşasıyla konuşuyormuş. Bazı emirler veriyormuş. O kargaşa çıkmasından korktuğu için de dikkatli olmaya çalışıyor. Herkes de bekliyor. O hünkârın sakin ve dikkatli olmaya çabalaması etki yaratmış da başkatip Tahsin Paşa bir dakika sürmemiş. Padişah'tan aldığı emir üzerine geri dönüyor, koşmaya başlıyor. Bir iki dakika sonra da Mabeyn-i Hümayun müezzinleri ezan okumaya başlamışlar. Ezan okunurken muayede devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Ve o ezanı müteakip eliyle müzikaya işaret etmiş. Yine tahtına oturmuş. Teşrifatçılar faaliyete, muayedede tekrar devama başlamış. Başlamış ama kimse de can kalmamış. Benizler sapsarı, dizler kesilmiş, takatsizlik devam ediyor. Yüzlerce kişi heyecan içinde ve padişah metanetinden asla vazgeçmemiş. Sadece daha çok konuşmuş. İşte onu bunun yanına çağırıyor, dışarı yolluyor. Gelmelerini bekliyor ve önünden gelip geçenlere de ayrı ayrı geçmiş olsun demeyi de ihmal etmemiş. Bir ara bir telaş göstermiş, kızlar ağasını işaret ederek çağırmış, yukarıda kafes arkasında muayedeyi seyreden kadınlara yollamış, sabırsızlıkla kızlar ağasının geri dönmesini bekliyor. Yani korkudan kaçanlar olmayacak mı? İllaki olacak tabii. O avizelerden yere parçalar düşerken çok dehşetli cam şangırtıları duyuluyor. Tıbbiye feriklerinden Doktor Namık Paşa telaşından kılıcıyla camları kırmış. Bahçeye fırlamış. Arkasından Doktor Fevzi Paşa da kendisini dışarıya atmış. Harem ağası iki adet, yani iki kişi aynı şeyi yapıyorlar ve bunlar da korkudan bağırmışlar. Padişahın sık sık sorduğu da buymuş meğersem. Uzaktan kaçanları görmüş, kim olduklarını öğrenmeye çalışıyor. Onun için hani yanına çağırıp kim bunlar diye soruyor. Öğrenince de kızmış. Allah gazabından kaçmak aptallıktır. O nerede değildir ki nereye kaçılsın? Yakışıksız bir hareket deyip dudak bükmüş. Ve cezalandırmak lazımdır gibi bir şeyler de söylemiş. Müşir Fuat Paşa şefaatte bulunmuş. Namık Paşa kulunuz sakız hareketi sırasında çocukmuş, enkaz altında kalmış. Hala o korkunun tesiri altında olsa gerektir filan diyerek affı şahaneyi istirham etmiş. Ve paşaları, diğer firarileri saray tabirince gazabı şahaneden kurtarmış. Muayede bittikten sonra haber alınca insanların hoşuna gidiyor. Hani cezalandırılmayacaklar diye. Fakat zelzelenin verdiği korku haftalarca insanları etkilemeye devam etmiş. Şehrin ötesinde berisinde hasar, vukuat olmamış. İstanbul'da da sık sık deprem oluyor ya. Dolayısıyla bu zelzele, deprem bütün bir yüzyıl boyunca İstanbul'u etkiledi. Daha önceki yüzyıllarda da etkiledi. Şehirdeki kagir yapı biçimlenmesinin ahşaba dönmesine neden olan önemli etkilerden bir tanesi bu depremler. Dolayısıyla insanların aklında yangınlar, çünkü 19. yüzyılda şehirde büyük ziyana, ekonomik yıkımlara sebep oldu, biliyorsunuz. Bunları çok konuştuk. Daha da bitmez, o kadar çok hikaye var ki bu konularla ilgili. Onları da muhakkak gene devam ederiz ama öyle anlaşılıyor ki bir kere tabii nüfus artınca yapı yoğunluğu da artıyor şehirde. İnsanlar şehre göç edecekler. 19. yüzyılın en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Batı'da da öyle, İstanbul'da da öyle. geçmiş yüzyıllarda bu kadar yapı yoğunluğu olmamasına rağmen elbette zaman zaman yangınlar sıkıntıya sebep oluyor. Fakat yangınlardan çok daha seyrek olmasına karşın depremler büyük iz bırakıyor. İnsanlar o depremleri asla unutmuyor ve hani yer yer abartarak bunların anlatıldığını da biliyoruz. Ve daha önce de konuşmuştuk. Son yıllarda bu konularda biraz daha fazla çalışmalar yapılıyor. Bu çok iyi bir şey. Anlaşılıyor ki geçmiş yüzyıllarda ahşap yapı her zaman var fakat kagir yapı çok şehirde. 16. yüzyıldan sonra depremler büyük etki yaratıyor. Giderek yapı teknolojisinin ve kullanılan malzemenin ahşaba döndüğünü görüyoruz. Çok enteresan değil mi? Ve unutuluyor. Ondan sonra da o kadar kagir yapıyı nasıl inşa ettiklerini de ahali unutuyor. Hani ahşap yapı geleneği var şehirde. Hani unutuyor derken de şunu kastediyorum. Bu konulara çok önem veriyorum. Tabii 20. yüzyılın başında da bunları yazdık çizdik de bir 19. yüzyıl boyunca elbette bir kâgiri teşvik var. Kâgire dönüş de olacak. Ama ondan sonra ne kadar da teşvik edilse kâgir ahşaptan ahali vazgeçmiyor. Bunun tek sebebi fakirlik de değil. Kagir konaklar yapılacak, sahil sarayları yapılacak. O dönemde devlet ricali, yani varlıklı zengin olanlar da bu eğilimleri gösterecekler ama onu görüyoruz. Yani halk böyle bakıp da kagir ev yapana ay bu da ne kadar gösterişli, ay burada da ne kadar zengin insanlar bunlar falan pek de böyle konuşmuyorlar. Belki söyledikleri zaman da oluyordur ama bir kere eğer böyle saray bilmiyorlarsa padişah yaptırıyor falan diye büyük ölçekli bir yapı inşa ediliyorsa bir kere bu yapıların hemen yabancıların, misyonerlerin kendileri için yaptırdıkları, işte kurumsallaşıyorlar daha o zamanlardan, kurumları için yaptırdıkları yetimhane veya okul gibi yapılar olduklarını düşünüyor halk. Demiyor ki yani Caddebostan'da hünkâr saray yaptırıyor filan diye. Yapı öyle büyük ölçekli bir şey görürse, halbuki biliyorsunuz Kadıköy tarafında Caddebostan, işte Suadiye'ye kadar devlet ricalinin konakları, köşkleri yapılacak. Bunların bir kısmı da oldukça görkemli. Burada oturacak olana yazık. Kim bilir ne dizarları çekecek falan diyorlar. Yani öyle hemen de aman da çok görkemli yapı inşa ediliyor falan deyip o kadar bayılmıyor halk. Bir ara verelim, sonra devam edelim.

Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz ve ben de size Sultan Abdülhamit zamanında muayyede bayramlaşma sırasında meydana gelen bir zelzeleyi aktarmıştım. Bir başka zamanda da bayram karlı tipili günlere rastlamış. 1906 senesinin Kurban Bayramı. Çok karlı, rüzgarlı, soğuk bir güne tesadüf ediyor. Ve muayede yapacaklar. Şehir soğuktan kırılıyormuş. Tipi kar devam ediyor. Fakat bunun güzel tarafı manzara. İstanbul olduğu gibi beyaz tüllere bürünmüş. Damlarda, saçaklarda, ağaçlarda, minare, kubbelerde toplanıp rüzgarlar estikçe ayaklanan kar deryaları gözlere çok güzel görünüyor. Hem de sıcak görüntü veriyor. Elbette o devirde de her devirde de fıkarayı düşünen kalpler bir türlü ısınamıyor. O soğuklar esnasında haber alıyorlar. Kurtuluş'ta 3, Davutpaşa'da 5 kişi donmuş. Şişli eteklerine kadar gelen kurtlar da bir ekmekçi çırağını parçalayıp yemiş. Şimdi o Yıldız Sarayı'nda toplanıyor. Saray ahalisi, onlara hizmet edecek olanlar ve bize yine Ahmet Semih Mümtaz anlatıyor. Muayyede'ye resmen davetli zevat Dolmabahçe Sarayı'na gidecek ve boru çalınıyor. Bahçeye iniyorlar. Hünkârın teşrif etmesini bekliyorlar. Tekrar özür diliyorum sizden. Bir yoruluyorum ara ara, kafamı tam toparlayamayabiliyorum. Üniformalarının içi gazete kağıtlarıyla sımsıkı sarmışlar yani. Bu ne kadar enteresan değil mi? Saraylı da olsan, işte sıradan halktan birisi de olsan, demek ki geçmiş zamanlarda bunu yapıyorlarmış. Gazeteleri içlerine sarıyorlarmış ki o soğuktan onları korusun diye. Mümkün olduğu kadar soğuktan korunmak istiyorlar. Ve Padişah 2. Sultan Abdülhamit bayram namazını Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde kılacak. Oradan da Dolmabahçe'ye gidecek. Bir boru daha çalınıyor ve Hünkâr Dairesi bahçesinin kapıları açılıyor. At üzerinde kılavuz, biraz sonra da saltanat arabası görünecek. Ve dört atlı landonun körükleri yarım açıkmış ve derhal el pençe selam durmuşlar bekleyenler. Lando'nun arkasında yürümek üzere hünkârın önlerinden geçmesini beklemişler. Yürüyerek takip edecekler padişahı saraya kadar. Kapıdan geçerken bu bekleyenlere doğru ilerlemekte olan araba birdenbire durmuş. Yaver paşalardan ikisi arabaya doğru koşmuşlar. Ve Ahmet Mümtaz hallerinden anlaşılıyordu diyor. Hünkârdan irade alıyorlardı. Biraz sonra çekilmişler ve demişler ki birer birer Efendimiz emrediyor. Dolmabahçe'ye kadar paltolarınızı giyiniz. Bu irade. Ve çabuk olunuz demişler. Çünkü padişah işte işlerinin de sonuçlanmasını bekliyor filan, acelesi var yani adamın. Koşuşmuşlar, paltolarını giymişler, yine sıralarına giriyorlar ve padişahın arabası hareket ediyor. Rengini bir türlü değiştirmediği koyu renk

0: Renkli gri asker kaputu sırtında beyaz eldivenle elleriyle tuttuğu kılıcı bacaklarının arasında gördükleri padişah gülerek arabada karşısında oturan Serasker'le küçük şehzade Burhanettin Efendi'ye bir şeyler anlatıyormuş. Ve arabanın yanlarında yürüyen yaverlerine de arada sırada hitap ediyor. Artık sarayı bırakmış Hamidiye Camii'ne giden caddeye gelmişler ve karşı taraflarda birçok arabanın hazır bulunduğunu görmüşler. Ve demişler ki onlara büyük bir süratle arabalara bineceksiniz. Efendimiz sizi bu havada yürütmek istemiyor. Bu da bir irade ve hala da kar yağıyor. Tipi devam ediyor. Rüzgar azalmış. O sırada da saltanat arabasının körükleri kapanmış. Bütün sırayla yürüyerek arabaya eşlik edecek olan insanlar arabalarına yerleşiyorlar, saray arabalarına yerleşiyorlar ve yola revan oluyorlar. Eğer belediye işçileri yolları mütemadiyen temizlememiş, karları yolun iki tarafına savurmamış olsa, hepsi arabalarla beraber karlara gömülecek ve yola devam etmeleri mümkün olmayacak. Öyle böyle değil yani anlatılan havanın sertliği. Bununla beraber arabaların seyri yine de çok muntazam olamamış. Arada sırada durur gibi yürüyorlar. Ancak bir çeyrek saatte Sinanpaşa Camii'ne gelebilmişler, düşünebiliyor musunuz? Ve hünkâr arabadan inerken soğuktan şikayet edici bir tavır da takınmamış. Sadece acele acele yürümüş. Namazı imam hızla kıldırmış herhalde emir üstüne olsa gerek. Dualar, fatihalar çabuk okunmuş. Aynı şekilde aceleyle camiden ayrılıyorlar. Dolmabahçe'ye doğru yine arabalarla hareket ediyorlar. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısı önünde arabalardan çıkacaklar ve saltanat arabasının arkasına doğru koşmuşlar. Koştuk ama diyor, o büyük kapıdan içeriye araba yürüyemiyordu diyor. Hayvanlar karlara saplanmış. O sıra ön körükleri açılan landoda padişahın ayağa kalktığını, çok kalın sesiyle konuştuğunu duymuşlar. Diyor ki, buraya kadar rahat geldik. Sokakları mümkün olduğu kadar geçilir hale getirmek için ne mümkünse yapmışlar. Halbuki kendi evimizin bahçesinde müşkülata düştük. Karlara battık. Bu ne ayıp şeydir. Misafirler bize ne derler? Hazineyi Hasan Nazırı bunu görmedi, düşünmedi mi? Bunu da ben mi yapayım? Bahçıvanlar nerede? Ohannes Paşa'ya söyleyin dikkat etsin demiş. Ohannes Paşa da Hazineyi Hasan Nazırı o dönemde o meşhur sakızlı Ohannes Paşa. Mektebi Mülkiye'de de iktisat hocasıymış kendisi. İster istemez muayede resmi saatlerce devam edecek. Fakat Padişah 2. Sultan Hamid gayet neşeli. İkide bir tahtın arkasında duran yaverlerine bir şeyler söylüyormuş. Misafirler üşümesin ha, çayları, ıhlamurları sık sık verin. Daha ne isterlerse verin. Şöminelere, sobalara dikkat edin diye emir veriyormuş sürekli. Ve o muayede sırasında bir aralık salondan çekilip istirahat odasına çekilmiş. Ve Şehremeni Reşit Mümtaz Paşa'ya 75 altın göndermiş. Beşiktaş Belediyesi işçilerine dağıttırmış ve buna ek olarak da 300 altın daha vermiş. Fıkaraya kömür dağıtsınlar, çok dikkatli dağıtsınlar, yanlışlık olmasın diye emretmiş. O kar tipi İstanbul'da haftalarca sürecek. Öyle hemen bir iki günde biten bir şey de değil. Ve herkes hiç böylesini görmemiştik diyorlarmış. Salonun üst katındaki balkonda Mabeyni Hümayun müzikası. Hafif hafif güzel havalar çalıyor. Sadece Şeyhülislam Efendi, Şerif Abdülillah Paşa salonun ortasından hünkâra doğru gelirken müzik duruyor. Ondan sonra da patrikler ayrı ayrı yine gelmişler. Salonun üst katındaki balkonun bir kısmı kafeslerle çevrilmiş olarak sultanlara, misafir hanımlara ayrılmış. Hanımlar da oradan muayede resmini seyrediyorlar. Tahtın bulunduğu mahalle ve hünkârın oturduğu tarafa doğru iki ayak keçesi seriyorlar. Öyle bir alışkanlık var. Herkes birbirini takiben sırayla bu keçelerin üzerinden yürüyerek padişahın yanına doğru gidiyor. Saçağı öpüyorlar. Diğer keçeye geçiyorlar. Selam vere vere arka arka yürüyerek gözden kayboluyorlar. Teşrifattaki yerlerine gidiyorlar bu şekilde ve ayakta duruyorlar. Sadrazamdan başlayarak bütün ricali devlet mertebelerine göre bu tebriği bu şekilde yapıyor. Aheste hareket edildiği, ayrıca mahiyeti seniye erkini ve efradı dahip bu salonda hünkârı tebrik ettikleri cihetle ister istemez vakit uzar ve herkes de yorulurdu diyor Semih. Bir de padişahın kendisi de binlerce kişiye selam verdiği için, bazılarıyla konuştuğu için, esasen konuşmaksızın duramadığı için her gün çok yorulurmuş ve daha önce bu muayedelerde veliaht ile büyük şehzadeler de hazır olarak tahtın arkasında duruyorlar. Fakat biri bir jurnal vermiş ve bu iş bozulmuş. Artık veliaht muayedelerde bulunmaz. Yine o jurnalden sonra hususi ziyaretlerine dahi müsaade edilmez olmuş. Ha, bu da biraz ayıp oldu diyor. Muayede sona erdikten sonra padişah bir müddet daha bütün muayede salonunun yanındaki odada istirahat ediyor. Diğer odada bulunan sadrazamla Şeyhülislam'a yapılan tebriklerin bitmesini ve o zevatın saraydan çıkıp gitmelerini bekliyor. Sarayın içinde de biraz dolaşıyor. Belki kontrol ediyor ne var ne yok ne oluyor diye. Yine saltanat arabasına binerek geldiği gibi aynı yoldan Yıldız Sarayı'na dönüyor. Düşünsenize başta o tipiden kardan dolayı Yıldız Sarayı'ndan Sinan Paşa Camii'ne 15 dakikada inmişlerdi. Yani şöyle bir salsan kendini bir dakika sürmez yuvarlanır gidersin. Ama tabii kimse kendini yuvarlamaya salamadığı için böyle Yıldız Sarayı'na dönüyorlar. Şazili tekkesini ben çok severim. Binası çok şahanedir. Hikayeleri de çok güzeldir. Bunu size daha önce anlattım bir programda. Şazili tekkesine de cuma selamlıkları yapıyor. Ve alayları at üzerinde yapıyor. Fevkalade güzel ata binermiş ve çok da keyifli olurmuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Pinhas ve Eray Polat'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Paren Mezadur ve Aren Mezadur'a teşekkür ederiz.
0: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Merhabalar, Levon ben.
1: Ben Deniz, herkese merhaba. Bugün Yektan Türk Yılmaz'la yaptığımız nefis seriye devam edeceğiz. Yektan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Levon. Merhaba Deniz. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun.
1: Evet, bugün 63. yayın döneminin de son programını yapıyoruz. Dile
2: Aa, ne
1: kolay.
2: mutlu.
1: Levon, bir anda 32 saat kaydımız var. Yani bize bir şey olsa birilerinin 32 saat başını ağrıtabilecek duruma geldik.
0: Yapay zekaya yükletip bundan programlar türetebiliriz bence.
1: Evet, bundan sonra artık sırtımız yere gelmeyecek gibi duruyor yani. Şahane. Gerçekten çok heyecan verici de bir seri yapıyoruz Yektan'la beraber. Bu arada biz
2: 60 kaç 60 kaçıncı dedin Denizciğim?
1: 63. yayın dönemi Açık Radyo'nun. Bu yayın dönemi 2 Şubat'ta başladı. 31 Mayıs'ta da son buluyor.
2: Ha,
1: Bu
2: yani sen
1: hafta
2: 63 dönemdir yayın yapıyorum demiyorsun değil mi? Yok, öyle bir iddia değil.
1: Hayır, öyle bir iddia değil.
2: Ha, aman
1: 63.
2: ben de.
1: yayın döneminin sonu. Tabii. Ya
2: Evet,
1: biz
2: ha,
1: böyle ileri
2: aman.
1: geride konuşurmuşuz değil mi? Biz 63 yayın dönemidir buradayız şöyle
2: Hayır,
1: falan
2: ne
1: diye.
2: bileyim, ben 63. yayın dönemi şey sandım bir an. Ama
1: Evet ya.
0: 32 saatte iddialıymış.
1: Evet, niceleri olsun. Bu arada insanlık için küçük, bizim için çok büyük olan kapaklarımız var bizim Yektan. Sen de onları
2: Evet.
1: konuşuyoruz zaman zaman. Levon'la ikimizin de çizimleri bir yandan birikiyor. Çok sevgili karikatürcü dostlarımız, çizer dostlarımız, resimle ilgilenen dostlarımız hazırlıyorlar bu kapakları. Bilmiyorum insanların dikkatini çekiyor mu bu kapaklar ama bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı bir yandan bu kapaklar. İlkini Deniz Barlas çizmişti. Bu 63. yayın döneminde de Pınar Yayın çizdi. Şahane bir kapak idi. O kapakla da yaptığımız son hafta yayını oluyor bu.
0: Buradan
2: Aa,
0: da eğer
2: evet.
0: dinliyorsa kendisine mahsus teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim.
1: Evet, müteşekkiriz efendim kendisine. Serimize devam ediyoruz. Bugün neler yapacağız acaba? Neler
2: Ya bugün
1: çalacağız,
2: bence
1: dinleyeceğiz?
2: suyun iletme gücün kuvvetinden daha fazla yararlanmaya devam edelim. Geçen seferler konuşmuştuk. Su çok iletken diye. Deniz oldu muydu? Her şey akıyor. Yani ırmak, deniz. Hani bunlar şey kültürü kültüre, dili dile, müziği müziğe, enstrümanı enstrümana, müzisyeni müzisyene ulaştırıyor. Bir de tabii su aynı zamanda yani bu bahsettiğimiz konular bir tek müzik, name, söz, romans, duygu değil. Aynı zamanda para. Yani ne demek? Yani müzik niye mesela ticari müzik var? Çünkü para getirdiği için var. Yani çok basit. Ve tabii para olan yerde de girişimcisi oluyor, yöneticisi oluyor, şirket sahibi oluyor, yapımcısı oluyor vesaire. Tabii burada bizim Doğu Akdeniz müzik kayıt tarihinde çok kritik bir isim vardır. Setrak Meşyan. Bu Mersinli aslen. Daha sonra Lübnan'da Odeon temsilciliği yapıyor. 1905 gibi hatta. Şimdi Setrak Meşyan çok inanılmaz şey bir kişi. Girişimci, gerçekten girişimci. Ateş gibi bir girişimci. Yani hep
1: Müteşebbis.
2: bu müteşebbis, evet. Şeyi benzetmesini yaparım bu kayıt erken dönemiyle ilgili. Yani bu bilgisayarların o çıktığı bu hani 80'lerin ortası sonları öyle bir hızlı dönem vardır. Yani ilk böyle girdiği böyle bir anda sarıldığı sonra işte 90'lar her tarafta böyle bilgisayar kuran şeyler oluştu falan. Tam böyle bir dönemdir aslında. O yüzyılın ilk 10 yılı, 15 yılı diyelim. İşte bu da o dönemin Doğu Akdeniz kahramanlarından birisi. Beyrut'ta Odeon temsilcini söyledim. O sırada bazı dedikodular çıkıyor. Tabii kayıt tarihi kadar eski olan bir şey de piracy, korsanlık tarihidir. Bunun detaylarını daha da çözeceğim umuyorum zaman içerisinde. Ama kaydın tarihiyle korsanlığın tarihi, kayıt korsanlığı, müzik korsanlığın tarihi birbirine çok yakındır. Nasıl yapıyorlardı, ne ediyorlardı bilemiyoruz ama bir yandan da tabii işte bu temel firmalar varken bir de korsan firmalar vardı. Mesela diyelim ki
1: Bu
2: Odeon var.
1: 1905'te de vardı yani bu.
2: Tabii 1900'lerin başında da var. Odeon var. Ode diye bir şey çıkıyor. Ne bileyim. Corona diye bir firma var. Fabrik Ottoman diye bir firma var. Atıyorum. Yani daha bunlardan bir sürü de var bu arada. El altından şöyle sözler yayılıyor ki yani bizim Setrak Meşyan aslında bir tek satmıyor. Ufaktan da üretiyor deniliyor. Yani hani hem Odeon'u bilmiyorum tabii. O kısmını halen bakacağız. Bakıyorum.
1: Paralel bir arkadaş yani.
2: Tabii paralel. Paralel Bir de yani şöyle bir şey vardı, bu kimdi, bu Yalçın nereye koşuyor diye 80'lerde bir tane bir anda zengin olan birisiyle ilgili, bu Emin Çolaşan'ın mıydı neydi, bir kitabı vardı. Evet. Biz ama çok şey olmuştu, o da olmuştu, şey diyordu, en kötü bir şey diyordu, insanın diyor hem zeki hem girişimci olup hem kaynağının olmaması. Yani o şey olmasını, dolandırıcılığı falan filan, yani bütün o yolsuzluklarını öyle açıklıyordu. Şimdi ben bizim Setrak Bey'e onu yakıştırmayacağım, dolandırıcı gibi bir şey değil ama... Yani aslında şöyle bir benzer bir durum var. Fikirler var. Cesaret var. Para yok. Para yok. Sermaye yok. Ama dediğim gibi gözü kara. Oradan Kahire'ye geçiyor ve Kahire'de Orta Doğu'nun ilk aslında plak basma, basım atölyesini kuruyor. Yani onu o zaman görenler şey diyorlar. Yani bu aşağı yukarı hani handmade, el yapımı gibi yani plaklar. Hani normalde bir teknoloji ürünü olması gereken şeyler ama şunu görüyorsunuz. Baba teknolojiyi çözmüş. Olayı çözmüş. Bir de tabii özellikle Mısır müzik tarihinin çok önemli bir kişisi haline geliyor. Çünkü şimdi para olmaması bazen avantaja dönüşebiliyor. Neden avantaja dönüşüyor mesela kayıtta? Para olmadığı zaman parası olan ne yapıyor? Gidiyor Ajda Pekkan'ı kaydediyor mesela. Değil mi? Veyahut da gidiyor Tarkan'ı kaydediyor. Tarkan, Ajda nedir? Ana akımdır. Ana akımı kaydediyor. Parası olmayan ne yapıyor? Dibi kazmaya başlıyor. En bulunmamışı, en kenarda kalmışı kaydediyor. İşte Setrak Meşen bunu yapıyor. Bu arada çok dillerde de kayıt yapıyor ama esas tabii ki Arapça yaptığı kayıtlar. Şimdi istiyorsanız suyun iletme kuvvetinden faydalanarak Eftelya'dan dinleyelim. Yalnız bakın, bu Eftelya o Eftelya değil. Yani bu hani muhittaşımız olan büyük dereli Eftelya Hanım değil bu. Bu zaten yaşça da ona göre kesinlikle çok daha büyük ve daha önce de Beka'da kayıtlar yapmış. Beka firmasında kayıt yapılar yapmış. Kahire'deki bir Eftelya Hanım bu. Hakkında da çok az şey biliyoruz. Bu bir İstanbul şarkısı söylüyor. Yine suyun iletme kuvvetiyle Akdeniz'in güney kıyılarına vurmuş. Yine olduğu akşamlar aslında çok da bilinen bir şarkıdır. İstiyorsanız keyifle onu bir dinleyelim.
0: Dinleyelim.
3: Dükkan Rekor.

0: Eftelya Hanım'dan dinledik. Yine oldu akşamlar. Hidrodinamik yasalarını eğip bükerek suyun iletme gücü üzerinden duyguların, müziğin nasıl geçirgen olduğunu daha iyi anladığımız bir ana da gelmiş olduk. Yine oldu akşamlar. Akşam seven akşamcılar şarkısı olarak bunu da bir kenara not ediyoruz.
1: Akşamcı şarkısı olduğu çok belli. Böyle arkadan bir hariçten gazel atan böyle Allah nidaları falan da duyuyoruz.
0: Evet, evet. Arada bir Eftelya Hanım da bir yallah verdi bu arada.
2: Evet, o kişinin de kim olduğuna ilişkin bir fikrim var ama onu netleştirmeden söylemeyeyim. O da tabii o dönem kayıt yapmış birisi. Sonuç itibariyle şöyle bir şey de hatırlamak gerekiyor. Mısır geçen şey bu polis bandosunu kaydını çaldık ya. Yani Mısır'la Anadolu veyahut da Helen dünyası veyahut da hatta İtalya. Yani bunları biraz biz birbirinden çok uzak düşünüyoruz. Çok uzak varsayıyoruz. Aslında çok işte suyun iletme kuvveti dedik ya, onun dolayısıyla aslında çok iç içe geçmişler. Ve bu iç içe geçmişlik 60'lara 70'lere kadar sinema üzerinden falan da devam edecek. 50'lerde özellikle 30'lardan sonra radyo üzerinden, Kahire Radyosu çok önemlidir şeyde. Türkiye müzik tarihinde çok önemli bir şeydir. Etkileşim kaynağıdır diyelim. Tabii ya, hatta
1: ya
2: kimileri
1: o eski radyolardaki şey benim demişti her zaman, böyle hoşuma giderdi. Bizim adada vardı o eski radyo ve radyonun üzerinde şehirler yazardı ya.
2: Aa, ne güzeldi, yani, değil mi Mehmet?
1: O bana böyle çok büyülü gelirdi. Ben yani o radyonun hiç çalışır olduğu zamanı görmedim. O yüzden böyle bir kısa dalga araştırması yapmadım. Ama şimdi bazı aplikasyonlar var. Dünyanın her tarafındaki radyoları canlı olarak böyle harita üzerinden böyle tıklıyorsun ve o tıkladığın şehrin radyosundan yayın yapıyor. Ara ara onlarla çok eğleniyorum. Ama o zamanların mesela hani Kahire Radyosu'nun sen ne zamanından bahsettiğini bilmiyorum ama yani 50'li yıllarda falan bile o dünyanın katı sınırlarla çevrildiği, hani neredeyse dünyanın bir kısmına kimsenin gidemediği, gelemediği, gitmeyi hayal bile edemediği, işte demir perde falan olduğu zamanlarda bile o radyonun sınırları aşma hikayesi çok enteresan. Ben çok Kürt arkadaşımdan dinlemişimdir. Yani o Yerevan Radyosu'nun ne ifade ettiğini, işte insanların toplanıp onu dinlediğini falan, böyle çok büyülü geliyor bana o radyonun sınırları aşabiliyor olması.
2: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey eklememem, ne dersin? Yani aslında biraz böyle hani diyoruz ya hep şu, bizim 250-300 yıllık modernleşme tarihimizde hep yaşadığımız çağın eskisine göre sürekli sınırları yıkan, insanları yakınlaştıran, daha önce hiç öyle olmadığını düşündüğümüz bir an olduğunu varsayıyoruz. Ve bunu herkes bizden öncekiler de varsaymış. Yani en demir perdeyken bile aslında, yani hani bütün metaforları kullanabiliriz burada. Ya insanlar iletişiyor. Yani hani bu işte dediğim gibi işte 30'lar radyo, 40'lar radyo, 50'ler radyo. Daha öncesinde işte plak kaydı başlıyor, çantasına koyup müzik yürüyor, götürebiliyorsun. Şimdi evet, Kürtler arasında da bir Yerevan Radyosu şeyi vardır ama orada da unutulan birçok radyolar da var. Onu da söylemek lazım. Çünkü orada da mesela hikaye şeyle başlatılıyor. Yerevan Radyosu, Erivan Radyosu ile başlatılıyor. Ama yani bir de mesela ya İran'dan da yayın yapıyor Kürt radyoları, Mısır'dan da yayın yapan Kürt radyosu, Irak'tan da var. Yani mesela Denge Beşeri Kürdi İrani var mesela. Hani ben bizim mesela eskilerden duyuyorum insanların dinledikleri. Yani İran'dan yayın yapıyor, Kürtçe yayın yapıyor ve ne bileyim her yerden dinleniyor. Türkiye sınırları içerisinde, siyasi sınırları içerisindeki her yerlerden de dinlenebiliyor. Yani biraz şunu demek istiyorum. Yani aslında hep biz çok böyle söyleyiniz, trafik hiç durmamıştır belki de. Biz hep bir trafiğin bir anda başladığını varsayıyoruz ve şey de doğru ama öte yandan da doğru. Yani trafik vardır ama trafiğin mesela hızı eskisi gibi değildir yani. O doğru. Yani hani trafiğin hızında bir değişiklik olabilir. Trafiğin olanaklarında değişiklik olabilir. Ama işte bu gibi biraz böyle kazımalar, işte ne bileyim teknoloji tarihinde, müzik tarihinde kazımalar bize onu hep hatırlatıyor. Gibime geliyor, bilmiyorum ne dersin Devamcığım.
1: Yani şöyle bir şey, biraz hız da etkileşim de farklı tabii ki.
2: Tabii.
1: Yani çok basit bir şey var ya, bu hani meşhur Hititlerin savaş arabaları. Hani o işte evet. Mısırlarla savaştıkları zaman işte o şeylerin, orduların en büyük kuvveti işte o savaş arabaları, atlı savaş arabaları 15 kilometre hıza çıkabiliyormuş. Vay. İlk yapılan lokomotifler de 15 kilometre hız yapıyor. Hani o demir ağlarla ördük ya. Hani böyle binlerce evet. yıl boyunca hız bu kadar birbirine benzer şekilde ilerlerken o son 200 senede garip bir şey oluyor yani. Birden hani
2: tabii.
1: işte jetler, Concorde'lar falan çıkıyor. Ama enteresan bir şey. Mesela ben bu eski gezginleri falan okumayı çok severim. Onları okuduğun zaman bir şeyi fark ediyorsun. Roman olsa inanmayacağın tesadüflerle karşılaşıyorlar. Yani işte adam gidiyor işte bir İslam alimi gezgin Endülüs'te beraber okul okuduğu adamla denk geliyor. O da sarayda çalışıyor. O da aynı zamanda başka bir yerde sadrazamlık yapıyor. Oradan çıkıyor başka saraya giriyor. Böyle bütün dünyanın içerisinde enteresan bir etkileşim, iletişim var. Yani bugün olacağından daha fazla yani. Yani sınırlar falan bugünkü kadar kıymetli değil. Yani galiba Hitler Alman şansölyesi seçildiğinde Alman vatandaşı değil. Yani Avusturyalı kendisi. Ben o şeyi çok severim. Dünyanın en büyük pazarlama dehası Avusturyalılarmış. Mozart'ı kendilerinden olduğunu, Hitler'in ise Alman olduğunu bütün dünyaya inandırdılar diyorlar.
2: Güzelmiş, güzelmiş. Evet yani bir de şeye dönersek, Mısır'a dönersek yani Mısır çok önemli değil mi? Kişileri de misafir ediyor. Tabii şairler, yazarlar. Bir yandan da tabii hani Osmanlı'nın son döneminin sığınağı gibi. Yani buradan kaçıp canını kurtaranlar da oraya da gidebiliyor bazen. Ve dolayısıyla yerleşik Türkçe konuşan, Ermenice konuşan, başka dilleri konuşan. Bu arada Kürtler de Mısır'da tabii eski bir tarihe sahipler. O da ilginç bir hikaye. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Yani bunların hepsinin çok hareketli, çok cıvıltılı bir kültürel müzikal şeyi var. Ortamı var. Evet, entelektüel ortam var Mısır'da. Mısır mesela kütüphaneciliğin, kitap toplamanın mesela her zaman çok önemli bir merkezi kalmıştır. Zaten Arap dünyasında özellikle 50'ler 60'lardaki şey kültür hatta yakın zamana kadar ki bir yani hani belki Mısır çok büyük ekonomik gücü olmamıştır ama hep böyle çok kuvvetli bir şey kalmıştır söyleyin siz. Kültürel merkez kalmıştır Arap dünyası için. Yani bize de etkileri, yani bizim bu taraflara da etkileri. Bizim burası derken bir ülkeyi de kastetmiyorum. Yani bir bölgeyi kastediyorum. Akdeniz'in kuzeyini kastediyorum. Etkileri çok çok büyük. Neyzen Tevfi'yi demin anacaktım mesela. Onun da değil mi bir şey yılları var. Hatta orada yaptığı birkaç tane kaydı da biliyor gibiyim. Eğer benim şeyim yanıltmıyorsa. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Efteli Hanım'dan çaldığımız muhtemelen 10'lu yıllar. 10'lu yıllar. Yani onu çok kestiremiyorum. Ama 20'ler falan değil yani o. Yani 10'lu yıllar olsa gerek. Ne kadar erken olabilir? En erken 1908 olabilir değil. Ya muhtemelen 10'lu yıllar. Yani 10'lu yılların başıdır diye tahmin ediyorum o kayıt.
1: Müthiş.
0: Evet, çok temiz bir kayıt bu arada. Kiryakula'dan çok daha temiz bir kayıt dinledik Eftel yanında.
2: Şimdi aslında çok iyi bir benzetme yapıyorsun. Pardon.
1: Zengin evinden çıkmış yani.
2: Yani muhtemelen zengin evinden çıkmış. Çünkü bu evet, geçen bunu konuşmuştuk değil mi? Yani bir plağı anlıyorsunuz. Yani baktığınız zaman hangi evden çıkmış anlarsınız yani. Yani bir plak aynı zamanda tarihiyle geliyor size. Kendi özel hikayesiyle geliyor. Yani belli plaklar vardır mesela. Çok zor iyi durumlarda bulursunuz. Hani bazıları vardır. Çok nadiren mesela klasik müzik plakları hep pırıl pırıl çıkar. Çünkü onu belli bir eğitim ve gelir seviyesinin üzerindeki insanlar tüketirler. Her çaldıktan sonra bir kere iğneyi değiştirirler. Muhtemelen çok iyi koşullarda saklanıyordur. Nerede bulunuyorsa, tutuluyorsa. Dik bir şekilde işte albümlere yerleştirilmiş falan filan. Jilet gibi çıkar. Türkiye'de de mesela Osmanlı dönemi için konuşursak Tamburi Cemil plakları pırıl pırıl çıkar. Ya ama mesela çok daha ileri dönemde kaydedilmiş diyelim ki bir Laz havası. Mümkün değil. Aşık Veysel'ler mümkün değil. Yani neden? Çünkü onu köylü dinliyor.
1: Bir de çok dinlenmiş.
2: Hem çok dinliyor. Muhtemelen çok seviyor. Ya bence çok dinlemesi kadar önemli belki de ondan daha önemli olan. İyi koşullarda dinleyemiyor. Yani iğneyi yani iğne nihayetinde diyebilirsiniz ama yokluğunda yok namussuz. Yani iğne yani iğneyi her seferde değiştirmek lazım. Bu bir maliyet. Yani her bir tarafı çaldığınız zaman plakta ideal olanı sağa sonradan 10 çalımlık daha uzun süreli yarı dayanıklı iğneler çıkıyor ama esas prensibi her seferden sonra o iğneleri değiştirmek. Yapamıyorsunuz. İyi koşullarda saklayamıyorsunuz. İşte öyle.
0: Bir de o günün teknolojisinde dinlediğiniz iğneyi her seferinde değiştirseniz bile iğnenin plağa uyguladığı baskı oradaki kanalları bozma hikayesi de var. Yani bir plağı 50 kere dinlediğiniz performansla 5 kere dinlediğiniz performans arasında da büyük farklar oluşabiliyor yani. Çünkü ya hakikaten iğne dediğiniz o böyle bir toplu iğne gibi bir şey düşünmesin dinleyiciler. Bayağı bildiğiniz çuvaldızdan bile kalın bir iğneden bahsediyoruz yani bir yanı baktım.
2: Evet evet, Deniz bilir. Çok çaldık da beraber çok sanırım. Şey tabii hem öyle hem de şöyle bir şey de söyleyelim. Yani gramofonla çalınırsa, yani o eski kocaman kafalı şeyin ucuna o kalın iğneyi koyup çaldığınız zaman, o ağırlığı iğneyle verdiğiniz zaman bir plan ömrü ben 200-250 çalındır. Öyle CD gibi at şeye sürekli çalsın diye bir şey yok. Bunu eğer diyelim ki modern ekipmanla çalarsanız tabii çok daha yükselir bu. Yani defalarca kat yükselir. Muhtemelen 20-30 kat yükselir o ömrü. Ama o iğneyle dediğin gibi yani o sınırsız bir şeyi yok bunun. Yani 200-250 çalıp ondan sonra yine çalarsınız ama işte olmuyor. Ha bir de demin söylediğinde şu ilginç benzetme doğruydu. Birisi Amerika kaydıydı. Bizim çaldığımız E5147 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam numarası. O 1912 olsa gerek. Bu da benzer dönem. Şimdi neden benzer dönem diyeceğim. Yani aynı yıllar olmasından değil bir tek. İkisi de akustik kayıtlar bunlar. Yani henüz daha elektrikli mikrofon kullanılmamışken kayıtlar. İlginçtir. Şeyin malzemesi çok daha kötü. Yani kullandığı plak malzemesi çok daha kötü. Zaten onu görüyorsunuz. Baktığınız zaman anlıyorsunuz yani. Düşük kalite. Sherlock. Yani o bizde ne diyorlar onun adına?
0: Gomalak.
2: Gomalak yani. Esas itibariyle gomalak. Ve tabii başka şeylerle karıştırılıyor. Şimdi onun kalitesi çok düşük. Ama ilginçtir. Nedense o Kula'nın o kaydı. Yani bendeki plak da öyle olmuş olabilir. Ama Kula'nın o kaydında nasılsa Kolombiya... İlginçtir bence şey kadar temiz bir iş çıkartmamış mesela. Bizim Setrak Bey kadar iyi bir iş, temiz iş çıkartmamış yani, onu söyleyeyim. New York'ta kaydediyorsunuz, adam el yordamıyla böyle şey altında bodrum katta yani merdiven altı plak basımında çok daha iyi bir şey çıkartmış. Onda
1: zanaatçıymış yani Setrak efendim.
2: Tabii tabii. Setrak.
0: Evet, bir de arzulu bir baskının da buradaki yarattığı farkı da görüyoruz yani.
2: Tabii. Tabii yani işte para yok ama arzu yüksek.
0: Evet.
2: Yani ve bu da sonuç getiriyor tabii, çok önemli sonuç getiriyor. Bizim rahmetli bir yakın zamanda kaybettiğimiz bu özellikle Doğu Akdeniz kayıt tarihinin çok önemli bir ismi Hugo. Şahsen de tanışırım, biraz böyle şeyimiz de vardı. Strootbaum Hollandalıdır, hem Türk dili hem Yunan dili profesörüdür. Harika bir insandı, kaybettik. Onun mesela Setrak Beşer üzerine ilginç bir çalışması vardı. Diskografi çalışması devam ediyor. Yani çok önemli bir konudur bu. Tekrar tekrar benim de üzerine baktığım, üzerine çalıştığım konulardan birisidir. Ama Setrak Beşer'in tarihi, hikayesi gerçekten böyle hem neşeli bir tarih hem de çok manidar, anlatıcı durumu bize kavramamızı, daha iyi kavramamızı sağlayan bir hikaye.
0: Füzyon da bize anlatıldığı gibi bir şey değilmiş. Buradan onu da anlıyoruz. Yani 90'lı yıllardan sonra işte bütün müzikleri karıştırmaya başlayan dünyadaki o büyük fusion akımı dedikleri hikaye aslında 20. yüzyılın başında doğal yollardan oluşmuş. Yani her zaman olmuş bir şey bir yanıyla.
2: İşte aynı yere geldik. Yani hep diyoruz ya, hep şu anda olduğumuz şeyler aslında, bakıyorsunuz tarih aslında onun örnekleriyle dolu. Bence o modern aklın bir şeyi bu. Bir miti bu. Yani sürekli o anın, yani ki doğru bir yanıyla, yani hani şunu reddetmiyorum. İşte demin de konuştuk ya, hız değişiyor olabiliyordur, araç değişiyor olabiliyordur, tekniği değişiyor olabiliyordur. Ama hani bu demek değil ki mesela insanlar demin ne dedi? Hititler 15 kilometre. Dehşetli bir hız yani. Dehşetli bir hız. Hız dediğim zaman bugün değil yani, düşün işte Moğolların şeyini düşün. Posta şeyi kuruyorlar ya, servisi, ilk posta servisini kuruyorlar. İşte bu atlarla atları değiştire gidiyorlar. Işık hızıyla belki de 19. yüzyıl başında tren olmayan yerlerde muhtemelen o hızla ancak gidebiliyordu şey. Posta. Yani 12. 11. 12. yüzyıldaki hızıyla gidebiliyordu. Ne bileyim yani. Tarihi biraz böyle biz çok şey düşünüyoruz. Hani böyle lineer bazen düşünme fikriyle geliyor modernist akıl. Yani bunu tümden reddetmiyorum. Bunu reddetmiyorum tabii. Ama bir yandan da onun içerisinde cycle'lar olduğunu da görmek lazım. Böyle cyclical bir yanı da var yani. Hani böyle hem evet doğrudur, bir yerlere doğru bilemediğimiz, çok önceden de bir kurgusu olmayan bir yerlere doğru gidiyor ama bir yandan da böyle dümdüz gitmiyor. Kıvrıla kıvrıla, döne döne, bazen geriye düşe düşe, her neyse.
0: Evet, Mısır'ın da ne kadar büyük bir merkez olduğunu da bir yandan hissediyoruz. Temin anlattığın gibi aslında Papagika'ya da kucak açıyor, Eftelya Hanım'a da kucak açıyor. Kendi dünyasındaki insanlara da kucak açıyor ve oradan bambaşka bir muhabbet beliriyor. Ve bütün coğrafyanın hakikaten müziği oralardan da parlıyor. Bir ateş bu ve bu ateş işte her yerden harlanıyor diyelim.
2: Evet.
0: Şahane bir kayıt dinledik gerçekten. Yine oldu akşamlar. Sırada ne var? Ne dinleyeceğiz?
2: Vallahi madem suya attık kendimizi, ben tekrardan şeye dönelim diyorum. Yunanistan Anakara'ya dönelim diyorum. Bilmiyorum ilgi yaratır mı sizler cephesinde?
0: Yolculuğu yeter diyorum ben.
2: ha öyle diyorsun. Tamam. Madem zaten bu da yayın döneminin son programı. Biraz böyle sıra dışı bir şey çalalım Denizciğim. Sevgili Levon, ne dersiniz?
1: Çok seviniriz. Zaten yani şöyle bir durum var. Özellikle ikiniz için çok olağan olabilir bazı şeyler ama benim için burada dinlediğim her şey çok sıra dışı. O yüzden bana göre hava hoş.
2: Vallahi ne güzel. Biz tabii şeyle evet biraz daha antrenmanımız var Deniz'le geçmiş zamandan. Şimdi Yunan müziği dediği zaman tabii rebetikaları biraz çaldık. Çalmaya da devam edeceğiz. Tabii rebetika değil mi? Böyle bir romantik şeyi de var. Karşılığı da var. Ne bileyim daha böyle folk, özellikle kendine benzetilen folk seviliyor Yunanistan'a dair. Biliniyor, tanınıyor da. Bir tabii işte demotikalar, laikalar yani biraz daha bizim yani kendimize benzettiğimiz şeyleri seviyor herkes Yunanistan'a ilişkin. Şimdi Yunanistan tabii bir yandan da böyle bir tek adalar memleketi değil yani. Aynı zamanda dağlar da memleketi değil mi yani? Yunanistan bir kısmına baktığın zaman böyle bir Ege ama bir yanıyla da Balkan değil mi? Yani bir yanıyla baktığınız zaman biraz Bulgaristan, özellikle Xanti falan filan o taraflara gittiğiniz zaman o Balkanik tadı alıyorsunuz yani çok net. Biraz daha böyle İonya'ya falan Epirus'a indiğimiz zaman da bambaşka bir tat daha var orada. Nedir o? Bilhassa bir Arnavut etkisi diyeceğim. Epriyotik müzik ve bunun çok sesli, burada bir çok sesli folk müzik geleneği var. Aynı Arnavutluk'ta olduğu gibi zaten bu sınırdır. Arnavutluk'ta da zaten bu birazdan belki oradan da bir şey çalarız.
0: Doğal şimdi sınırdır. Bu, yani hakikaten dağlarla çevrili bir sınırdır orası.
2: Evet. Evet evet dağlık bölge ve bu şey çok ilginçtir. Yani buradaki çok seslilik çok ilginçtir. Benim bildiğim kadarıyla Gürcülerde de var bu çok sesli folk geleneği. Ama ben bu özel hayranlık duyduğum Arnavutluk ve hatta bunun daha böyle diyelim ki biraz daha yumuşak versiyonu diyelim olarak da epiroitik müzik Yunanistan'daki varyantları diyelim. Şimdi 1936'dan bir şey çalalım. Bunlar tabii bunu çok ilgiyle dinlemelerini isterim. Bence çok fantastik kayıtlar bunlar ve nadir de kayıtlardır. Opente Giliniotes. Bu Gilinio diye bir yer var. Bu Gilinio'lular ama tam yerini bulamadım. Oranın bir beşli. Beşli bir grup. Niye beşli gerekiyor? Üçlü beşli. Çünkü çok sesli zaten duyacaksınız. Mia Omorfon. Herhalde bir güzel mi demek? Benim güzelim mi demek?
1: Herhalde benim güzelim.
2: Benim güzelim. Omorfon tamam ama diğeri Mia sanırım benim güzelim demek herhalde. Onu bir çalalım istiyorsanız. Ne dersin Denizciğim?
0: Şahane olur. Dinliyoruz parçayı.

0: Opente Gliniotes topluluğundan dinledik. Mia Amorphon isimli parçayı dinledik. Nefis bir parçaydı. Doğu Karadeniz de var bu parçanın içinde. Duyduğumuz şeyde biraz Kızılderililer de var. Yani bir aslında herkesin buluştuğu da bir yer gibi bir yandan. Ama çok nefis bir örnek dinledik Yekten.
1: Evet, ben şimdi bizim evde böyle burada böyle çok nadir de olsa şeyler yapıyorum böyle. Bazı arkadaşlarla böyle plak günleri, yani akşamları yapıyoruz. Günleri diyeceğim, akşamları yapıyoruz. Yanımızda kırmızı içeceklerimiz eşliğinde plak çalıyoruz. Ve çok eğlendiğim şeylerden bir tanesi şudur. Bunu değil ama özellikle daha böyle hardcore Güney Arnavutluk örneğini çalıp bunun hangi dünyanın hangi bölgesinden bir müzik olduğunu sormak. Ve çok kafasını karıştığını hep görüyorum insanlar. Yani bunu şey diyemiyorlar yani, bu Balkan'dır diyemiyor küt diye kimse. Yani bana bir klarnet duyuyor bir yerlerden mesela. Bunda o kadar değil ama yani biraz belki başka bir örnek çalarsak orada. Ama ya diyor ki bu klarnet de yani bir üflemeli ama diğerine benzemiyor diyor. Gerçekten orada değişik bir kaynaşma var o dağlar etrafında. İşte Epirus, Güney Arnavutluk ve başka bir hal var orada. Yani. Her yönüyle başka bir hal var. Bence zaten Arnavutluk'ta da genelde başka bir haller var. Arnavutluk'ta da bir konuşmuştuk sanırım. İki tane Arnavutluk var tabii yani. Hani Arnavutluk'ta iki tane Arnavutluk var şöyle ki. Yani o dağlık bölgelerle Tirana veyahut da o daha düz alanlar her konuda iki tane ayrı şey çıkartır. Ne bileyim eğitimden tutun, dindarlık, kadın hakları her konuda yani şey gibidir. Gece gündüz gibidir. Şimdi bu bizim Pente Gliniotes'e geldiğimiz zaman talihsizlik. Bunlar sadece iki tane plak dolduruyorlar. Birisi 36'da, birisi 38'de. Bu 36'da doldurdukları plak sahibinin sesinden. His Master's Voice, Yunanistan kaydı bu. Dedim ya hani bu çoğu plaklar Türkiye'de de kaydediliyor. Yani Yunanistan'la aynı dönemde Türkiye'de de kaydediliyor. Rebetika repertuarı öyledir mesela. Ama bu değil mesela. O da ilginç. Yani bunun herhalde orada alıcısı olmaz diye. Yani burada tutup İstanbul Helen'ine, İstanbul'daki neyse yer tabiriyle söyleyeyim Rum'a bunu satamazsın. Onun çok ilgisini duyacak bir şey değil yani. Hani Yunanca diye ilgisini çekecek bir şey değil. Çünkü kendisine çok ait görmeyecektir muhtemelen. Hani bunun karşılığı yok o piyasada. Bu kaydedilmiyor. Bu şey sadece Yunanistan kaydı bildiğim kadarıyla. Eğer bildiğim beni yanıltmıyorsa ya da bir eksiklik yoksa. Evet.
0: Evet, Arnavutluk enteresan bir ülke. Gerçekten çok enteresan bir yer yani. Yanya bölgesinde hemen İonya şehrinin biraz ilerisinde İgumenitsa Limanı var. Dünyanın işte birçok noktasına oradan ulaşabilirsiniz. İgumenitsa'dan birkaç kere İtalya'ya geçmiştik. Ve orada İtalya'ya geçerken ya da Korfu Adası'na giderken Arnavutluğun bütün o dağlık bölümünü izleyerek geçersiniz. Yani sınıra da çok yakın bir bölge. Oradaki o Sarp Dağları muhteşem bir mavilik, yeşillik ve dağlar manzarasını orada görebilirsiniz. İlginç bir yer yani İgumenitsa'da o liman özelliklerini toplayan bir kasaba. Tabii İonya'da büyük bir şehir olduğu için o dünyaya açılmışlığı İonya'da da hissedebiliyorsunuz. Ve Muğla'ya benziyor biliyor musun şehir? İonya şehri. Yani böyle lokal Muğla evleri gibi. Yani bir tabii orada Osmanlı'nın çok büyük bir etkisi var. Çok geç de bırakıyorlar orayı. Eski şehir merkezinde geleneksel Türk mimarisini çok şiddetli bir şekilde hissedebiliyorsun. Yani cumbalı evler, taş yapılar, sokaklar, sokaklardaki kaldırımlar. Bütün o yapıyı o şekilde hissedebiliyorsun. Çok güzel bir gölü var. Böyle anlatabilirim ancak İonya şehrini. Evet. Arnavutluk'la da ilgili Levon'un ilginç bir hikayesi var galiba. O Zogu değil mi?
2: Evet, Kral Zogu bizim bir akrabamızın, İstanbullu bir akrabamızın sınıf arkadaşı. Adam çünkü Galatasaray Lisesi'nde okumuş. Mezun oldum olmadığımı bilmiyorum ama böyle bir şeyimiz var. Adam epey övünürdü. Benim çok kral arkadaşlarım var diye.
0: Müthiş ya gerçekten. İnanılmaz ya. Krala denk gelmek sınıfta. Çok güzel. Sınıfta denk gelmek daha güzel yani. Hakikaten. Daha sonra bir başbakan da galiba. Yine bir Galatasaray Lisesi Arnavutluk hikayesi. Süre giden de bir hikaye. Yakın dönemde bir başbakanın da Galatasaray Lisesi hikayesini hatırlıyorum. Tam emin olamasam da. Bu arada Yunanistan'da çok sayıda Arnavutluk vatandaşının birçok iş yaptığını söyleyebilirim. Yani taksicilerin %70'i Arnavutluk kökenli olabiliyorlar. Onun dışında tabii okumuş yazmış Arnavutlara da rastladım birkaç kere.
1: Evet.
0: Yani Yunanistan'ın öyle bir Arnavutluk hikayesi var ayrıca.
1: Evet. Ya ben Arnavutluk tabii çok nevi şahsına münasır bir yer, bir bölge. Arnavut olmak da öyle. Tabii dediğim gibi yani hiçbir topluluk bir çeşit olmadığı gibi Arnavutlar arasında bir gece gündüz gibi bir fark var. Yani o coğrafi ayrımlar her türlü ayrımlara yol açıyor. Yani bir yandan da tabii inanç olarak çok parçalı bir topluluk değil mi? Yani işte herhalde en geniş grubu Bektaşiler oluşturuyor ama her şey var. Yani Katoliği var, Protestanı var, Ortodoksu var. Yani ve benim bildiğim kadarıyla ilginç bir şekilde Allah için kavga etmemiş bir topluluk. Yani Allah için kavga etmiyor. Başka şeyler için kavga edebiliyor ama Allah için dövüşmüyor. Bu bence çok iyi bir başlangıç. Yani çünkü büyük felaket oradan başlıyor. Allah için kavga ediyorsanız çok kötü soru. Yani onlar etmiyorlar. Başka şeyler için ediyorlar mesela. Nedir mesela? Yani bir inat durumu var. Mesela Fatih bu değil mi? Dümdüz ediyor. İstanbul'u alıyor işte 1453. Ondan sonra artık neredeyse yani gölgesiyle her tarafa alıyor. Ta ki bu şeye kadar oluyor. Arnavutluğa kadar. Arnavutluğa geldiği zaman bu 10 küsür yıl sürüyor. Ve en sonunda da yani çok net bir şey olmadan o meşhur İskender Bey var. Çok net de bir şey olmadan hani bu da bizden olsun gibi. Yani hani böyle hani böyle bir çok net bir şey de bitmiyor mesela. Ve zaten ondan sonra da bitmiyor. Daha sonra bunu tabii şeyler tadıyor. Naziler tadıyor. Ya onlar da mesela şeye geliyor Balkanlara giriyorlar. Yani sıkıntılar oluyor tabii ki ama tabii sıkıntının ne olduğunu özellikle Yunanistan dağları ve bilhassa da Arnavutluğa girince anlıyorlar. Yani hani gerçekten Nazilere kök söktürüyor şeyler.
2: Önce İtalyanlara?
1: Tabii.
0: Zaten
1: tabii.
0: İtalyanların bir şekilde ele geçirememesinden Naziler anlamalıydı yani bunu.
1: Ya zaten ya akıllı insan işi değil mi?
2: Becerememiştir deyip hani o da var tabii. Üstün Alman teknolojisiyle biz bu işi çözeriz demiş olabilirler. Ama orada tabii hikaye çok enteresan yani o şey Arnavut inadı diye bir şeyimiz var tabii ki biliyorsunuz. Ona çok hakimiz. Fakat şöyle bir komik bir tarafı var işin gastronomi tarafında. Bir de hani Arnavut deyince herhalde bizim en çok aklımıza gelen şey Arnavut ciğeridir. Arnavut ciğerinden Arnavutların pek haberi yok. Yani yok. Biz bu buralı Arnavutların yaptığı bir iş. Tabii ama şeyi de Arnavut deyince unutmamak lazım. Hani Enver Hoca'yı ve tabii ki doktoru da unutmamak lazım. Evet. O inat da bu işin bir galiba bir parçası gerçekten.
1: Enver Hoca biliyorsunuz ismini yanılmıyorsam Enver Paşa'dan alıyor ismini.
2: Doğrudur.
1: Yani öyle bir şey var tabii 1911'e kadar da zaten burası şey. Ya, ve ilk yani bir de yazı çiziyle çok işi yoktur. Yani çok geçtir. Yani bu Şemsettin Samiler falan filan var ya birçok aslında entelektüel çıkartmış. Entelektüel pek kendi şeyine kendi içinden çıktığı topluma pek yani onlar da ilgilenmişler. Sanırım Şemsettin Sami'nin de var Arnavutça'yla ilgili işleri ama yani esas büyük işlerini başka bir grup lehine yapmışlar. Yani dolayısıyla Arnavutça'nın yazılı dil olması, Arnavutça'da basın yayın faaliyetleri falan filan gayet geç. Bir de şey de dil de öyle Levo. Şimdi bu Hint-Avrupa dilleri hani böyle bir ağaç metaforu vardır ya hani ağaç üzerinde gösterilir. İşte o dal bilmem çatallanıyor, bilmem İrani diller, Batı İrani diller. Onlar bilmem şöyle bölünüyor falan filan. İşte ondan sonra işte bunun Romans dilleri, şu dilleri bilmem Yunancalar bir... Şimdi bu ağaca bakın, bunun şeyden iki tane dal vardır. Ne bir yerden gelir ne bir yere gider. Yani bir yerden gelir ama bir yere gitmez. Hani bir çatalı matalı çıkmaz. Yani böyle bir sadece tabiri caizse dal olarak kalır orada. Atabiliyor muyum? Bu biri Ermenicedir, biri Arnavutçadır. Yani Ermenicedir mesela Ermeniceden şey yapan bir şey yoktur yani. Hani orada durur. Böyle kendi başına bir şey olur. Zaten mesela etimolojisi, metimolojisi de hep böyle zordur yani Ermenicenin o yüzden. Yani kökenleri, nasıl etkileşimleri olduğu böyle çok da nevi şahsına münasır bir dildir yani bir yanıyla. Aynı şekilde Arnavutça. Yemek de öyle çok nevi şahsına münasırdır yani. Mesela sen dedin ya hep biz Arnavut ciğeriyle şey yapıyoruz. Esas ya bir pırasa şeyi vardır mesela o böreklerde. Tabii börek her şeyi mesela köfte falan filan her şeyi yandaki yani diğer komşuları gibi da ne varsa yapıyorlar. Ama yani bakıyorsunuz ya bu diğerinden biraz farklı galiba diyorsunuz. Hem köfte de öyle hem şeyde öyle. Ya hani gastronomi konusunda da bence fark koyuyor ama bence açık ara bir farkı, kapatılamayacak bir farkı, belki de bunları da hepsini de özetleyen bir farkı. İnatçılığı, minatçılığa, inatçılık derken tabii şeyde biliyorsunuz yani bir de sert olmak durumu da vardır. Yani hani böyle kabadayılık, vurdu kırdı işleri, asker polis olmak mesela bunlar da var değil mi? Arnavutların çok tabii, özellikle...
0: Mafya.
1: Yani ona tabii o şu anda tabii bütün o da apayrı bir şeyi.
2: E işte meşhur Arnavut nişancılar yani padişahın şeyleri bunlar.
1: Tabii.
2: En önemli ben, adamları.
1: Ben şeyle okurken bu yani Ermeni basını yani kendi doktora tezimle okurken orada şey diyor. Aslında bunlar da diyor Kürtler gibi diyor Arnavutlar. Ama bunların bir farkı var diyor. Bunlar diyor Hristiyanlarla bir dertleri yok diyor. Yani hani bir dertleri yok. Din gerçekten çok ayrı edici bir şey. Din üzerinden bir sıkıntı yok. Yani orada orayı çok şey yapmıyorlar yani orada ama şey mesela değil mi böyle benim bir tarafım Arnavut'tur falan dediğiniz zaman bir ortaklama biraz tehdit yollu bir şeydir yani. Hani hareketlerine dikkat et anlamına gelir yani karşı taraf açısından. Ama bence bunların hepsini toplayıp ya evlilikler mesela o dağ bölgelerindeki evlilikler yani ne bileyim şimdi kimi gruplar yakın yani farklı tabii evlilik rejimleri var değil mi? Yani böyle bu toplumsal cinsiyet hikayeleri tabii bölge grup değişiyor. Yani kimi yerlerde yakın bölge hatta yakın aile evlilikleri tamam normal yani farklı tabii evlilik rejimleri var değil mi? Yani böyle bu toplumsal cinsiyet hikayeleri tabii bölge grup değişiyor. Yani kimi yerlerde yakın bölge hatta yakın aile evlilikleri tamam normaldir yani. Hani ama

0: Yani çünkü bir daha görmeyecek. Gitti. Kısacası bütün bu Arnavut bence çok hoş ayrıklığını hepsini toparlayıp özetleyen şey müzik bence. Özellikle bu Güney Dağlık Arnavutluğun bu polifonik çok sesli folk müziği. Size ben çok sevdiğim bir örnek getirdim. 1929-30 olsa gerek. Polidor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani tabii biz 20'ler 30'lar dönemi yani Türkiye'de çok kuvvetli bir Arnavut şeyi vardır. Görünürlüğü vardır. Yani Arnavut her yerdedir. Yani bu arada Arnavutça da her yerdedir. Yani Arnavutça zaman içerisinde yok olmuştur. 30'lara, 40'lara, 40'lara kadar Türkiye'de Arnavutça plaklar basılıyor ve satılıyor. Ve bunun bir alıcısı var. Yani işte ne bileyim mesela değil mi? Bayrampaşa baya bir Arnavut. Sanırım o Kartal, o taraflarda böyle bir şey var.
1: Çatalca, Çatalca.
0: İşte yani şehirli böyle şey yerler o yani yerler olarak tabii bunlar ve dolayısıyla bunlar plak tüketebilecek yerler. Bu da öyle. Bu da Türkiye kaydı. Türkiye basımı. Kaydı olması da basımı. Selim Meşok var. Olsa gerek. Selim Efendi ansamble diyor. Ensemblesi. Ensamble olacak çünkü çok sesli. Mecbur ansamble olacak. Tek kişiyle olmuyor bu. İstiyorsanız bu Esmer Kime Yeşe. Yani gönül isterdi ki ben bunu çevireyim. Gönül isterdi. Bir arada bir baktım. Dile baktım. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Yani dilin...
1: Ersin Hoca var, Ersin Döer. Yani belki de
0: Evet.
1: Türkiye'de yazılmış antik çağ tarihiyle alakalı benim en azından okumaktan en keyif aldığım kitaplardan bir tanesini yazmıştır. Antik çağda bağcılıkla alakalı. O kitabın yazarı geçenlerde beraber işte ben ona sorular sordum. Çünkü şeyde İzmir Bornova'da bir Yeşilova höyüğünde inanılmaz işler oluyor aslında böyle. Yani İzmir'in tarihi birden 8.000-8.500 yıla kadar indi ve orada üzüm çekirdeklerin bulundu. Yani hem de fermente olmuş üzüm çekirdekleri bulundu. O yüzden böyle inanılmaz bir tarihsel gelişim yaşıyoruz. Ersin Hoca ile orada konuşurken sonra sahneden indikten sonra konuştuk. Emekliliğinde çok yanlış bir karar verdim ve Arnavutça öğrenmeye başladım dedi. Ve galiba öğrenemeyeceğim dedi, bitirdi böyle bir
0: Evet.
1: şey var. Çok çok zor olduğunu söylüyordu.
0: Çok. Ben böyle bir ara oralarda bir yere bir gitme şeyim olmuştu. Üniversitede kitap aldım. Yani şöyle bir bakayım dedim. Ya şu dile hani biraz şey Rusça falan da çalışma. Yani oradan falan işte benzerliklerden falan da yararlan. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Yani çok öğrenmesi çok zor bir dil olduğunu hemen anlayıp böyle direkt hiç daha büyük bir kırgınlık olmadan ben teslim bayrağımı çektim ve ilk daha böyle ikinci, üçüncü saatte bu benlik değil dedim, bu beni aştı dedim. Çünkü biraz böyle bir baktım böyle gramer şeyleri falan şu anda çok aklıma gelmiyor. Ama bu sanırım bu haller falan filan biraz değişikti. Sıkıntılı bir durum olduğu çok belliydi. Ve tabii Arnavutça da kendi içerisinde de diyalekleri, farklı şeyleri de versiyonları da var. Ve dil olarak da dediğim gibi gerçekten çok ayrıksı, çok ayrıksı o çevre dilleriyle. İstiyorsanız bu bir dinleyelim. Ondan sonra da bir iki laf eder bir hoşça kalın deriz. Veyahut da hoşça kalın mı diyelim şimdi zamanımız
1: Hoş,
0: nasıl?
1: bence şimdi söyleyelim söyleyeceklerimizi ve hoşça kalın diyelim. Programın sonuna geldik çünkü. Bu son çalacağımız kayıtla ilgili biraz konuşup ondan sonra da veda edelim dinleyicilerimize.
0: Evet. Yani bu aslında bunun ben arka tarafını da çalmak istiyordum. Bu benim çok böyle kuvvetli bir Arnavut şeyim yok ama bunun arka tarafı bir enstrümantal, olağanüstü bir enstrümantal. Bence psikodelik yani. Psikodelik bunlar, psikodelik yani. Bunlar psikodelik yani gerçekten öyle. Hani bu böyle hani çok zorlamadan, çok değişik bir evrenden gelen sesler bunlar. Ama biraz daha tabii ben bu vokal çok sesliliği duyulması için özellikle bunu seçtim. Yoksa ben o diğerini, arka tarafını çalardım bunun. Bakalım izleyici ne olacak ama bununla kalmasınlar. Yani hani bir şey söyleyeyim. Biz burada çok rahat şeyde sohbet ediyoruz. Yani bizim burada söylediklerimiz yani anlattıklarımız şu anda aklımıza gelenler. Yani hazırlanıp gelmiyoruz buraya böyle. Kendi doğallığı içerisinde sohbet ediyoruz. Dolayısıyla bir de işte binlerce yıllık tarihe göndermeler yapıyoruz. Garip müzik geleneklerini. Burada eksiklerimiz, yanlış bilgiler vesaire olmuş olabilir. Bir defa o affola ama bu da bunun doğallığında böyle ya. Çünkü dediğim gibi biz buraya böyle bir tertemiz bir program getirmiyoruz karşımıza. O anda aklımızda ne vardıysa onu söylüyoruz. Bunu da böyle de bir not düşmek isterim. Artık benim
1: Bir gün
0: söyleyeceklerim bu kadar.
2: güzelliği

0: Ve burada zaten muhabbetimizin, çok seviyoruz bu muhabbeti. Bu yayın döneminin son programını hep beraber yapmış olduk. Önümüzdeki hafta yeni yayın dönemine de aynı ekip, aynı şekilde, aynı iştahla devam ediyor olacağız efendim. Bunu da söylemek lazım.
1: Bomba gibi bir yayınla geliyoruz diyelim.
0: Evet. Hepsi ayrı gerçekten. Çok güzel, çok güzel. Yektan, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Çok
1: teşekkürler. Ben
2: teşekkür ederim. Hoşça
1: Ben
2: kalın.
1: teşekkür ederim sevgili.
0: Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Dünyanın en güzel müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arzu Ertekin Dalya ve Fatoş Ertekin'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Melomanya. Pazar sabahı müzikleri. Derleyip toplayanlar, bohçacılar.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arzu Ertekin Dalya ve Fatoş Ertekin'e teşekkür ederiz.
1: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
2: Apaçık Radyo.
3: Charles Bukowski.
4: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
5: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
6: Niye öyle söylemedin? Diye fısıldadı. Ve ona bakmak için yüzünü geri çekti, gözlerinde şefkatli bir dargınlık vardı. Mağaraların en karanlığı, mekanların en elverişlisi. Vicdanın sesi, şiirsel bir gök gürültüsüyle gümbürdüyordu. En kötü dahilerimizin dil dökmesi dahi, şehvete dönüştüremez şerefimi. Asla, asla. Kararını vermişti. Seni aptal çocuk, diyordu Lenina. Seni öyle çok arzuladım ki. Madem sen de beni arzuladın, niye bana, ama Lenina, diye şikayet edecek oldu. Lenina kollarını hemen çözüp kendisinden uzaklaşınca, bir anlığına seslendirmediği düşüncelerini algıladığını düşündü. Ama Lenina, beyaz marka palaskasını çözüp de, özenle bir sandalyenin arkasına astığında, yanılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Korku içinde tekrarladı. Lenina! Lenina elini boynuna kaldırdı ve uzun dikey bir şekilde asıldı. Beyaz denizci bluzu eteğine kadar yırtıldı. Şüpheleri gayet somut bir gerçekliğe dönüyordu. Lenina, sen ne yapıyorsun? Cevabını konuşmadan verdi. Cırt, cırt diye fermuarlarını indirdi. Çan biçimli pantolonundan kurtuldu. Lenina'nın fermuarlı iç gömleği, soluk deniz kabuğu pembesiydi. Büyük cemaat evi baş şarkıcısının verdiği altın te, göğsünün üzerinde çıngırdadı. Pencere demirlerinin arasından erkeklerin gözlerine serilen o memeler uğruna. Melodiyle gümbürdeyen sihirli sözcükler Lenina'yı iki kat tehlikeli ve davetkar gösteriyordu. Yumuşak, yumuşak. Ancak ne kadar da delici. Aklı delip geçiyor, kararlılığın içinden bir tünel gibi uzanıyordu. Kandaki ateşe düşen yeminler, saman gibi yanarlar, nefsine hakim ol, aksi takdirde cırt. Yuvarlak pembelik, düzgün kesilmiş bir elma misali ortadan ikiye ayrıldı. Lenina kollarını kurtardı, sonra da önce sağ ayağını ve sol ayağını kaldırdı. İç gömleği, sönmüş bir balon gibi cansız yerde duruyordu. Ayakkabıları ve çorapları üzerinde çapkınca yana atılmış yuvarlak beyaz şapkası kafasında vahşiye doğru ilerledi. Hayatım, hayatım, keşke daha önce söylemiş olsaydın. Kollarını vahşiye doğru açtı. Ama kendisi de hayatım deyip kollarını açacağına vahşi dehşet içinde geri çekildi. Birden ortaya çıkmış tehlikeli bir hayvanı korkutup kaçırmaya çalışır gibi kollarını Lenina'ya doğru sallıyordu. Geriye dört adım attığında duvara dayanmıştı. Lenina, tatlım dedi ve ellerini vahşinin omuzlarına koyup kendi vücudunu vahşinin vücuduna bastırdı. Sar kollarınla beni diye emretti. Sar beni, uçur beni tatlım. Vanina'nın dağarcığında da şiirler vardı. O da melodili, tılsımlı ve davul sesli şiirler biliyordu. Öp beni. Gözlerini kapattı, sesi uykulu bir mırıltıya dönüştü. Öp beni. Komalara gireyim. Sımsıkı sar beni, bebeğim. Vahşi Lenina'yı kollarından yakaladı, kollarını kendi omuzlarından koparıp aldı, sert bir şekilde kol mesafesine fırlattı. Of, canımı yakıyorsun, canımı, ah! Birden suskunlaştı. Korku hissettiği acıyı unutturdu. Gözlerini açınca yüzünü gördü. Hayır, onun yüzü değil, gaddar bir yabancının yüzüydü gördü. Solgun, allak bullak olmuş, çılgınca ve açıklanamaz bir hiddetle titreyen bir yüzdü. Dehşet içinde, "Fakat sorun ne John?" diye fısıldadı. Vahşi cevap vermedi. Sadece deli gözlerle Lenina'ya bakıyordu. Lenina'nın bileklerini tutan elleri titriyordu. Derin ve düzensiz nefes alıyordu. Neredeyse hiçbir şeyi algılayamayacak denli baygın ve şaşkına dönmüş olan Lenina, birden Vahşi'nin dişlerini gıcırdattığını duydu. Neredeyse çığlık atarak "Sorun nedir?" dedi. Lenina'nın çığlığıyla uyanmış gibi Lenina'yı omuzlarından yakaladı ve sarstı. "O nokta nokta puh!" diye bağırdı. "O nokta nokta puh! Arsız kaltak!"

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşegül Ulus, Erinç Karacehennem ve Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

0: fille qui fut mon amour.
1: Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde Mayıs ayının son programıyla birlikteyiz. Amerikalı folk, rock, blues ve country müziğinin efsanevi ismi Bob Dylan, geçtiğimiz pazar günü yani 24 Mayıs'ta 85. yaş gününü kutladı. Biz de bu nedenle bu haftaki programda onun eserlerinin Fransız müziğine olan yansımalarını mercek altına alacağız. Programın açılışını da kariyeri boyunca Dylan'ın birçok şarkısını Fransızca'ya kazandıran Hugo Frey'in onun 1964 tarihli Girl from the North Country adlı parçasından uyarladığı La Fille du Nord'la yaptık. Evet, 24 Mayıs 1941'de Minnesota'da dünyaya gelmişti Bob Dylan ya da gerçek adıyla Robert Allen Zimmerman. Lise yılları boyunca birçok farklı müzik grubu kurmasının ardından 1959'da Minnesota Üniversitesi'ne kaydolmuş ancak ertesi yıl okulu bırakarak New York'a taşınmış ve idolü Woody Guthrie ile tanışmıştı. 1961'in Şubat ayından itibaren Manhattan'daki Greenwich Village'da yer alan kulüplerde sahne almaya başlayan genç adam ağırlıklı olarak geleneksel folk şarkılarına yer verdiği ilk albümünü 1962'de piyasaya sürdü. Onu gerçek bir söz yazarı, besteci ve yorumcu statüsüne yükseltecek albüm ise 23 Mayıs 1963'te yayınlanan The Free Will'in Bob Dylan oldu. Söz konusu çalışmada yer alan Blowin' in the Wind, az önce Fransızca uyarlamasını dinlediğimiz Girl from the North Country ve nükleer silahlanma karşıtı Masters of War gibi parçalar Bob Dylan isminin kulaktan kulağa yayılmasına ve bir efsanenin doğuşuna ön ayak olacaklardı. Biz de şimdi ilk olarak bu albümün açılışında yer alan Blowin' in the Wind'in Fransızca versiyonuna kulak vereceğiz. Dylan, savaş, ırkçılık, özgürlük ve insan hakları gibi dönemin en yakıcı toplumsal sorunlarını ele alan parçada ne kadar yol yürümeli bir adam, erkek sayılabilmesi için gibi metaforik sorulara yer veriyor ve söz konusu soruların cevaplarının rüzgarda savrulduğunu belirterek adaletsizliğe karşı duyulan öfkeyi ve umudu ustaca birleştiriyordu. Yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getiren ve Peter, Paul and Mary'nin yorumuyla Amerikan listesinde 2 numaraya kadar yükselen şarkı zamanla Sivil Haklar Hareketi'nin marşı haline geldi. Martin Luther King'in ünlü I Have a Dream konuşmasından kısa süre önce yayınlanan parça Dylan'ın şöhretinin uluslararası bir boyuta ulaşmasını da sağladı. Biz de şimdi ilk olarak bu şarkının Fransızca uyarlaması olan Écoute dans le vent'ı Richard Anthony'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Johnny Hallyday, Dylan'ın ilk olarak 1964'te New York'ta verdiği bir konserde seslendirdiği If You Gotta Go, Go Now'ın sözleri Gilles Thibault imzalı Fransızca versiyonu Maintenant ou Jamais'le gelecek apaçık radyo mikrofonlarına.

İlk olarak Richard Anthony'den dinledik. Bob Dylan'ın Blowin' in the Wind adlı parçasından uyarlanan Ecoute Danlova'nı. Bunun ardından da Johnny Hallyday bir başka Dylan uyarlamasıyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Maintenant ou jamais. Bob Dylan melodisi için 1850'lerde İskoçyalı denizcilerin söylediği Farewell to Tarwati adlı şarkıdan esinlendiği Farewell Angelina'yı 1965'te kaleme almış ancak başarısız bir denemenin ardından kaydetmekten vazgeçmişti. Şarkı bunun üzerine o dönemde Dylan'la romantik bir ilişkide yaşayan John Baez tarafından kaydedildi ve aynı zamanda Baez'in 1965'in Ekim ayında piyasaya çıkan 5. stüdyo albümüne ismini verdi. Baez'in o tarihten itibaren konserlerinde de sık sık seslendirdiği parçanın Fransızca uyarlaması ise Pierre Delanoë ve Hugo Frey imzasını taşıyor. Bununla birlikte o dönem birçok Bob Dylan şarkısının Fransızca versiyonunu seslendiren Offrey, muhtemelen parçanın orijinalinin John Baez tarafından yorumlanmasından ötürü Adieu Angelina adını taşıyan bu uyarlamayı kendisi kaydetmedi ve böylece şarkı Nana Muscuri tarafından seslendirildi. Hugo Frey'in yine o yıl piyasaya çıkan ve tamamen Bob Dylan şarkılarına ayrılmış albümünde ise açılışta dinlediğimiz Girl from the North Country uyarlaması La Fille du Nord'un yanı sıra Dylan'ın 1964 tarihli albümünde bulunan Ballad of Hollis Brown, The Lonesome Death of Hattie Carroll ya da With God on Our Side gibi parçaların Fransızca versiyonları yer alıyordu. Söz konusu albüme ismini veren The Times They Are Changing'i de Le Temps Change adıyla Fransızca'ya uyarlamıştı Offrey ve tıpkı şarkının orijinalinde olduğu gibi zamanın değişiminden bahsediyor ve insanları bu değişime ayak uydurmaya çağırıyor. Eski düzenin yerine yenisinin gelmesi gerektiğini vurguluyordu o da. Biz de şimdi ilk olarak Farewell Angelina uyarlaması Adieu Angelina'yı Nana Muscuri'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Hugo Frey, Dylan'ın ikonik şarkısı The Times They Are Changing'in Fransızca versiyonu Le Temps Change ile gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

Önce Nana Muscuri'den dinledik. Bob Dylan'ın John Baez tarafından üne kavuşturulan Farewell Angelina adlı parçasının Fransızca versiyonu Adieu Angelina'yı. Bunun ardından da Hugo Frey, The Times They Are Changing'den Fransızca'ya uyarladığı Le Tanchage da bizlerle olduğu 1966 yılına ait bir canlı performans kaydıyla. Açılışta da belirttiğim gibi Bob Dylan denilince Fransa'da akla ilk gelen isimlerden biri Hugo Frey. Zira 1965'te ve 1995'te sadece Dylan uyarlamalarından oluşan iki albüm yayınladı sanatçı. Ayrıca 2009 yılında bu uyarlamaların bazılarını farklı meslektaşlarıyla düet olarak kaydettiği New Yorker adlı bir çalışması da mevcut. Frey'in Dylan'la tanışması 1961'de onu New York'a davet eden Maurice Chevalier sayesinde olmuş. Burada ilk olarak o dönemde henüz tanınmayan bir şarkıcı olan Dylan'ın eserlerini seslendiren Peter, Paul and Mary ile tanışan Ofre, bunun ardından Bob Dylan'la karşılaşmış ve genç adamın karizması, yazdığı sözler ve yaptığı müzik onu hemen etkisi altına almış. Onunla tanıştım ve onu insanlara tanıtmaya karar verdim. Amacım Amerikalı bir sanatçı olan tutkumu başkalarıyla paylaşmaktı diyor Ofre bu karşılaşmayla ilgili. Bunun yanı sıra Dylan'ın şarkılarında ele aldığı politik temalarda Ofrey'in bir anlamda gözünü açmış ve sanatçı bu sayede Vietnam Savaşı ile Cezayir Savaşı arasında bir paralellik fark etmiş. Bu konuyla ilgili de o dönemde bu tür şeylerden bahsetmemi engelleyen bir çekingenliğim vardı. Dylan sayesinde bunlardan söz etme cesaretini topladım diyor. Ofrey bunların yanı sıra şiirin müzikle kendini yeniden yaratabileceğini fark etmiş Dylan'la tanışmasının ardından. Bu nedenle onun şarkılarını müzisyen Jean-Pierre Sabar ve söz yazarı Pierre Delanoë'nin yardımıyla Fransızca'ya çevirmeye koyulmuş. Ne var ki bu işte kolay olmamış. Bob Dylan'ın şarkılarını Fransızca'ya uyarlama süreci hakkında çevirileri Pierre Delanoë ile birlikte yapmaya karar verdik ama birçok problemle karşılaştık. Tahmin edilebileceği gibi ölçü, kafiye ve müzikalite sorunları vardı. Gerçekten çok büyük bir emek gerektirdiği ifadelerini kullanıyor Frey. Biz de şimdi bu uyarlamalardan ikisine kulak vereceğiz. İlk olarak 1965'te Dylan'ın Don't Think Twice, It's Alright adlı parçasından Nippon's Blue, Tout est Bien adıyla uyarladığı şarkıyla gelecek Hugo Frey apaçık radyo mikrofonlarına. Bunun ardından da Dylan'ın 1979 tarihli Slow Train Coming adlı albümünde yer alan Man Gave Names to All the Animals'ı Alain Souchon'la birlikte L'Homme d'Otta, De Non Chaque Animal adıyla seslendirecek.

Hugo Frey'den dinledik arka arkaya iki Bob Dylan uyarlamasını. Önce Nippon's Blue to the Bien. Bunun ardından da L'Homme d'Etat de Nos Chaque Animal'i Alain Souchon'la birlikte seslendirdi sanatçı. Az önce de belirttiğim gibi 1965 ve 1995'te tamamen Bob Dylan şarkılarının uyarlamalarından oluşan iki albüm yayınlamıştı Frey. Söz konusu albümdeki şarkılarla ilgili şöyle diyordu sanatçı. Bunlar benim Fransızca'ya çevirdiğim Bob Dylan şarkıları. Dylan'ın sadece sözlerini değil, düşüncesini de çevirmeye özen gösterdim. Dylan'ın en önemli şarkısı Like a Rolling Stone'u çevirmekten vazgeçmiştim. Zira nakarat kısmını bir türlü uyarlayamıyordum ve sonunda pes ettim. Aradan birkaç yıl geçti. Bir gün yağmur altında, soğukta, bir dükkanın önünde kuyrukta bekleyen insanlar gördüm. Meğer orası AMPE, bugünkü adıyla France Travail, yani Fransa İş ve İşçi Bulma Kurumu'ymuş. O insanlar yağmurda, soğukta sırada beklerken birden ona nakaratı, Dylan'ın düşünce şeklini çevirmeye karar verdim. Böylelikle 1965 tarihli Like a Rolling Stone'u Comme des Pierres qui roulent adıyla Fransızca'ya uyarladı Frey. 6 dakikalık parçada Dylan, Frey'e ilham kaynağı olan dar gelirli insanlardan söz etse de bunu aslında alaycı bir şekilde yapıyor ve eskiden lüks içinde yaşayan ve başkalarını küçümseyen fakat daha sonra tepeden aşağı yuvarlanan bir taş misali elindekileri kaybedip kimsesiz ve parasız bir halde sokakta kalan Miss Lonely adlı karaktere şimdi nasıl hissediyorsun diye soruyordu. Birçok kişi şarkının bir süre Dylan'ın arkadaş çevresinde de yer alan Andy Warhol'un ilham perisi Edith Sedgwick hakkında olduğunu düşünse de Dylan bunu hiç doğrulamadı ve parça böylece daha genel anlamda bir intikam ve hayatın gerçeklerine uyanış şarkısı olarak nitelendi. Şarkının aynı zamanda Dylan'ın folk'tan rock'a geçiş sürecinde bir dönüm noktası olduğunu da söyleyebiliriz. Biz de şimdi önce bu parçanın Fransızca versiyonu Comme des Pierres qui roulent Hugo Frey'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Ofre, Laurent Woolsey ile birlikte Bob Dylan repertuarının klasikleşmiş parçalarından biri olan Mr. Tambourine Man'in Fransızca versiyonu Monsieur L'Homme Orchestre seslendirecek.

Hugo Frey geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına iki Bob Dylan uyarlamasıyla. Önce Like a Rolling Stone'un Fransızca versiyonu Comme des Pierres qui roule seslendirdi sanatçı. Bunun ardından da Mr. Tambourine Man'den uyarladığı Monsieur L'Homme Orkestri Laurent Voulzy ile birlikte yorumladı. Offrey dışında Bob Dylan şarkılarını Fransızca'ya uyarlayan başka sanatçılar da mevcut Fransa'da. Bunların arasında 60'larda Fransa'nın Bob Dylan'ı lakabıyla anılan Yeni Zelanda doğumlu Graham Allwright'ı ve 2012'de tamamen Dylan uyarlamalarını içeren Vis le Ciel adlı albümü yayınlayan Francis Cabrel'i sayabiliriz. Bunun yanı sıra birçok farklı müzisyen Dylan'dan bahsettikleri şarkılara yer verdi repertuarlarında. Örneğin Pierre Vassiliou 1970 tarihli Une Fille Trois Garçons'da, Michel Delpech ise 1969'da piyasaya çıkan White is White'da Dylan'ı onunla aynı zamanda şöhrete kavuşan İskoç müzisyen Donovan'la birlikte anıyor. Renaud 1975 tarihli Société Tumorapa'da, benden önce Antoine vardı, ondan önce de Dylan. Onları teslim aldılar ama beni ele geçiremeyecekler diyerek topluma meydan okuyor. Aynı zamanda ressam Marc Chagall'in oğlu olan David McNeil'sa 1980 tarihli Bye Bye Dylan adlı parçasında Yahudilikten Hristiyanlığa geçen Dylan'a sitem ediyordu. Diğer taraftan Alain Bashung 1977'de yayınlanan ilk stüdyo albümü Roman Foto'daki La Photo Dylan'da Paris'te bir kovboyun ve bu Dylan'ın suç ifadelerini kullanırken Fransız pop müziğinin erken sönen yıldızlarından Jean-Michel Karadec 1975 tarihli Pazan France adlı parçasında Dylan'ın Girl from the North Country, Masters of War, Desolation Row ve Ballad of bu Dylan'ın suç ifadelerini kullanırken Fransız pop müziğinin erken sönen yıldızlarından Jean-Michel Karadec 1975 tarihli Pazan France adlı parçasında Dylan'ın Girl from the North Country, Masters of War, Desolation Row ve Ballad of Hollis Brown gibi

0: 70'li yıllarda piyasaya çıkan ve Bob Dylan'dan bahseden iki parça dinledik arka arkaya. Önce Alain Bashung'dan Selefota Dylan, bunun ardından da Jean-Michel Karadec'ten Pazan Frans. Evet, Bob Dylan'ın şarkılarının Fransa'daki yansımalarını mercek altına aldığımız programımızın sonuna geldik artık. Haftanın kapanışını Bernard Lavillier'in yakın dönemde yayınlanan bir parçasıyla yapacağız. Kiatüe Devi Moore adını taşıyan parça Bob Dylan'ın 1963 tarihli Who Killed Devi Moore adlı parçasından 1966'da Graham Allwright tarafından uyarlanmış Fransızcaya. Parça Kübalı Sugar Ramos'la yaptığı maç sırasında aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Amerikalı boksör Devi Moore'u konu alıyor. Şarkı boyunca Moore'un menajeri, maçın hakemi, bir gazeteci, seyirciler ve Moore'un rakibi boksörün ölümünden kendilerinin sorumlu olmadığını dile getiriyorlar. Parçanın bu yeni versiyonunda bu karakterlere Lavillier'in yanı sıra Gaetan Roussel, Izja Higelen, Eric Cantona ve Hervé Hayat vermiş. Biz de şimdi bu isimlere bırakalım dilerseniz mikrofonu. Bob Dylan'ın bu çok da tanınmayan parçasının Fransızca versiyonu olan Kiatüe Devi Moore'u seslendirmeleri için mutlu ve sağlıklı bir bayram tatili dileklerimle önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Kiatüe Devi Moore.
2: C'était pas moi, je suis l'arbitre, pas moi. Ne me montrez pas du doigt, bien sûr j'aurais peut-être pu le sauver.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşegül Ulus, Erinç Karacehennem ve Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pakize Nursol'a teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programcılarından Derya Tolgay ben.
2: Merhaba, ben Nevin Sungur.
3: Merhaba, ben Turgut Kartal.
1: Merhaba, hoş geldin Turgut.
2: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Teknik Masa'da da Andre Gaitskü bizimle ve destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hayli absürt, şaşırtıcı bir haberle başlıyoruz. Epeydir bizi adalarda meşgul ediyor çünkü. Dünyanın motorlu araçsız yaşam mucizesi olarak adeta hakikaten hayranlıkla bakılacak. Türkiye'nin tek yaya statüsündeki ve 100 yılı aşkın süredir de bu daracık sokakları değişmeyen belki de tek ilçesi adalar ve bu biricik yollarına şimdi bir araba konvoyu sokulmak isteniyor. Şöyle ki Haziran ayında adalarda düzenlenmesi planlanan bir özel etkinlik kapsamında bu yüksek hızları, güçlü motor sesi ve gösterişli imajıyla birçoğumuzun özellikle de kırmızı rengi de hatırlarsak tahmin edeceği bu lüks otomobil grubunun araçlarının çıkarma gemileriyle adalara getirmek istendiğini ve organizasyon içinde kamu kurumlarına başvurular yapıldığını öğrendik. Tabii,
2: hani o Bilge'nin satmak istediği araba diye.
1: Çok
2: Bilge'nin
1: güzel.
2: Sattığı araba.
1: Tamam.
2: Kitaphane.
1: Evet. Şimdi oysa biliyoruz ki yani 1930'larda başlayan bir süreç bu adaların araçsızlığı. Mustafa Kemal Atatürk'ün motorlu araçlara karşı gösterdiği hassasiyet ve yayalaştırma vizyonuyla şekillendi. Yıllar içinde arabasız yaşam kültürüyle dünyaca tanınan bir yer haline geldi. Şimdi de işte tam bu kimliğiyle bilinen adalara motor sesleriyle anılan bir otomobil konvoyunun gelmesi ciddi bir tartışma yarattığı için konuğumuz da Turgut Kartal. Birazdan kendisini takdim edeceğiz. Konuşacağız kendisiyle kapsamlı. Ama kısa bir çerçeve çizelim istiyorum. Çünkü dünyanın da giderek büyük bir ticarethaneye dönüştüğü zamanlardan geçiyoruz. Etik, felsefe, sosyal bilim bölümleri üniversitelerde kapanıyor birer birer. Kurumlar kamusal fayda yerine piyasa mantığıyla yönetiliyor. Kentlerde her mekan artık bir yaşam alanı gibi değil de arsa, imar değeri yüksek bir yer gibi bakılıyor. İşte bir hastane olsun, üniversite olsun, bütün bu alanlar ekonomik değer üzerinde işte bir gecede kapatılıyor, taşınıyor, otellere ya da rezidanslara dönüşüyor. Adalarda yaşanan son örnekler de kamusal alan işgali ve metalaştırılmasının bu yeni halkaları. Şimdi biliyorsunuz uzun süredir biz Büyükada Yetimhanesi, yani Rum Yetimhanesi üzerine programlar yapıyoruz, takip ediyoruz. Geçen sene işte Yazar Gündüz WhatsApp, Europa Nostra üyesi İlhan Nebioğlu ve Dünya Mirası Adalar olarak biz Papa Leo'nun Türkiye ziyareti vesilesiyle tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi'nin korunması için uluslararası destek çağrısında bulunmuştuk. Papa'ya açık bir mektup da yazılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Patrick Bartolomeos Adalar Müzesi'nde düzenlenen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin sergisinin açılışında yaptığı konuşmada yapının dinler arası diyalog ve ekoloji alanında uluslararası bir merkeze dönüştürülmesi için yürütülen girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve binanın otel olarak yapılacağını açıkladı. Şimdi bu başlık başlı başına ayrı bir program konusu. Bunu konuşacağız çünkü adaların kaynağı çok kısıtlı. Yani ekolojik anlamda da durum. Defalarca yaptığımız gibi devam edeceğiz programlara, değil mi Nevin?
2: Evet, tabii ki. Tabii ki, yani yılmak yok sonuçta. Bu ülkede şu anda baktığımızda her şey için, her adımımız için bir mücadele sürdürmek zorundayız. Öyle gözüküyor ki mücadele etmeden de bir şeyler elde edilemiyor ne yazık ki. Biz de tabii ki buna takibine devam edeceğiz.
1: Evet, istersen sen konuğumuzla birazcık tanıtarak başlayalım. Ne dersin?
2: Ya şöyle başlayalım Derya.
1: Tabii.
2: Şimdi bu senin bahsettiğin etkinlik, yani bir grup zengin insanın gelip burada bir şova çevirmesi meselesi çok can sıkıcı gerçekten. Yani hani şimdi son zamanlarda bir deyim var. Kitabın ortasından girmek gerekiyorsa işte Işıklar Holding yönetim kurulu başkanı sanırım sahibi Uğur Işık ve arkadaşlarının düzenlemek istediği bir organizasyon olduğunu duyduk biz. Bu arada tabii ismini zikrediyoruz kendisinin. Bizim programımız kendisine açık. Söz hakkı doğduysa doğuyor tabii ki ismini
1: Tabii.
2: zikrettiğimiz için. Katılımını çok rica ediyoruz. Bize bir anlatsın ne oluyor ne bitiyor. Yoksa bütün bunların hepsi bir söylentiden ibaret mi? İnşallah öyledir. Böyle bir konvoyla adaya çıkarma yapmak istediklerini ve bu çekimlerle de adaları işte dünya çapında reklamını yapmak istediklerini söylüyorlar. Ama adaların böyle bir reklama ihtiyacı var mı? Adalılar ne düşünüyor? Gerçekten burada yaşayan insanların fikri ne? Bu konuda çok da fazla fikir sahibi değiller anladığım kadarıyla. O yüzden hem kendisiyle tanışmak isteriz, kendisiyle buradan davetimiz olsun Uğur Bey'e lütfen.
1: Evet, davet etmiş oluyoruz
2: Davet
1: kendisini
2: etmiş olalım
1: böylece.
2: kendisini de. Evet, şimdi sen çok güzel bir giriş yaptın. Bugün konuğumuz da Turgut Kartal. Merhaba Turgut, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
2: Hem kent araştırmacısı hem toplumsal araştırmacı diye geçiyor ismin. Sen nasıl tercih edersin? Nasıl tanımlamak istersin kendini? Şu anda Belçika'dasın bu arada.
3: Evet.
2: Kentsel hareketlilik, kültürel miras, katılımcı yönetim ve kent kuramı konularıyla ilgilenen bir araştırmacısın. Daha önce Boğaziçi'nde okudun. Şimdi de Brüksel Özgür Üniversitesi'nde kent çalışmaları alanında yüksek lisans yapıyorsun.
3: Evet.
2: Böyle
1: Ve
2: kısacası
1: adalı.
2: yine efendim.
1: Ve adalı.
2: Ve
1: Evet,
2: adalı tabii.
3: doğuma
2: Adalı.
3: büyüme
2: Evet, bu çok önemli. Şimdi buradan başlayalım o zaman. Senin yani senin de özel ilgi alanın, çalışma alanın nasıl başlamak istersin? Neresinden tutmak istersin şu an
3: Tabii.
2: bulunduğumuz noktada konuştuğumuz konunun?
3: Şöyle başlayayım. Aslında ben hani belli konularla ilgileniyorum. Kentsel hareketlilik başta olmak üzere, kent içi ulaşım başta olmak üzere. Ama aslında kentlere büyük bir birbiriyle etkileşim halinde olan bir sistemler bütünü gibi bakmak lazım. O yüzden aslında kent içi ulaşım dediğimizde, işte katılım dediğimizde, kültürel miras dediğimizde bunlar aslında hep birbiriyle etkileşen süreçler ve daha büyük bir şeye bağlanıyor aslında. Hepsi daha büyük bir çerçevede bir yere oturuyor. O yüzden hani ilgi şeyimi sınırlı da tutmuyorum. Adalarda hani benim aslında hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim ve benim üzerimde çok etkisi olan bir mekan olduğu için orada gelişen durumlarla da çok ilgiliyim yakında. Aslında Derya'nın yaptığı girişte çok önemli bir yere oturduğunu düşünüyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durumun. Çünkü günümüzde içinde bulunduğumuz kapitalizmin aşamasını neoliberalizm olarak nitelendiriyoruz ve bunda artık devletlerin, kamu kurumlarının dengeleyici, kısıtlayıcı bir unsur değil de sermayenin yolunu açan bir kolaylaştırıcı konumuna indirgendiği ve işte kamu kurumlarının kamu yararını bir kenara koyup bir avuç ultra zenginin çıkarlarını önceleyecek bir yere geldiğini görüyoruz. Ve aslında bunun mekansal izdüşümü de halka ait alanların, kamusal alanların sermayeye bir şekilde kiralanarak ya soylulaştırılması ya da kentten ve halktan koparılması. Yani bunun küçüklü büyüklü örnekleri var. Bunu şeyden tutabiliriz mesela. İşte yerel yönetimlerin kaldırımları yayaların yürümesine değil de lokantaların masa koymaya ayırmasını, valilerin araç park etmeye göz yummasını veya işte futbol maçları için yollar kapatırken futbol da bildiğimiz gibi büyük bir sektör, hani orada paranın dönmesi için yollar bile kapatılabilirken, hani kent felç edilebilirken işte bir protesto yapılmak istendiğinde çok sert müdahalelerle cevap verilmesi, o yolun ne pahasına olursa olsun açık tutulmaya çalışılması ya da işte nasıl denir, özelleştirmelerle bir zamanlar kamusal niteliği olan alanların işte Salı Pazarı Rıhtımı olsun, Taşkızak Tersanesi olsun, Söğütlü Çeşme deprem toplanma alanı olsun. Bunların işte çok büyük sermaye grupları tarafından işte Galata Port AVM, Tersane İstanbul AVM, Terminal Kadıköy AVM gibi kar odaklı mekanlara dönüştürülmesi aslında bu sürecin Türkiye'deki mekansal yansımaları. Aslında şey adalarda yaşanan bir sürü süreçte özellikle bu son duyumlarını aldığımız lüks otomobillerle adalara gelinip adaları bir vitrin olarak kullanma amacının da hani bunun bir başka örneği olduğunu söyleyebiliriz.
1: Burada küçük bir not da ekleyelim. Adalar Belediyesi ile yapılan görüşmede henüz kendilerine bir izin için gelinmediğini ama gelindiği takdirde de böyle bir şeye izin verilmeyeceğini söylediler. Umarım diğer kurumlardan da hangi kurumlar yetkili? Bir kere ilçe tarım çok ilginç bir şekilde. İlçe tarım neden yetkili
2: Evet, onu hiç
1: bilemiyorum ama.
2: anlayamıyorum ben de. Neden? Her şeyde ilçe tarım
1: Neden
2: yetkili.
1: ilçe tarım? Ya yani atların gitmesinde ilçe tarım, azman büstlerin gelmesinde ilçe tarım.
2: Evet.
1: Nedir buradaki sihirli şey? Ah,
2: Enteresan.
1: gerçekten de bilen biri varsa bize bilgilendirirse seviniriz. İşte kaymakamlık, emniyet, belediye, değil mi? Bunlar yani, bunlar bir açıklama yaparlarsa çok iyi olur.
3: Aslında şey bence bu bahsettiğimiz çeşitli kurumlar arasında kimlerin yetkili olduğu tartışması da şeyin neoliberalizmin bugün vardığı aşamanın çok önemli bir göstergesi daha. Çünkü hani hepimizin aslında bildiği gibi yerel yönetimler halkla birebir temas içinde olan halkın ilk temas ettiği devlet kurumudur. Yeri geldiğinde üzerinde en çok yönetime katılabileceği yetkiye sahip olduğu halkın devlet kurumlarıdır ya. Aslında işte son birkaç 10 yıldır diyelim yerel yönetimlerin merkezi yönetimler karşısında yetkisinin azaltılmasını da bir trend olarak görüyoruz işte. Biz yani şey bütçeleri kısılıyor ya da işte sermayeye birçok konuda muhtaç edilerek işbirliği yapar hale getiriliyor ve genel olarak çok daha Türkiye'de merkeziyetçi bir sisteme geçiliyor. Aslında yerel yönetim buna sıcak bakmıyor olabilir bu tarz bir etkinliğe ama daha merkezi yönetime ait kurumların bu konuda en son söz sahibine sahip olmasının bir sebebini de buna bağlayabiliriz aslında.
2: Peki, şimdi bu meseleler birazcık hani bir şey kavramsal olarak baktığımızda yani elimizde çok fazla done var olan bir tane ilgili ama biraz daha tanımı oturtmak adına sormak istiyorum. Bir alan ne zaman yaşam alanı olmaktan çıkıp tüketim nesnesine dönüşmeye başlıyor?
3: Yani herhangi bir şekilde bence nasıl denir monetize edilecek bir şekilde yani bir parasal materyal karşılık düşünülecek şekilde sayısallaştırılmaya çalışıldığında onun aslında ticari değerinin veya temsil değerinin şey kullanım değerinden daha çok öne çıktığı bir durumda aslında bu metalaştırmanın en teorik noktadan özeti diyebiliriz. Şey Fransız filozof Jean Baudrillard'ın bir temsil değeri teorisi vardır. Sign value theory dediği. Şöyle bir şey demek istiyor. Bir mal artık sadece işlevi işte kullanım değeri için değil temsil ettiği anlam için de değerli olabiliyor diye iddia ediyor. Ve aslında mesela adalarda bir takım pahalı oyuncaklar adalara getirilip orada adalar bir vitrin gibi kullanıldığında aslında orada lüks arabaların temsil değeri yaya alanının ve adaların işte kullanım değerinin üstünde tutulmuş oluyor. Yaya alanlarının sakin, yaşanabilir, herkese açık olması gibi çok büyük bir kullanım değeri var. Çok fazla insana, bir sürü insana hizmet eden, herkesin faydalanabileceği bir kullanım değeri var. Ama bir takım statü sembollerinin, lüks arabaların temsil değeri bundan daha değerli, daha parasal karşılığı olan bir şey gibi görülüyor. Böyle açıklayabiliriz aslında.
2: Nasıl bir erozyonun başlangıcı oluyor? Mesela şimdi çünkü afaki konuşuyor. Yani afaki derken ileriye dönük adım atarak düşünmek istiyorum. Şimdi diyelim ki bu insanlar geldi, böyle bir şov yaptılar, işte istediklerini yaptılar. Bu nasıl bir erozyonun başlangıcı olabilir size göre?
3: Ya şöyle, bunun olası sonuçları bence öncelikle bizim kent çalışmalarında soylulaştırma diye tabir ettiğimiz bir şey. İngilizcesi gentrification her zaman Türkçe'ye farklı şekillerde geçmiş. İşte soylulaştırma deniyor, muhtenalaştırma deniyor, gentrifikasyon deniyor çeviriye ihtiyaç duymadan. Aslında bunun pratikteki karşılığı adaların karakterinin sadece ultra zengin bir azınlığa hizmet edecek şekilde değişmesine sebep olabilir. Yani adalarda çok ciddi bir zaten işte kıyıların halka kapatılması sorunu var. Para verilerek girilebilmesi aslında o hizmeti karşılayabilecek insanların sadece ulaşabileceği bir yere dönüştürülmesi gibi bir tehdit zaten var. İşte yine Büyükada'daki Rum yetimhanesinin otele dönüştürülmesi de aslında oraya yani hepimizin karşılayamayacağı, hepimizin ulaşamayacağı bir hizmet ve bir lüksün orada artık başlaması var. Bu artık şey olabilir. Yani adalar ne ada sakinlerinin ne de işte yılda bir kez zar zor parasını denkleştirip adaları görmeye gelen işte 16 milyon İstanbul halkının masraflarını karşılayamayacağı ya da masraflarını karşılayabilse bile dışlanmış hissedebileceği, kendine ait hissetmeyebileceği bir yere dönüşebilir.
1: Ben
3: Yıldırlar.
1: buradan şeyi Nevin senin sorundan sonra hani farz dedim ki oldu filan dedin ya şimdi adalılar olarak zaten çok bir sert buna çıkış var. Yani paranın her yere girebileceğini sanan zihniyete ve kamusal hafızaya karşı açılmış bir adeta ısrarcı bir prestij savaşı gibi görüyoruz. Çünkü bu kişilerle görüşüldü ve anlatılmaya çalışıldı. Neden Ferrari yani adayı özel böyle bir aracın girmemesi gerektiğine dairdi. Ve şöyle bir şey yani mücadele var burada ve belki de bize dünyadaki mücadeleyle kazanılan kamusal alanları, işte Jeff Bezos, Venedik örneğinden biraz bahsedebilirsin. İşte Bilgi Üniversitesi bugün tekrardan açılıyor. Birçok yerde tekrar kazanılan kamusal alanlar var. Yani o kadar da şeyleri suya indirmeyelim yelkenleri. Bunun için mücadele ve sanırım sayı çokluğu gerekiyor. Ne dersin? Biraz dünya örneklerine de
2: Ya tabii ki çok özür dilerim. Hemen öncesinde ben bunu söylerken şunun için söyledim. Yani bu
1: değinerek.
2: neyin
1: Yok yok
2: başlangıcı
1: biliyorum.
2: olabilir? Aha, yani o
1: tabii.
2: yüzden sakın ha yanlış
1: Yo yo
2: anlaşılmasın.
1: hayır. Yani konuyu ben buradan alıp pasus ve soruyu iletmek istedim
2: Tamam.
1: açıkçası.
2: Tamamdır. Tamamdır.
3: Ya tabii ki aslında Venedik örneği çok iyi oldu. Çünkü çok yakın zamandan bir örnek ve aslında küresel ölçekte hepimizin gözünün önünde olmuş bir örnek. Bildiğimiz gibi 2025'te dünyanın en büyük oligarklarından, dünyanın en zengin insanlarından biri Jeff Bezos bir düğün yapmak için Venedik'i, bu meşhur hepimizin bildiği İtalya'nın en önde gelen kentlerinden biri olan Venedik'i adeta bütün şehri kiralıyor. Şehrin önemli kamusal miras alanlarını halka kapatıp işte şehrin kanallarında kendisi ve konukları için geçit törenleri, görkemli aktiviteler düzenlemek istiyor. Hatta yanılmıyorsam şehirde bütün ulaşım kanallar üzerindeki taksi teknelerle sağlanıyor. Jeff Bezos bütün bu tekneleri konukları için kiralıyor. Yani aslında şehri felç ediyor şehrin sakinleri için. Kentin sermaye tarafından sömürülmesine, işte yaşam alanlarının ticari bir mala indirgenmesine, Venedik'e işte sahne dekoru muamelesi yapılmasına karşı olan halk da buna karşı ayaklanıyor. Ve aslında Jeff Bezos'un amacı en önemli kamusal miras alanlarını kendisi için, sadece kendi keyfi için kullanmakken halk da aslında Jeff Bezos'tan geri alıyor bunları. Jeff Bezos'un düğün fotoğraflarını çektirmek istediği ünlü Rialto Köprüsü'nü işgal ediyorlar. Ve kanalları şişme oyuncaklarla doldurarak düğünü engelleyeceklerini söylüyorlar eğer Jeff Bezos geri atmazsa. Düğün eninde sonunda yapılıyor olabilir ama Jeff Bezos düğünü şehir merkezindeki bir mekandan daha kuytu, İşte daha fazla polis yığması mümkün ve halkın ulaşması zor bir yere taşımak ve çok sıkı güvenlik kontrolleri eşliğinde yapmak zorunda kalıyor. Yani aslında geri adım attırılabiliyor gerçekten. Bunların önünde hiçbir engel de yok değil. Sadece organize olmak, örgütlenmek, bir şekilde sesini duyurmak. Bütün katılımcı mekanizmalar kapalı olsa bile doğrudan aksiyon olarak sesini duyurmakla engellenebiliyor. Ha bu arada çeşitli eleştirileri de şeye halka ve aktivizme gelen çeşitli eleştirileri de burada ben ele almak istiyorum. Venedik Belediye Başkanı da aslında halkı suçluyor. Diyor ki şehrin kalkınmasını ve şehre kaliteli turistlerin gelmesini engellemekle suçluyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla adalara yapılacak bu lüks tüketim ürünü çıkartmasını da bir sürü insan yine benzer şekillerde savunmaya çalışıyor. Bunun adaların reklamı olacağını, tanıtımına katkıda bulunacağını, kaliteli turist çekeceğini, işte adaları ekonomik olarak kalkındıracağını söylüyor. Ben bu konuya da bir değinmek isterim sizin ne
1: Evet
3: düşündüğünüzü.
1: evet çok çok
3: Lütfen,
1: önemli
3: lütfen, güzel
1: lütfen.
3: bir
1: nokta lütfen.
3: nokta. Ya benim kişisel görüşüm zaten kullanılan dilden bile şehrin pazarlanması gereken bir metaya indirgenmek istendiği ve bir sürü insanın da bunu hiç fark etmeden kabul ettiği anlaşılıyor. Hani adaları pazarlamak dediğinde ben bir durup düşünüyorum. Bu bir ürün mü? Bir ürünü mü pazarlıyoruz? Bunun yanında zaten daha çok parası olan turisti kaliteli olarak nitelendirmek, işte toplumu kaliteli insanlar ve kalitesiz olarak ayırmak bence ahlaken de çok yanlış bir şey. Yani bu basbayağı elitizm. Bir insanın bunu söylerken bu kadar rahat olmaması gerekiyor bence. Bunun dışında ekonomide damlama ekonomisi diye bir konsept vardır. İngilizce'de trickle down economics denen. Bence bunun getirdiği bir takım yanılgılar var ve aslında benzer yanılgılar bu durumda da paylaşılıyor. Trickle down economics'e göre sermayeye sağlanan vergi indirimleri, mali teşvikler, özelleştirme gibi bir takım imtiyazların yatırım ve istihdam yaratma yoluyla halka da bölge sakinlerine de refah getireceğini öne sürüyor bir sürü insan ama aslında gerçekte bütün refah ve kar lüks markalar, işte etkinlik organizatörleri, mülk sahiplerinin elinde oluyor. Orada yaşayan insanlar ve kent sakinleri ise sadece olumsuz etkilerini tecrübe ediyor. Bu durumda gürültü, insan akını, çevre kirliliği gibi durumlar tecrübe edilecek Adalılar tarafından ve İstanbul halkı tarafından. Yani aslında biz Adalılar olarak ve toplum olarak böyle etkinliklerin faydasını değil zararını göreceğiz. Orada yaratılan refah, yaratılan kazanç, oradaki kar adalarda kalmayacak. Adaların dışına çıkacak ya da yeniden yatırılacak bir takım sermaye odakları tarafından. Bunun yanında bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Kendi tezim için incelerken İnsani Gelişme Vakfı'nın 2021 yılında aslında oldukça yeni bir zamanda yaptığı bir ilçe bazında insani gelişmişlik araştırması var. İnsani gelişmişlik endeksi dediğimiz bir şeyi ilçe bazında, İstanbul'un ilçeleri bazında inceliyor. İnsani gelişmişlik endeksi dediğimiz şey de işte bir sürü faktörü bir araya getirerek hesaplanan bir hayat kalitesi nasıl denir endeksi diyebiliriz. İşte yönetişim, eğitim, sosyal yaşam, çevre, ulaşım, toplumsal cinsiyet gibi faktörler incelenerek hesaplanıyor. Ve alt endekslerinden biri de ekonomik durum endeksi. Ekonomik durum endeksi de gelir durumu, işsizlik oranları, işletmelerin iş hacmi, satış miktarı aslında bir sürü ekonomik faktörü bir araya getiriyor. Arkadaşlar, ekonomik durum endeksinde Adalar ilçesi 16. sırada. Türkiye'de 922 adet ilçe var. Yani sizce Adalar kalkınmaya ihtiyacı olan bir yer mi?
1: Güzel.
2: Evet, çok önemli. Çok
1: Bu
2: önemli.
1: veriler çok çok kıymetli. Bir de şu var. Şimdi 9 günlük bir bayram tatili başlıyor yarından itibaren ve ücretsiz taşıma var. Biraz önce lüksten ve şeyden bahsettik. Tabii bir tarafta da sadece kebapçılar ve böyle günübirlik yani bu bir kırılma yani tek bir tarafın tek bir lüks veya şeyin olmasından da öte bu iklim krizi kaynakların azalması ve gelir adaletsizliğinin ortaçağı aratmayacak zamanlarındayız ve gösterişli tüketim, iklim krizi ve ekonomik eşitsizliklerin gölgesinde lüks tüketim. Yani bir taraftan da yalnızca prestij için değil, aynı zamanda biraz utanç göstergesi olarak da algılanmaya başladı dünyanın birçok yerinde. Fakat bu ücretsiz taşımanın da getirdiği o kadar sorunlar var ki, bir kere insanlar istihap haddi dışında, yani gemilere doldurulup boşaltılıyor adeta. Sağlıklı bir ulaşım değil.
2: Çok tehlikeli bir de.
1: İnsana yakışan bir ulaşım değil. Burada onları karşılayacak bir altyapı yok. Bu ziyaretçi planının olmaması, lüks ve lüks olmayan, işte sadece kebapçı lahmacuncuyla ortada hiçbir gri alanın oluşmadığı böyle bir ayrışmayı da getiriyor. Bunun için ne dersin? Bir ziyaretçi planı, yani plan gerekiyor. Bu tam plansız bir ada.
3: Evet, ya ben de aslında biraz ona değinmek istiyordum.
1: Oo, biz vakti geçmişiz galiba. Ay.
2: Daha uyarı gelmedi, sus.
3: Ne zaman isterseniz kısa keseriz bu
2: Daha çok
3: soruyu benim
2: kısaca
3: için.
2: toparlarız
3: Evet,
2: sonra Turgut.
3: tamam,
2: Bu
3: çok
2: önemli
3: kısaca şey
2: çünkü. Aha.
3: yapabilirim. Ya bence aslında işte adaların ekonomik kalkınmaya daha çok turiste veya zengin turiste böyle şeylere ihtiyacı yok. Adaların sürdürülebilir turizme ve talep ve kullanım yönetimine ihtiyacı var. Çok kısa söylemek gerekirse. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Aslında adaların kaderi Türkiye'nin ve İstanbul'un geri kalanının kaderiyle de bir arada görülmesi gereken bir şey. İstanbul'da 1950'den beri yeni bir cazibe alanı, insanların yaşadığını hissettiği, rahat ve mutlu hissettiği bir kentsel alan yaratılmamış. Dolayısıyla bugün ne zaman imkanlar gelişse, ne zaman toplu ulaşım bedava olsa hala İstanbul sakinleri 1950 öncesi İstanbul'un sınırlarının içine akın ediyor. İşte Boğaz'a, işte tarihi Yarımada'ya, Kadıköy'e, Üsküdar'a akın ediyor, öyle değil mi? Ve bu alanlar aşırı yükleniyor. Bizim aslında yapmamız gereken bir şey İstanbul'da ve Türkiye'de yaşanabilir, yaşamaya değer, insanların rahat, mutlu ve huzurlu hissettiği alanların İstanbul sathına yayılmasını, Türkiye sathına yayılmasını sağlamak. Adaların kurtuluşu da buradan geçiyor bence. Adaların kurtuluşu aslında daha fazla sosyal adalet, daha fazla mekansal adalet ve daha fazla insanların taleplerini, ihtiyaçlarını, sesini duyurabilmesinden geçiyor. Ben böyle düşünüyorum.
1: Tamam. Çok teşekkürler. Güzel
3: Teşekkürler.
1: topladık. Ve
2: Evet.
1: bitirelim hep beraber. İyi bayramlar, güzel bayramlar dileyelim beraber.
2: Evet, herkese iyi bayramlar. Bu arada destekçimiz Pakize Nur Solak, ona da çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için sana da çok teşekkür ediyoruz Turgut. Yani yine aynı şekilde bu mesele içinde, yani Haziran ayında yapılması planlanan bu ne diyeyim organizasyon içinde bunu da takipte olacağız. Sadece biz değil, bütün adalılar aslında
3: Evet.
2: bunu takip edecek. Görüşmek üzere.
1: Evet,
3: Görüşmek üzere. Çok
1: doktora
2: teşekkürler.
1: çalışman bittiğinde de tekrar konuk almak isteriz seni.
3: Kesinlikle. Çok
1: Çok
3: teşekkür
1: kolay
3: ederim.
1: gelsin.
3: İnşallah. Sağ olun. İyi
2: Adalar
3: bayramlar.
1: hepimizin. Adalar hepimizin.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pakize Nursoluk'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim 26 Mayıs saatler 14.33 ve bugün Yeni'de ne var? Yeni'de ilk kez hiç şimdiye kadar çalmadığım, genelde orkestranın arkasında ve çoğunlukla işte çok kalın seslerde duyduğumuz, solo olarak hiç dinlemediğimiz bir enstrümanı konu ediyorum. Kontrbas. Bildiğiniz üzere orkestranın arka planında kalır. Genelde eşlik çalgısı olarak görülür ama öyle bir genç isim var ki Marc André, kendisi 23 yaşında. İşte bu algıyı değiştirmeye çalışan genç bir müzisyen. Kendi sözleriyle şöyle diyor: ben önce müzisyenim, sonra kontrbasçıyım ve bu çalgının sadece bir eşlik çalgısı değil, ne derece güçlü ve derin bir sese sahip olduğunu, adeta insan sesi gibi şarkı söyleyebildiğini göstermek ve kontrbası tekrar keşfetmenizi istiyorum, diyor. Biraz Marc André'den bahsedeyim, Fransız kontrbas sanatçısı. Ardından da ilk albümünü dinlemeye başlayalım. Efendim kendisi 2002 doğumlu. Aslında çok küçük yaşlarda müzik yolculuğuna kemanla başlıyor. Ardından cello'ya geçiyor ama en nihayetinde kendini kontrbasta buluyor. Açıkçası onu özel yapan şey yalnızca genç yaşta kazandığı başarılar değil. Çünkü Marc André klasik müzik dünyasında kontrbası adeta yeniden keşfeden sanatçılar arasında gösteriliyor. Warner Classics ile bir sözleşme imzaladı ve onunla Warner Classics ile sözleşme imzalayan ilk solo kontrbas sanatçısı, o yüzden de dikkatleri oldukça üstüne çekti. Ve bu anlaşmanın ardından da geçtiğimiz haftalarda Miraj isimli albümü yayımlandı. Albüm gerçekten oldukça duygusal bir yapıya sahip. Yani adeta bir serap görürcesine. Ve içindeki eserlere bakacak olursak Debussy'den Piazzolla'ya, Morricone'den Schumann'a kadar oldukça nostaljik, melankolik ve şiirsel eserler yer alıyor. Eleştirmenlerin ortak yorumu Marc André için şöyle: kontrbasa beklenmedik bir zarafet kazandırdı diyorlar. Özellikle Guardian'da yazan Fiona Maddox diye bir eleştirmen var. Ona diyor ki bu kadar zarif cümlelemeler ve kontrbasın o hantal yapısında bu kadar doğal bir müzikaliteyle uzunca yıllardır karşılaşmamıştık. Kontrbası insan sesi gibi konuşturuyor Marc André, diyor. Albümün bence en dikkat çeken yanlarından bir tanesi piyanoda Marc André annesinin eşlik ediyor olması, Veronique Patricia Teruel. Bu ikili, annesi de bir klasik müzik piyanisti, tahmin edeceğiniz üzere Marc André her tarafı müzisyenlerle dolu çevrilmiş bir ailede büyüyor. Ve anne oğul bu ilk albümü teknik bir virtüözite gösterisinden çok tam bir aile sıcaklığında hikaye anlatımıyla duygusal renkler üzerine kurmuşlar. Şimdi albümü dinlemeye başlayalım. Açılış parçasını Dvorak'tan seçmişler ve Songs My Mother Taught Me. Gypsy melodilerden, işte bu albüm annesinin efendim ona öğrettiği müzikal yoldan ilerleyen bir eser seçerek Dvorak'ın müziğini yorumlamışlar. Şimdi anne oğul piyanist ve kontrbasçı anne oğula kulak verelim. Yaklaşık 3 dakikalık bir Dvorak romantizmi içinde bir eser dinleyelim. Ardından konuşmaya, sohbete devam edelim.

Annem bana öğretti. Don't my mother taught me. Dvorak efendim. Evet, annem bana bu şarkıları öğretti diyelim ve anne oğul birlikte kaydettikleri bir ilk albüm dinliyoruz ve dinlediğiniz enstrüman bu çelloya ne kadar yakın diye düşünürseniz, hayır çello değil, bir kontrbas dinliyorsunuz. Kontrbası full enstrüman olarak seçen beni onu orkestra saflarından çıkartıp sahne ışıklarının altına taşıyan az sayıdaki müzisyenden birini dinliyoruz. Marc André. Kendisi 23 yaşında Warner Classics'le bir sözleşme imzaladı ve Warner Classics'in ilk solo kontrbasçısı oldu Marc André. Efendim, oldukça eklektik bir albüm dinleyeceğiz. İçinde baroktan klasik döneme, klasik dönemden film müziklerine, romantik döneme, Fransız bestecilerinden efendim İtalyan, Alman bestecilerine oldukça eklektik bir albüm diyebilirim. Şimdi Piazzolla ile devam edeceğiz. Tango'nun Tarihi isimli eserinden bir bölüm dinleyeceğiz. Piazzolla'nın belki de tangonun şehirli ve gece hayatına yakın yüzünü anlattığı bir müzik. Burada da kendisine Gabriel Bianco gitarıyla eşlik edecek. Aralarındaki hakikaten kontrbasla gitar arasındaki çok tutkulu diyaloğu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Harikulade bir Piazzolla yorumu geliyor. Belki diyebilirsiniz bu kontrbasın gerçekten sesi çok yakın çelloya. Çünkü bu modifiye edilmiş bir kontrbas. Sesi hakikaten çelloya biraz daha yakın ve 1827 Viyana yapımı bir enstrüman. Martin Stoss tarafından yapılmış ve Marc André'ye de Avusturyalı özel bir sponsor tarafından ödünç verilmiş. Kulaklarımız Martin Stoss yapımı enstrümanın Piazzolla tınılarında.

Efendim, tangonun tarihi Piazzolla'nın harikulade eserini dinledik. Marc Andre ve gitarda da Gabriel Bianco vardı. Bugün yeni de kontrbas dinliyoruz. Solo bir kontrbas. Marc Andre kontrbası almış, orkestradan çıkartmış ve onu şarkı söyleyen bir tonda virtüöz gösterişinden uzak, ki bunu yapabilmek aslında çok büyük virtüözite gerektiriyor. Ama onu duygu ve anlatım üzerine konuşturur hale gelmiş ve bu ilk albümünü kaydetmiş, Mirage. Marc Andre çok açık bir şekilde en sevdiğim dönem romantizm diyor. Özellikle Robert Schumann ve Brahms benim için vazgeçilmez. İki besteci, onlar benim ruh eşlerim, öyle hissediyorum demiş. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere albümde Schumann ve Brahms'ın da eserlerine yer vermiş. Ona sormuşlar, hangi müzisyenle çalmak istersin? Kiminle birlikte çalışmayı hayal edersin diye. En çok Marta Argerich ile çalmak istiyorum. O benim için inanılmaz ilham dolu ve inanılmaz bir kişilik. Ve en büyük hayalim Marta Argerich'in piyanoda olması ve benim onunla birlikte bir konser gerçekleştirmem. Peki demişler, en çok konser vermeyi sevdiğin şehir hangisi? Belki Fransız olduğum için demiş, Paris'te çalmayı çok seviyorum. Benim için duygusal bir tarafı var. Oldukça yoğun duygular hissediyorum Paris'te her çaldığımda demiş. Onun dışında da şey diyor, ben kiminle çalışırsam çalışayım. Ortaya eğer bir oda müziği çıkmasını istiyorsanız, birlikte müzik yapmak için insanlarla kişisel bağlar kurmalısınız. Dolayısıyla birlikte çaldığım insanlarla insan ilişkilerine çok önem veriyorum ve kişisel bağlar kuruyorum ve çaldığım her insanla da arkadaş olmaya çalışıyorum. Ne hoş bir özellik. Ve röportajında bir de ona şey sormuşlar. Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorsunuz. İşte Instagram, Facebook vesaire. Aynı zamanda YouTube kanalınız var. Bu yani yüzyılımızın getirdiği bir zorunluluk olarak mı görüyorsunuz? Hayır demiş. Bu çok önemli. Çünkü ben çok genç bir insanım. Ve yaşıtım insanlara baktığım zaman çok da klasik müzikle ilgilendiklerini görmüyorum. Özellikle kontrbas hiç neredeyse tanınan bir enstrüman bile değil. Ve klasik müziği ben çok daha genç kitlelere ulaştırabileceğimi düşünüyorum sosyal medya sayesinde. Aynı zamanda klasik müzik dünyasında çok fazla muhafazakar var. Ve yeni teknolojilere, yeni eserlere yakın değiller ve ben dinleyiciyi yaklaştırmak için her daim sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum demiş. Ne de güzel söylemiş. Efendim, bir de sormuşlar, yani hayaliniz kontrbas çalmak mıydı? Hayır demiş. Ben işte her tarafım, tüm ailem müzisyen dolu, müzisyenlerle çevrili bir aile ortamında büyüdüm. Hatta ilk konserim zaten annemin karnında. Çünkü annem bir konser piyanisti olduğu için onunla daha doğmadan önce de konserlere katılıyordum demiş. Ama benim hayalim şarkı söylemekti. Çocukluğumdan beridir hep şarkı söylemek istedim. Derken işte kemana başladım.

başladım. Derken cello ve sonra öyle bir şey oldu ki evet kontrbas benim için vazgeçilmez bir enstrüman haline geldi ve şimdi de kendim şarkı söylemiyorum ama onu şarkı söyleyen bir tonda çalıyorum. Demiş efendim şunu Marc Andre'nin bu Mirage Warner Classics'ten yayınlanan albümünü dinlemeye devam edelim ve Gluck dinleyeceğiz. Melody oldukça bildiğimiz çoğunlukla aslında belki de flütten duymaya alışık olduğumuz ama birçok enstrümana uyarlanmış bir eser. Şimdi onun kontrbasın yorumuyla dinleyelim. Kulaklarımız Marc Andre'de ve piyanoda da annesi Veronique Thorel var.

Opera tarihinin en zarif melodilerinden birini dinledik Marc Andre'nin yorumuyla. Neredeyse insan sesi gibi yumuşacık bir karaktere dönüştürmüş konturbası. Şimdi Sezar Frank'la devam edeceğiz. Andantino'sunu dinleyeceğiz Sezar Frank'ın. Albümün oldukça derin ve meditatif parçalarından biri. Frank'ın romantik armonileri konturbasın sıcak tonuyla birleşince oldukça içe dönük bir atmosfer oluşmuş. Marc Andre'nin kontrbasını dinliyoruz.

Mark Andre'nin yorumuyla Sezar Frank'ın Andantintos'unu dinledik. Piyanoda Mark Andre'nin annesi Veronique Torreal eşlik etti. Efendim, yepyeni bir albüm dinliyoruz. Çok genç bir müzisyen, radyosunu yeni açanlar için hatırlatmak isterim. Mark Andre, kendisi 23 yaşında. Warner Classics ile geçtiğimiz yıl bir albüm anlaşması yaptı ve ilk albümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Mirage albümün ismi. Mark Andre Fransız kontrbas sanatçısı. Küçük yaşından itibaren müzik eğitimi almış. Önce keman çalmış, sonra çello çalmış, ardından da kontrbasta karar kılmış. Kendisi kontrbasın solo repertuar içindeki olanaklarını genişletmeyi hedefleyen yorumculuğuyla tanınıyor. Dünyanın önde gelen orkestralarıyla çalmış ve önde gelen salonlarında da sahneye çıkmış bir müzisyen. Oldukça da kalabalık bir turne listesi var. Dünyanın herhangi bir yerinde kendisiyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki günlerde Avrupa turnesinde olacak. Kontrbass'ın güçlü solo karakterini müzisyen olarak tanıtmak istiyor. Ve tamamen kontrbası genç nesle sevdirmeyi hedefliyor. Oldukça şiirsel bir atmosfer yakaladığı ilk albümünde sıcak tonu, repertuar seçimi ve hani her ne kadar eklektik de olsa içinde film müzikleri, işte barok dönem eserleri, romantik dönem eserleri, Latin besteciler vesaire. Ama çok tutarlı bir yapıya sahip çünkü tamamen o şiirselliği ön plana çıkarttığı eserler yorumlamış. Kontrbass'ın ne kadar lirik olabileceğini göstermek istiyor ve eleştirmenler özellikle ses renginin yumuşaklığıyla uzun legato böyle bağlı cümleleri ve romantik atmosferi çok iyi yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Şimdi devam edelim, bir eser daha dinleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz eser Villa Lobos'un. Villa Lobos gitarist, bir besteci. Çoğunlukla gitar müziği besteliyor. Onun müziklerinden birini dinleyeceğiz şimdi. Brezilyalı bestecinin tam Latin sıcaklığında bir eseri. Melodi çok duygusal ve yumuşak bir çizgide ilerliyor. Şimdi kontrbasın sesinden bakalım melodi, sentimental nasıl duyulacak?

Apaçık Radyo'da yeni programı dinliyorsunuz. Az önce Villa Lobos'un Melodi Sentimentaline kulak verdik. Ve efendim piyanoda Veronique Patricia Toriel ve kontrbasta da Veronique Patricia'nın oğlu Marc André vardı. Ne hoş ki Fransız kökenli piyanist ve kontur bas sanatçısı birlikte oda müziği repertuarını yorumlamışlar ve Veronique Patricia da Fransa'da oldukça duyarlı eşlikçiliğiyle tanınıyor. Mirage albümü dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir Debussy eseri var. Aslında biz eseri çok iyi bileceğiz. Claire de Lune, Debussy'nin ay ışığını anlattığı ünlü piyano parçası. Bence albümün en bilinen eserlerinden biri olsa gerek. Şimdi kontrbasın bu parçayla nasıl uyumlandığını lütfen dikkatle dinleyin. Beklenmedik derecede romantik ve kadifemsi bir ses duyacaksınız.

Belki de dünyanın en güzel piyano müziklerinden birini dinledik. Efendim Debussy'nin Claire Delune'unu dinledik ama kontrbas yorumuyla. Evet, Marc André'nin çok genç bir müzisyen, 23 yaşında ilk albümüne kulak veriyoruz. Mirror, kendisi Warner Classics etiketiyle bu albümü yayımladı ve oldukça büyük bir çıkış, büyük bir başarı elde etti. Albümün içinde film müzikleri var, mesela Morricone'nin müzikleri var, Tchaikovsky, Debussy, Piazzolla, Dvorak, Gluck, Schumann gibi bestecilerin eserleri yer alıyor. Gitarda kendisine yine genç, ünlü bir gitarist olan Gabriel Bianco eşlik ediyor. İki parçada, onun dışında piyanoda da annesi Vera Nick Turiel eşlik ediyor. Albümle ilgili yapılan eleştirilere şöyle bir göz atacak olursak, mesela keman kanalı var, bir de yani The Violin Channel. Bu kontrbasın solo kapasitesini yeniden tanımlamaya girişim olarak değerlendiriyor bu albümü ve yazıda Andre'nin, yani yorumunda Andre'nin amacının kontrbasın ne kadar lirik olabileceğini göstermek olduğunu söylüyorlar. Ve aynı zamanda da bu romantik atmosferin dinleyicileri çok mutlu edeceğine dair bir eleştiride bulmuşlar. Presto Müzik albümün repertuar çeşitliliğini ön plana çıkartıp bir eleştiri yazmış. Demiş ki Piazzolla'dan Debussy'ye, Morricone'den Schumann'a uzanan program kontrbasın tam ifade yelpazesini sergilediği eserler olmuş diye eleştirmişler ve özellikle de kontrbas piyano düzenlemelerinin doğal duyulması ve çalgının vokal karakterinin ne kadar korunduğu ve başarıyla yorumlandığından bahsetmişler. Warner Classics ise kendi tanıtım yazısında albümün oldukça eklektik ama çok tutarlı olduğunu ve farklı dönemlerden eserlerin tek bir melankolik atmosfer içinde birleştiğini yazmış. Yani genel eleştiriler ses güzelliği, duygu aktarımı, şiirsellik, içe dönük ve gösterişsiz ama bir o kadar sıcak bir albüm olduğu konusunda hemfikirler. Peki, şimdi Schumann'la devam edeceğiz. Yani Marc André'nin ruh ikizim dediği bir besteci Robert Schumann. Hayal kurmak anlamına gelen Traumerei isimli parçaya bakacağız. Schumann'ın çocukluk anıları üzerine yazdığı ünlü melodilerden bir tanesi. Marc André'nin yorumunda çok kırılgan ve samimi bir hava hissediliyor.

Marc André'nin yorumuyla Schumann'ın Traumerei isimli albümüne kulak eserine kulak verdik. Albümün en iyi yorumlarından biri olduğunu düşünüyorum bu piyano parçasının. Ve kontrbas piyano düzenlemesi de oldukça sade ve özünü de koruyarak olmuş. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, artık yavaş yavaş yeninin sonuna geldik. Ve Marc André'li konturbaslı harika bir albümü bugünlük geride bırakıyoruz. Efendim, her tür platformdan bu albüme ulaşmanız mümkün. Marc André 23 yaşında, ileriki yıllarda belli ki adından sıklıkla bahsedilecek. Son olarak dinleyeceğimiz eser Marc André'den Manuel de Falla'nın La Vida Breve'si, İspanyol danslarından bir numaralısı. Bu sefer gitarda Gabriel Bianco'ya kulak vereceğiz. Marc André kontrbasta ve Mirage albümünde bu kapanış parçası. Şimdi ben programı kapatırken sevgili destekçimiz, eski radyo programcılarımızdan Altuğ Güzeldere'ye çok teşekkür ediyorum. Hem programım adına hem radyom adına sağ olsun, var olsun. Desteği için, dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andre arkadaşıma çok teşekkür ediyorum teknik masada. Efendim, kutlayan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Ve önümüzdeki hafta tekrar yeni bir albümde buluşmak dileğiyle ben Hande Akkan, sizi Marc André'nin yorumuyla Manuel de Falla'nın La Vida Breve'siyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
7: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da geçen hafta kaldığımız yerden Aristoteles ve Ömer Aygün'le devam ediyoruz. Konumuz ruh üzerine. Tekrar hoş geldiniz Ömer Bey.
8: Hoş bulduk tekrar.
7: Şuradan devam etmek istiyorum. Antik Yunanca'daki psike kavramı. Buna biraz bakalım. Bu terim ruh, can, yaşam ilkesi gibi karşılıklar buluyor ya da nefs. Peki Aristoteles'in kavramsallaştırması hangisine yakın? Nefs değili bilerek soruyorum. Çünkü buradan varmak istediğim bir yer var. Arapça çevirirler ama önce kavramın kendisine bakalım isterseniz.
8: Tabii psühe sözcüğü Aristoteles'in devraldığı bir sözcük ve çok anlam yüklü, biraz da yorulmuş, köhne bir sözcük. Homeros'tan itibaren karşımıza çıkıyor. Platon'la birlikte, Pitagorasçılıkla ve Platon'la birlikte yok ruh göçü bağlamında, insan ruhu bağlamında, insanın Tanrı'ya erişimi bağlamında, insanın gerçeğe erişimi bağlamında çok önemli bir kavram. Çok merkezi ve çok insan merkezci bir kavram aslında ya da Tanrı merkezci bir kavram. Aristoteles'in yaptığı hamleyi bunun ışığında anlamak gerekiyor. Dolayısıyla benim de ruh çağırmak falan denir ya, yani eğer ey ruh geldiysen üç kere vur falan gibi aynı anlayış onlarda da var. Bunu öyle anlamaya çalışıyorlar. Aristoteles de bu söylemleri, devraldığı bu söylemleri onlara yeni bir can vermeye çalışıyor aslında bakacak olursanız. Dolayısıyla ben de Türkçe'de biraz köhne bir sözcük, yorgun bir sözcük kullanmam lazım. Bir, ruh buna çok uygun açıkçası. Nefs sözcüğü 9 özellikle 10. ve 11. yüzyılda Arapça'da çok kullanılmış. Ve Arapça'da bir teknik terim haline gelmiş ve yaygınlaşmış. Çok da güzel yaygınlaşmış. Çok da iyi anlayan kişiler bunu nefs diye çevirmişler. Ve ben 10. yüzyılda olsaydım, Arapça'ya çeviriyor olsaydım, psühe'yi nefs diye çevirirdim tabii ki. Ama bugün Türkçe'ye geldiğimizde nefs sözcüğü ağırlıklı olarak nefsine hakim olmak, nefs terbiyesi, nefs köreltmek gibi, ya ruhun tamamı değil, arzulayan kısmını ifade ediyor.
7: İradeyi çağrıştırıyor. Biraz.
8: Aynen öyle. Dolayısıyla bir bitkinin nefsinden belki söz edersin, bilmiyorum. Ya da sıfatlaştırması zor, şey yapması zor. Başka bir deyişle ruh sözcüğü tam Aristoteles'in istediği gibi şey bir sözcük. Köhne bir sözcük ve onun içine yeni bir ruh üflüyor aslında bakacak olursanız. Bundan çok şikayet eden insanlar var. Çünkü diyorlar ki aslında nefs sözcüğü psühe'ye denk düşüyor. Ruh ise pneuma'ya denk düşüyor. Ve Hristiyanlık teolojisinde de pneuma, kutsal ruh, o başka bir şey. O şey değil. Psühe değil, pneuma için kullanılması gereken bir şey. Şimdi İngilizce ya da Latince söyleyince çok daha iyi anlayacaksın. Soul değil, spirit için kullanılıyor ruh Ömer. Soul için kullanma dediler bana mesela. Peki sol için ne kullanılıyor? Nefs kullanılıyor dediler. Ben de dedim ki hayır, sol için nefs kullanılmıyor. Appetitif sol için, yani bir kısmı için kullanılıyor. Evet. Uzun lafın kısası, nefs demiş olsaydım şöyle problemler de olacaktı. Ruh beden ilişkisinden söz etmek istediğimde nefs beden ilişkisi mi diyecektim. Bu sefer hadi bedeni de değiştirmek durumunda kalacaktım. Türkçe'de yerleşmiş felsefi terminolojiyi kaydırmış olacaktım diye düşünüyorum açıkçası. Ya da ruh gücü yerine nefs gücü mü diyecektim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya da ruhsal yerin nefsani mi diyecektim, ya da nefs nefis mi yazacaktım. Yani o kadar ekstra problemler getiriyor ki ben burada ruh beden terminolojisinin sabit tutulması, muhafaza edilmesi ve şeyle, ani bir darbeyle alt üst edilmesi, edilmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz ben kendimi tutucu ve muhafazakar buluyorum bu anlamda. Çünkü Türkçe'de yerleşmiş bir ruh beden meselesi, ruh beden ikiliği terminolojimiz var. Aristoteles'in esprisi de tam bu dualizme getirdiği işte spinden geliyor açıkçası. Yani ruh ve beden aynı şey midir, farklı mıdır, bir midir, değil midir? Bu tartışmayı lanse edebilmek için benim nefsi kullanmaya başladığım anda bambaşka bir başlık açıyorum gibi geliyor. O yüzden de ben ruhta ısrar etmek istedim. Aristoteles'in kendi ruh kavramının içini doldurduğu bilgilere denk düşen şey aslında can, canlılık. Ama canlılık demiş olsaydım da bu sefer eskiden devraldığı o köhne mirası nasıl canlandırdığını gösteremeyecektim. Dolayısıyla ruh kullanmak bana çok doğrusu gibi geldi. Hala da çok pişman değilim. Daha büyük zorluklar var aslında metinde, kelimelerle ilgili olarak, anlamlarla ilgili olarak. Bu konuyu da biraz konuşabiliriz. Yani eski Yunanca çevirileri,
7: evet,
8: vesaire.
7: Evet, onu merak ediyorum. Onu nasıl çözdünüz? Ama onu şu Latince ve Arapça'ya çevirden önce mi konuşalım, sonra mı konuşalım?
8: Hiç fark etmez. Nasıl ister?
7: O zaman mesela ana metindeki çeviri kaynaklı zorlukları konuşalım. Kavramları nasıl çevirdiğiniz, hangileri sizi zorladı? Evet,
8: İlk problemimiz Arapça'da bir yere kadar çözülmüş olan kuvve fiil. Yani potansiyel aktüel ayrımı. Bakın Fransızca'da var gibi, Arapça kökenli sözcüklerde bir yere kadar var. Bil fiil, bil kuvve diyebiliyoruz vesaire. Ama o da o kadar kolay değil maalesef. Çünkü kuvveyi alınca bu sefer kuvveyi başka bir sürü yerde kullanmak gerekiyor. Fiili kullanınca hadi fiilin başka anlamları var. Ben o konuda çok iyi bir çözüm hala bulabilmiş değilim. Bu kitabın bu yeni baskısında daha önce Gurur Sev isimli bir öğrencimle ve şimdi kendisi de bir doktor. Onunla birlikte esasında biz bu yayını yaptık. Pinhan Yayınları'ndan 3 baskı çıktı. Gurur şey olduğu için, kuvveden fiile geldiği için esasında kendi çevirisini yapmaya karar verdi ve evden çıktı. Ben de sevindim. Dedim tabii kendi evini kurmak istemen çok doğal. Kendi terminolojisi, kendi mantığı, kendi üslubuyla çevirisini yapacak inşallah. Göreceğiz onu da. Böylece bana kaldı bu. Ev boş ve onu da sevdim. O da hoşuma gitti ve ben tamamen kendiminleştirdim diyelim çeviriyi. Ve şey dedim, kuvve ve fiil yerine olabilirlik ve olmuşluk terimlerini kullanmaya çalıştım. Ben duru Türkçeyi çok önemseyen birisiyim ve Aristoteles de Türkçe konuşuyor olsaydı süslü püslü, hatta teknik bir Türkçe konuşmazdı. Basit bir Türkçe konuşurdu, yalın bir Türkçe konuşurdu. Yani dil ekstra bir ağırlık taşımazdı. Fikirler zor olurdu ama dil zor olmazdı. Dil süslü hiç olmazdı. Aristoteles'te hiç olmayan bir şey. Aristoteles'in elimizdeki metinleri telegrafik metinlerdir. Yani çok kurudur sonuç olarak. Anlattığı şey kuru değil ama anlatış biçimi kuru. Dolayısıyla ben olabilirliği, yapabilirliği, koşabilirliği, tutabilirliği, yani kolumda bu bardağı tutabilirlik var mı? Var ya, evet, uyuşuktu demin, şimdi geçti, tutabilirliği geldi. Peki bardakta tutulabilirlik var mı? Aa, tutulabilirliği var çünkü ne güzel kulp yapmışlar. Görüyorsunuz Türkçenin içine, Türkçenin kanına karışma gücü çok yüksek bu kullanımın. Dolayısıyla potansiyel ya da kuvve ya da güç gibi bir sözcüktense olabilirlik, yapabilirlik karşılığını kullandım. Bir de aktüel yani gerçekleşmiş hali içinde olmuşluğu kullanmaya çalıştım falan filan. Bu bir zorluk ve okur bunu bir yere kadar yadırgayacaktır. Ama hangi çözüm olursa olsun biraz yadırgayacaktı galiba. Umarım bu yeni çözümümü biraz beğenir.
7: Peki Arap, Latince ve Arapçaya çeviriler nasıl gerçekleşiyor? Ondan da söz edelim. O çünkü çok önemli bir çeviri hareketi aslında.
8: Tabii. Onlar da aynı problemleri yaşamışlar. Yani önce mesela bu problemi çözmenin bir yolu Elkindi ve çevresinde Yunanca sözcüğü alıp Arapça okuyorlar olduğu gibi mesela.
7: Daha yorumlayıcı bir çeviri anlayışından mı söz ederiz?
8: Oraya da geliyor. İlk etapta yani Elkindi zamanında ve ilk çevirilerde ki bu ilk çeviriler Yunancadan Arapçaya neredeyse hiç yapılmıyor. Her zaman Yunancadan Süryanice'ye Hristiyan çevirmenler aracılığıyla çevriliyor. Oradan Arapçaya çevriliyor. Ve bu çeviri sırasında ilk etapta bazen Yunanca sözcüğün okunuşunu alıyorlar. Mesela ne bileyim ben theologia sözcüğünü esologia falan diye görüyoruz. Ya da eisagoge sözcüğünü izagogi olarak görüyoruz falan. Böyle çok değişik formlar görebiliyoruz. Yani ilk etapta sözcüğü hiç çevirmeyelim, az çok nasıl okunuyorsa öyle yapalım. Biraz Fransızcadan çevrilen bir metinde enerji sözcüğünü enerji diye çevirmek gibi. Sonraki bir kuşak geliyor, yorumlamaya başlıyorlar ve yorumladıkları zaman artık terimleri Arapça sözcüklerle yoğurmaya başlıyorlar. Mesela cevher, yani cevher sözcüğünü kullanıyorlar, fiil, kuvve. Orada Arapça kendi gücünü göstermeye başlıyor aslında. Ve Arapçayı kullananlar zaten Arapçaya ilişkin olarak Kur'an-ı Kerim'den dolayı bunun ilahi bir dil olduğunu ve üstün bir dil olduğu görüşündedirler. O yüzden Arapça kullananlar her zaman için Arapçaya yapılmış bir çevirinin tenzil değil terfi olduğunu düşünürler. Bir yükseltmedir Arapçaya çevirmek. Latince'nin aksine Latince Yunanca'ya karşı her zaman bir tenzil, her zaman bir tenzil olduğunu düşünür. Uzatmayayım. Dolayısıyla Arapçaya çevirilerde farklı kuşaklar farklı şeyler yapıyor. Ama nihayetinde evet çok iyi özümseyen, çok iyi sindiren, çok yorumlayıcı bir şekilde çeviriyorlar. Ve ya, tabii ki müthiş eserler yaratıyorlar. Latince'de durum çok farklı. Latince'de durum çok farklı. Latince'de de uzun bir hikayesi var ama sonuç olarak bizim yaşadığımız tereddütlere çok benzer tereddütler, bizim yaşadığımız karşıt endişelere çok benzer karşıt endişeler taşıyorlar. Bir yandan işte Yunanca metne sadakat, diğer yandan da kendi dillerine bunu yaklaştırmak istiyorlar. Latince'nin şöyle bir özelliği var. Harfi çeviriler karşımıza çok çıkıyor. Özellikle Aquinalı Thomas'ın yararlandığı çeviriler Merbekele William isimli bir Yunancacı tarafından Yunancadan Latince'ye çevriliyor. Ama bu kişi o kadar harfi çeviriyor ki Didem Hanım. Biz Merbekele William'ın yararlandığı eski Yunanca metni kaybetmiş olsak bile onun yaptığı Latince çeviri o kadar harfi ki o harfi çeviriden geri çeviriyle hangi Yunanca metinden nasıl bir Yunanca sözcüklerden nasıl bir Yunanca cümleden hareket ettiğini bayağı çıkar sayabiliyoruz. O yüzden de metinlerin oluşturulmasında adamın çevirisinin bize çok büyük bir bilgi verdiğini düşünüyoruz. Çünkü bazen kendi elinde bizim hiç elimizde olmayan çok eski Yunanca metinler oluyor. Biz onun ipuçlarını Latincesinden bulabiliyoruz. Biraz şey gibi düşün yani. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir eserini harfiyen çeviren birini düşünün. Sonra da onu Türkçe'ye bir şekilde geri çevirmek gayet mümkün hale gelebiliyor.
7: Tabii bir de parçalı metinler olduğu için değil mi? Yani o da kendinden bir zorluk.
8: Aynen.
7: Yepyeni bir parça çıkabilir günün
8: bir ve her çevirmen kendi endişelerini getiriyor. Yani bazıları işte ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki sorularıyla danışıyor bu tabii. metne. Ve ben de şey hani biyoloji felsefesi metnidir diyorum. Yanıltıcı olmak da istemem. Tabii ki aklın ayrılabilirliği yani bir ruh fonksiyonu olarak aklın Aristoteles hiçbir organının olmadığını düşünüyor. Ve eğer organı yoksa bedenden ayrılabilir gibi gözüküyor. Bedenden ayrılabilirse ölümden sonra varlığını aha sürdürebilir diye düşünüp buna çok anlam yatıran tabii ki okurları olabiliyor. Yani ruhun ölümsüzlüğünün bir göstergesi olarak düşünenler var. Ama dediğim gibi bu bölümler ölümden sonra ruhun akıbeti ile ilgili tartışmalar metnin çok küçük bir kısmındalar. Ve metnin geri kalanında dediğim gibi hayvanlar, bitkiler, beslenme vesaire gibi konular var ve onları anlamak için muhteşem bir eser.
7: Harika. Peki ya şunu sormak istiyorum şimdi size. Sizce Aristo kendi telosunu bulabildi mi?
8: Aristoteles şunu söylüyor. Bir düşünürün telosunu bulması eserler vermesiyle. Ve öğrenciler üretmesiyle mümkün. Yani bir çoğalma gibi. Yani nasıl başarılı bir hayvan üreyerek bunu yapıyorsa, bir kedi yavruladığı zaman özel bir tatmin yaşıyor ise, bir şey de okurlar ürettiğinde, öğrenciler ürettiğinde kendi telosuna ulaşıyor, amacına ulaşıyor. Aristoteles'in teloslarından bir tanesi öğrencileri ise kendi öğrencisi Teofrastos bir sürü bitki kitabı yazıyor. Bitkiler hakkında çalışıyor. Botaniği özellikle Teofrastos geliştiriyor. Ve Teofrastos Aristoteles'in metafiziğini bayağı ağır eleştiriyor. Yerden yere vuruyor demesek bile bütün teleolojisini eleştiriyor. Dolayısıyla Aristoteles'in doğal olarak Platon'a yaptığını Teofrastos da Aristoteles'e yapıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Aristoteles işte Platon'a karşı çıkmak için geceleri uykuları kaçan sonra kapıyı çarpıp çıkan yeter be bu Platon diyen tripli bir kişiye dönüştürüyoruz biz bunu kendi kafamızda çünkü biz öyleyiz. Oysa bu kişilerde yani Teofrastos'un Aristoteles'e, Aristoteles'in Platon'a bunu yaptığını gördüğümüzde anlıyoruz ki bu kişilerin kurduğu kurumlarda efendiye tapma, efendinin otoritesi diye bir şey yok. Bunlar araştıran insanlar ve benim sevdiğim tabirle Platon'un akademisinde ya da Aristoteles'in Likeion'un da insanları bir araya getiren şey cevaplar değil, hangi soruların sorulmaya değer olduğu konusunda hemfikir olmalarıydı. Dolayısıyla aynı konularda çalışan ama aynı doktrinleri zorunlu olarak savunmayan insanlardı. Biz Platon zamanından biliyoruz, yalnızca Aristoteles değil, işte Xenokrates, Speusippos, yani en önemli öğrencileri Platon'un, anti-Platoncu. İşte idealara inanmıyor. Başka bilmem neye inanıyor. Yani umurunda değilmiş gibi gözüküyor ama bunu bir ergen tribiyle yapmıyor. Bunu doğal bir şekilde yapıyor ve ben bunu çok seviyorum. Yani bir düşünürler olarak ya da araştırmacılar, bilim insanlarılar olarak bizim geleceğimiz, bizim telosumuza ulaşmamız tabii ki özgür ve bizim birebir kopyamız olmayan varlıklar üretmemizle oluyor.
7: Kesinlikle.
8: Dolayısıyla biraz sanatta da olduğu gibi yani sanatta da insanlar ne bileyim Caravaggio'nun okulundan çıkmıştır ama bir Caravaggio'yu aşamazsa özgür ve bizim birebir kopyamız olmayan varlıklar üretmemizle oluyor.
7: Kesinlikle.
8: Dolayısıyla biraz sanatta da olduğu gibi yani sanatta da insanlar ne bileyim Caravaggio'nun okulundan çıkmıştır ama bir Caravaggio'yu aşamazsa

0: kitaplar, tercüme hareketi nasıl başladı, nasıl gelişti? Bunu da biraz konuşalım.
1: Esasında aynı konu çünkü şunu göstermiş olduk. Bir kuşağın kendinden önceki kuşakla takışmasının ötesinde ondan özgürleşmesinin önemli olduğunu söylemiş olduk. Yani Aristoteles'in kemale ulaştığı yer esasında ondan bağımsız bir varlık. Ondan yararlanmış ama ondan kopmuş bir varlık üretmek. Yani Teofrastos'u üretmek diyelim. Öyleyse biz de klasiklere biat edilecek şeyler değil, tersine düşünecek olursak da yıkılacak şeyler de değil, içinden geçilecek ve beslenilecek şeyler olarak bakmamız lazım. Dolayısıyla ben esasında klasiklerle bağdaştırılan pek çok anlayışı, pek çok imajı çok yanlış buluyorum, çok sıkıcı buluyorum. Bunların ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Siz de geçen programda zaten bir paragraf okumuştunuz, orada da onu ifade ediyorum. Yani Platon'a saygı göstermenin, Aristoteles'e saygı göstermenin kendi içinde ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama saygı göstereceksek bunun yolu onları öncelikle anlamak ve onların ilgilendiği konuyla ilgilenmek.
0: Ya geçmişteki kadar, yani geçmiş kadar uzak değil bu metinler. Mesela Nikomakos Etik müthiş bir metindir. Çok da rahat okunan, yani birçok şeyi, bugüne dair birçok şeyi bulduğumuz ve çok güzel anlatısı olan bir metin. Onlara geri dönmek lazım. Ama burada sanki biraz okura da iş düşüyor. Yani şöyle, bugün ilginç bir dönemdeyiz. Belki pek çok metin ve çeviri için antik Yunanca'dan yapılan çeviriler içinde. Yani cep telefonundan hızlıca bir işte metne ulaşmak mümkün. Ama gerçekten o metnin içine ulaşmak, içine girebilmek mümkün mü? Burada okura ne düşüyor?
1: Bence inanılmaz olanaklar var. Çok olanakların çok olduğu bir zamandayız. İnternet öncesinde diye düşünelim. Benim için en değerli şey çift dilli baskılardı. Çünkü çift dilli olmadığında baskı, ben yalnızca çeviriyi görüyorum. El Latincesini ya da Arapçasını ya da Yunancasını göremediğim için çeviri iyi mi kötü mü orada, hangi sözcük var vesaire, canım bakmak istiyor ama göremiyorum. Dolayısıyla çift dilli baskılar değerliydi internet öncesinde diyelim. Şimdi ise dediğiniz gibi sırf bir cep telefonundan bile ana metinlere ulaşılabiliyor. Oradan sözlüklere, oradan gramerlere, oradan yorumlara, oradan forumlara ulaşılabiliyor. Dolayısıyla tabii ki kaybolmak mümkün ama olağanüstü bir bilgi birikimi var. Ve zaten yeni kuşakta çok kompleksiz, çok becerikli, çok parlak Yunancacılar, Latinciciler, Arapçacılar çıkıyor ve çıkacaktır. Ve çok hoş bir şekilde bence demistifiye olacaktır bunlar. Yani bunların bir göz boyama tarafları geride bırakılıp işlevselleşecek, yeniden yaşar hale gelecekler esasında. O zaman alıyor. Yani 2400 senelik bir ölüyü ben biraz kendimle biraz dalga geçmek için şey diyordum. Benim işim bu Amerikan filmlerinde cenazelerde, levazımatçılarda şeyler vardır. Ölüleri cenaze töreni için makyajlayan, onları canlıymış gibi gösteren benim de o işte. Yani Aristoteles aslında canlıymış izlenimi veren bir illüzyonist. Şaka yapıyorum tabii ama bu kişileri canlandırmanın yolu düşünce. Onların düşüncelerini anlamamız lazım. O düşünceleri anlamakta onların ne ile endişelendiklerini şey yapıp onlarla dert ortağı olduğumuzda çok iyi anlıyoruz onları.
0: Evet. Bir de tabii felsefenin kendisi, yani bilgiyi sevmek, onu aramak, bulmak, dönüştürmek. Ya yani bu çok özel bir şey.
1: Evet, geçen gün şunu düşündüm. Öğrenmek bizim için bugün biraz bir zahmet gibi. Ay bunu öğrenmem lazım vesaire. Öğrenmek bizi acıktıran bir şey değil artık. Oysa yeniden oraya geri dönmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bu bağlamda klasikler Türkiye tarihinde, düşünün ki 1930'lar, özellikle 40'lar ve 50'lerde büyük bir tercüme hareketi var. Ankara'da, İstanbul'da akademik birimler kuruluyor. Almanya'dan gelen profesörler var ve bu profesörlerin yetiştirdiği kuşaklar var. Azra Erhat burada, Suat Sinanoğlu burada.

0: burada, Zafer Taşlıklıoğlu burada. Bunun içerisine Halikarnas Balıkçısı
1: Tabii
0: geliveriyor.
1: bir kültür hareketi gibi başlıyor
0: Büyük bir
1: yani.
0: kültür hareketi ve işin içinde akademi de var, akademi
1: Tabii.
0: dışı da var, edebiyat da var, kelimeler de var, sözcükler de var. Yurt dışına gönderilenler var, yurt dışından
1: Gelenler
0: gelenler
1: var.
0: var. Yani büyük bir trafik. Bu görüyorsunuz hepimizin bildiği gibi bu bir tür milli seferberliğin parçası. Yani o dönemki idealist bir hareketin
1: Tabii.
0: ülküsü olan, ideali olan bir hamlenin çerçevesinde bunlar gerçekleşiyordu. Bunu söylememin sebebi şu, o çevirilere baktığımızda zaten o idealizmin havasını taşıyorlar esasında. Ve parlaklıkları da burada,
1: Tabii.
0: sınırlamaları da burada vesaire. Bunu neden söylüyorum? Bugün biz klasikleri çevirirken böyle kuşatıcı bir bağlam içerisinde çevirmiyoruz. Biz klasikleri klasik oldukları için, çok şahane oldukları için çeviriyoruz galiba. Ya da çok satabilecekleri için yapıyoruz. Yani bunların dışında bizim yeni bir çerçeveleyici bağlam yaratmamız lazım. Bence burada yapılabilecek şey bunu bir kültür savaşı değil, bir kültür birlikteliği içerisinde
1: Kesinlikle.
0: yaşamaya başlamamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu gücümüzü birleştirmemiz lazım aslında.
1: Kesinlikle. Bir de Ömer Bey, bence bir metinden diğerine o kavramsal bağları, yani hem fikirsel hem duygusal hem sezgisel canlılığa dair ne varsa onların birbiriyle konuştuğunu görebilirsek, o an, o zaman çok bütünlüklü bir hal alıyor ve yani müthiş anlamlanıyor her şey. Yani işte Aristo'nun tam da yani ruh üzerine de yaptığı, hani sabit bir gökyüzü var ama hep var canlı. Bir de çok değişken bir yeryüzü var. Hep var canlı, kalmaya devam edecek. Ve bu varoluşun hikayesi ne? O canlılığı bulabilmek, bilgiyi dönüştürebilmek. Yani o çok hakikaten önemli bir şey. Ve bu metinler arası konuşabilmek, düşünebilmek de çok büyük perspektifler aralıyor insana. Ben de sanırım şey, yani amaçlardan birinin bu olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, ben burada bilmiyorum vaktim var mı ama Sokrates'in diyalojik
1: Evet.
0: olması, Platon'un diyaloglar yazması ve Aristoteles'in Ruh Üzerine'nin birinci kitabında gördüğümüz üzere kendinden önceki neredeyse bütün filozofları, bütün bilgi birikimlerini tek tek anlatıp hepsinin içinden geçip hepsiyle diyaloğa girip hepsini eleştirip hiçbiri karşısında gereksiz bir reveransa ya da
1: Tabii.
0: gereksiz bir tepkiselliğe düşmeden sonra da kendi öğretisine geçmesi fasofiso değil yani bu bir. O yüzden
1: Tabii.
0: Ruh Üzerine'nin birinci kitabı Aristoteles'in kendinden önceki görüşleri değerlendirdiği bir bölüm. Bazıları onu çıkartıyor ve direkt Aristoteles'in kendi öğretisiyle başlamayı seviyor. O da bir çözüm ama birinci kitabın değeri de Aristoteles'in kendi geçmişiyle diyaloğunu bize göstermesi açısından değerli.
1: Ne yazık ki yavaş yavaş programı kapamam gerekiyor ama en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Aristo burada yanımızda olsaydı ona ne söylerdiniz ve çıkışta nereye giderdik?
0: Ben şunu sorardım, derdim ki formların sabit olduğunu düşünüyorsunuz ama biliyorsunuz ki çiftçiler ürünlerini çaprazlıyorlar. Niye bunu hesaba katmadınız ve bunun neden atlarda da yapıldığını biliyorsunuz. Ya at yarıştırmada ya da savaşta kullanılacak atların belli ki çiftleştirilmesinde çaprazlamalar var. Bu çaprazlamalar sizin form anlayışınızı çökertebilir. Birlikte Galapagos adalarına gidelim derdim. Büyük bir ihtimalle beraber Galapagos adalarına giderdik.
1: Harika. Çok teşekkürler Ömer Bey tekrar geldiğiniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Sağ
1: Bu
0: olun.
1: kıymetli çeviri için de çok teşekkürler. Umarım okuru bol olur ve Aristo'yu gerçekten göz hizasında görebilir, anlayabiliriz. Yeniden görüşmek üzere diye temenni ediyorum. Yeni bir felsefe metni çevirisiyle. Öyleyse önümüzdeki hafta yeni bir çevirmen konuk ve yazarla görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
4: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
5: Apaçık Radyo.
0: Charles Bukowski.
6: Diğer Kam.
7: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
6: Hazırlayan ve sunanlar
7: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
3: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: social change comes very quickly and unexpectedly at times.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hakkı Gökdemir'e teşekkür ederiz.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Hürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugün Eser Miktar'da da konuğum doğayı yalnızca temsil eden değil, onunla birlikte düşünen, üreten bir sanat pratiği kuran sanatçı Ayça Ceylan. Performans, ritüel ve ekoloji, beden ilişkisini merkeze alan üretimlerinde doğayı bir dekor ya da arka plan olarak kullanmıyor. Yaşayan bir özne olarak ele alıyor. Antik kentlerden kıyılara, kamusal alandan doğa alanlarına uzanan işleriyle insanın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor. Ayça Ceylan'la bugün bol bol sohbet edeceğiz. Bakalım neler konuşuyor. Ayça'nın cevaplarını çok merak ediyorum. Hoş geldin Ayça.
5: Hoş buldum Başakçığım. Ben de cevaplarımı çok merak ediyorum açıkçası. bütün dinleyicilerimize de, hem canlı hem podcast'ten dinleyecek olanlara da şimdiden merhaba ve güzel bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar, iyi tatiller arkadaşlar. Gittiniz mi İstanbul'dan diye? Biz buradayız çünkü konuşuyoruz.
5: Biz buradayız, konuşuyoruz, çalışıyoruz.
4: Aynen.
5: Ama öyle. Tatilde olanlara da sevgilerimizi iletiyoruz.
4: Aynen, güzel güzel eğlenin. Peki Ayça Ceylan kimdir, neler yapar? Kısaca tanımlayacak olsan kendini nasıl tanımlardın?
5: Kısaca kendini tanımlamak tabii bazen
4: zor, çok zor.
5: Ama değişebilen bir şey de bence.
4: Bence de.
5: Ama tabii ki meslek olarak.
4: Şu an bugün nasıl tanımlıyorsun kendini?
5: Bugün kendimi karşılaştırmalı mitoloji, teknoloji ve ekolojiyi bir araya getirerek sürdürülebilir gelecek senaryoları tasarlayan bir sanatçı olarak tanımlıyorum. Aynı zamanda da aslında bunun görsel, işitsel ve dokunsal tarafı, tatsal tarafı haricinde yazılar da yazıyorum. Cumhuriyet Gazetesi yazarıyım ben aynı zamanda. Sürdürülebilirlik yazarıyım.
4: Her masada varım.
5: Her masada varım. her masada yokum. Olmayayım da. Bence kimse her masada olmasın.
4: Olmasın.
5: Ve insanlar bence bazen bir şey bilmiyorum desin ya da birilerine yer bırakmayı da öğrenmeli,
4: evet,
5: hayatta.
4: Her şey,
5: bu aralar çok ihtiyaç.
4: Bence de öyle. Yani kesinlikle katılıyorum. Aldım inceyi.
5: Ülkece aldık.
4: Ülkece aldık o inceyi. Yani kesinlikle katılıyorum. Biraz daha alan açılması ve bir şeyler bittikten sonra da bırakmak gerekiyor. Peki sen doğayı konu olarak kullanan bir sanatçı gibi değil de onunla gerçekten ilişki kurmaya çalışan bir sanatçı gibisin. Bu ikisi arasındaki farkı nasıl yorumlarsın? Sence buradaki fark nedir?
5: Aslında çok temel bir fark var. Yani şimdi biz bir beden olarak, bedenlenen bir varlık olarak aslında zaten yaşamı tanımlamak için bir mekana ve zamana ve diğer varlıklara ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki doğa dediğimizde ne yazık ki kentten ayrı tanımlanan ya da işte yaşam alanlarına ayrı tanımlanıyor ama doğa dediğimiz şey benim gözümde gezegenimiz. O yüzden bundan ayrı bir varlık ya da kendini ayıran bir varlık bir kere başta varoluşsal olarak problemler yaşıyor hayatta. Ve kendi bütün potansiyelinden kopuyor. Aynı zamanda toplum için yaratacak hiçbir faydayı da gerçekleştiremeyen, çeşitli çatışkılar yaşayan ve hem ülkede hem dünyada da bu çatışkıları yayan kişiler olabiliyorlar. O yüzden sanatçı olsun ya da olmasın birinin mutlaka o doğayla, yani kendi özüyle, varoluşuyla o bağı olabildiğine yakalamaya çalışması gerekiyor. Bazen kopabilir. Hayat bu. Öyle bir mükemmellik beklemiyor. Doğa da öyle değil ya
4: tabii
5: zaten.
4: Ki.
5: Ama ben o tarafındayım işin, biraz daha bağ kurma tarafındayım diyelim.
4: İyi. Yani insan içindeki doğayı ve çevresindeki doğanın farkına varmalı. Ve bu kendi gelişimine de yol açacak aslında diyorsun.
5: Hem kendi gelişimine ve otomatikman bireysel gelişime fayda sağlayacak.
4: Kolektif bir gelişim.
5: Kolektife de yani.
4: Evet.
5: Bunlar şöyle değil yani. Bir şeyin iki ayrı ucu değil aslında. Her an birbirine giren, çıkan, böyle girift, değişen, dönüşen bir yapı. Yani dünyaya baktığımızda da öyle, mevsimler öyle, sular öyle hareket ediyor, bulut hareketleri öyle, rüzgarlar öyle, canlılar doğuyorlar, yaşıyorlar ve öldüklerinde başka bir canlıya yuva olabiliyorlar. Hı-hı. Ya da başka bir şeyin içine atomik boyutta katılabiliyorlar.
4: Aynen öyle.
5: Yani bunun biraz farkında olmak bütün bu dünyanın karmaşasında şunu da sağlıyor aslında. Yapabileceğiniz, hayatta en verimli olabileceğiniz alanı bulmak. Yani bunun materyal karşılığı da var.
4: Evet.
5: Yani biraz ne diyelim buna, bir aidiyet sorunu var ya genel olarak.
4: Evet, maalesef.
5: Aitliğini de bulmaya başlıyorsun, köklerini. Ama yine gezebilirsin, yine her şeye dağılabilirsin. Ama kökler kıymetli burada. İşte bence o yüzden doğayı bir sahne ya da dekor olarak kullanan bir sanatçı, evet belki anlık bazı şeyler yakalayabiliyor. Böyle işler de var yani, hı-hı, Türkiye'de de var, hı-hı, Dünyada da var. Ama tabii ki bunlar uzun vadede baktığımızda gerçekten kalıcı olacak ya da insanları dönüştürecek işler mi, yoksa sosyal medyada çok güzel gözüküp ertesi güne hiçbir şey hatırlatmayacak, bir duygu çağrıştırmayan şeyler mi? Sadece bunlar soru işareti.
4: Mı? Büyük bir soru işareti hem de. Bu dediğin şeye çok katılıyorum bu arada yani. İnsan iyi olduğu bir şeyi ve sevdiği ve iyi olduğu bir şeyi bulduğunda bunun karşılığını da ve yaptığında, buna kendisini fokusladığında, odakladığında da bunun karşılığını da her anlamda alıyor. Ve yükseliş de bence o zaman başlıyor. Potansiyelini o zaman gerçekleştirebiliyor.
5: Çok haklısın. Yükselişi zaten şey tanımlamak da kıymetli. Yani işin sonunda bir sergi açtın. İşte kendi adıma sergi açtım, performans yazdım, yazım yazdım. İşim bir koleksiyona dahil oldu. Uluslararası bir alana kabul edildim vesaire vesaire. Evet, bunlar görünürde başarılar ve çok kıymetliler.
4: Hı hı.
5: Çünkü hepimizin her insan gibi ödüle ihtiyacı var, maddi manevi. Ama sadece ödüllerini ve farkındalığını bununla sınırlı tutarsan aslında şöyle bir varlığa dönüşmeye de müsait ya insan. Sadece kendini merkeze koyan. Zaten
4: egosantrik,
5: ciddi,
4: yozlaşmış.
5: Ve bütün yıkımlara aslında katkı vermeye müsait de olabilir. O yüzden mesela ben şey dediğimde işlerimde, türler arası denge ya da çeşitlilik dediğimde sürekli olarak kendime her sabah şunu hatırlatıyorum. Evet, merkezimde olmalıyım ama tek merkez ben değilim.
4: Evet, bu çok değerli.
5: Birçok canlıyla beraber, birçok duyguyla beraber, birçok aslında toplulukla beraber merkezimi merkezlere hizalamak, anlamaya, hı-hı, çalışmak. Yani nasıl ağaçlar hani baharda kocaman olur ya, yaprakları büyür, çiçekleri açılır. Aslında hacimsel olarak daha geniş yer kaplarlar. Hı-hı. Yani her sabah uyandığımda yaptığım şey aslında tam olarak o reseptörlerimi açıp bağ kurmaya çalışmak. Hı-hı. Bunu da işte bir takım, hem böyle meditasyon hem yoga yapıyorum ben, çok iyi geliyor, ama bütün bunlar dışında belli çalışma pratiklerini birleştirdiğim bir pratiğim var. İsmine Memory Map diyorum. Hafıza haritası çıkarıyorum her gün. O rüyalardan kalktıktan sonra, gece yaşamından kalktıktan sonra bir hafıza haritası çıkarıp özüne ve kolektife bakıp daha sonra masa başı araştırmalar ve daha sonra işte bir işi doğada yapacaksam ya da oradan bir şey çekmem gerekiyorsa, gerçekten o bağı kurduktan sonra, hazır olduktan sonra gidip yapmaktan yana bir insanım.
4: Bence bu çok değerli söylediğin şey. Çünkü şu an günümüzde tüketim kültürünün, toplumunun da etkisi tabii ki haliyle olduğu için insanlar otomatik pilotta yaşıyor. Ve yani bu hafıza haritası dediğin şey, ne yaşadığını, neyi neden yaptığını, ne düşündüğünü, aklına neyi, hangi düşüncenin neden geldiğini bile sorgulamıyorlar. Zaten yoga, meditasyon, bu içe bakışı çok ben de yapıyorum. Zaten konuşmuştuk seninle de. Sağlayan şeylerden bir tanesi. Ama buradaki asıl kritik olan şey, yogayı, meditasyonu yine popüler olduğu için mi yapıyorlar? Yoksa hakikaten düşünüyorlar mı? Yani o mesela meditasyon yaparken işte yarın ne giysem diye mi düşünüyor? Yoksa zihnini boşaltmaya ve başka şeyler, daha farklı şeyler mi düşünmeye yol açıyor? O da bence bir muamma.
5: Ya her şeyin başlangıcında insan aslında kalıplarıyla hareket ediyor hayatta. Hı hı. Ona başladığında da mesela ne giyeceğini de düşünebilir. Birisi onun hakkında ne de düşünebilir. Durduk yere hiç tanımadığı birini kıskanabilir. Niye date'i mesaj atmadı diye takılabilir. Belki de şunu yapmak lazım hayatta. Bu sadece meditasyonda değil. etrafımızda olaylar gerçekleşirken de bütün o yapabileceğimiz toplumsal katkıyı da verebilmek için bunların içinden yürüyüp geçmek lazım.
4: Evet, evet.
5: Gerçekten yani bir gözünü kapatıp güzel bir nefesini alıp yürüyüp geçmek. Çünkü o yolculuk hissi, küçük bir yolculuk bile insana bambaşka dönüşümler getiriyor. Senle mesela çok konuştuk. Ben yolculuk yapmayı gerçekten böyle seven insanlardanım.
4: Ben de.
5: Hem işsel olarak çok seviyorum. Çünkü işimin parçası olarak uzun mesafe seyahatler ediyorum aslında.
4: Gezip görmen de gerekiyor.
5: Aynı zamanda sergin oluyor ya da bir konuk sanatçı programına davet ediliyorum. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Çünkü işte o diyorum ya, içinden geçmek, yürümek, temas etmek, senin özüne değen o kolektif özü bulabilme anları için aslında farklı kültürlere, başka alanlara bakmak çok kıymetli. Böyle bir durum var. İşte burada da mekan devreye giriyor belki. Çünkü performans sanatı dediğimizde canlı bir eylemden bahsediyoruz.
4: Aynen
5: biz.
4: Aynen öyle.
5: Ve çok tartışmalar var tabii ki bununla ilgili, yani 60'lardan itibaren bu tartışmalar devam ediyor. Ama şimdi o eski tartışmaları açmanın anlamı yok. Ama mekanla ilişkisi, zamanla ve orada bulunan insanlarla, ama benim özelimde diğer varlıklarla da, diğer türlerle de ilişkilenme biçimi olarak çok farklı deneyimler katıyor.
4: Bu konuda sana bir sorum var hatta. Şimdi yeri gelmişken hemen giriyorum.
5: Hemen.
4: Doğada çalışmak sana kontrolü bırakmayı mı öğretiyor? Yani çünkü galeri mekanında her şey kontrol altında, bir düzenin içerisinde. Daha kurumsal olur olmaz ama bir düzenin içinde. Ama doğada rüzgar, insan, ağaçlar, yapraklar, her şey aslında sürekli müdahil bir halde. O yüzden sence doğada çalışmak, doğada üretmek sana kontrolü mü öğretiyor? Kontrol bırakmayı mı öğretiyor?
5: Şöyle, zaten kontrolcü biri olarak pek yapabileceğin bir çalışma bağlamı, alanı, mekanı değil diyelim. Ya da eşlikçisi değil diyelim. Çünkü şöyle çok basit örnekler vereyim mesela. Dönüştürücü ama bir taraftan korkutucu bir örnek verebilirim.
4: Çok merak ettim şu an.
5: Geçen sene ben 3 ay boyunca Riyad'da yaşadım, Suudi Arabistan'da. Miskart diye bir sanat vakfı var. Muhammed Bin Salman tarafından kurulan, yani Veliaht Prens ve Başbakan'ın kurduğu bir vakıf ve müzesi, sanat alanı var. Onun davetlisi olarak gittim konuk sanatçı programına ve 3 ayın sonunda da sürecinizi yansıtan bir sizden üretimi göstermenizi bekliyorlardı. Benim konum çölün kumun bilgeliği ve demin bahsettiğim gibi kendimi tanıtırken karşılaştırmalı mitoloji, teknoloji ve ekolojinin sürdürülebilir gelecek senaryolarındaki yeriyle ilgili bir araştırma yapıp bundan da bir kahin üzerinden de bütün bu çalışmayı aktarmaktı. İsmi de Sandland Oracle Codes of the Ancient Future diye bir işti. Yani kum kahini. Şöyle şeylerle karşılaştım tabii ki. Şimdi ben bunu oturup masa başında da video artını yapabilirim. Çünkü işlerimde teknolojiyi yeri geldiğinde AI'yi kullanıyorum. Ama
4: bilinçli çok kullanıcılardan.
5: Evet, etiğini de ayrı konuşuruz. Çünkü ciddi problematikleri de olan bir alan ve sürdürülebilirlik, yani bu açıdan da etkilerini konuşmak lazım. Çünkü çok ciddi negatif etkileri var.
4: Evet, gerçekten öyle.
5: Her konuda olduğu gibi tüketim, bu da bir tüketim aslında ürünü, aracı. Dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha farkında olmak gerekiyor. Dönersem Suudi Arabistan'a, çöle gidiyorum tabii ki. Riyad pozisyonu gereği Riyad'ın çevresini çevreleyen bir hilal şeklinde bir çöl var. Bunun ismi Aldahna diye. Benim de çalıştığım o çöldü. Çünkü aslında ismim olan Ayça da hilal demek. Yeni başlangıçlar demek. Ve benim bu kum kahini
4: çok
5: işi.
4: Çok güzel bağlanmış.
5: Evet, evet. Bunlar bir tesadüfler serisi olarak birbirini tamamladı. O yüzden diyorum aslında biraz daha özünle, farkındalıkla hareket ettiğinde zaten
4: evren sana veriyor onları.
5: Neye inanıyorsan, evren, Allah, Tanrı, bir varlık, niyet, hiçbir şey, kadar, neyse. Orada şöyle bir deneyim yaşadım. İşte Mayıs gibi gittim çöle. Yani gittiğimin artık kaçıncı gidiyorum? Belki 8. 9. gidiyorum. Ve bu böyle yol kenarı bir çöl değil. Yani çölün derinliklerine bir rehberle gidiyorsun. Oraya özgü tabii ki bir takım endemik türler de var. Kumlarla ilgili bir inceleme yaparken çölde şu beni çok etkiledi o an. Orası 30 milyon yıl önce Tethys Okyanusu'nun tabanı. Hı-hı. Aslında ben suları çok çalışan bir sanatçı olarak ve çölden çok korkan bir insandım bu arada. En büyük korkumla yüzleşirken bir baktım uzaktan, bak işte video çekiyoruz, bir takım bir şeyler topluyoruz. Uzakta böyle işte yardımcı olan asistan, beni getiren araç, onlar çekildi. Biraz kendim ilişki kurmak istedim o yapıyla, hı-hı, okyanus tabanı diye. Hareket eden bir şey var kumların arasında. Evet, gerçekten aymış. Çünkü bu bir akrep. Ve oraya özgü bir akrep. Ben de yani tabii ki bir canlıya zarar vermedikçe sana zarar vermez ama çölün o kadar içine gidince... Yani hayvan senden korkabilir.
4: Tabii ki.
5: Ya da daha başka bir
4: onun
5: ilişki olabilir.
4: Onun alanındasın çünkü sonuçta.
5: Ve ne işin var? Aynen. Hani bu insan bir de hani kumları elliyor, bir şeyler çekiyor. Hani garip bir canlı. Bir 5 dakika sabit kaldı ve sabit kaldım. Benim hayatımdaki en dönüştürücü şeylerden biriydi. Çünkü o sırada video kaydı da alıyordum. Aa. Ve video kaydında aslında bu video kaydını...
4: Bunu nerede görebilirim?
5: Bu benim arşivimde var ve işimde hiç kullanmadım. İşteki video artımda.
4: Ben bunu görmek çok isterdim Ayça.
5: Gösteririm sana, tamam, kişisel arşivimden. Çünkü çok acayip bir deneyimdi. Hı-hı. Bu en basitinden şöyle bir şey. Yani o akreple karşılaşmak o kadar basit bir şey değil. Ve sonradan öğreniyorum ki ben gittiğimde en saldırgan türlerden ve en zehirli türlerden biriymiş. Hı-hı.
4: Ama durdu ve
5: durdu,
4: baktı.
5: Ve ben de durdum, baktım. Bilmiyorum, başka bir
4: belki
5: şey de olabilirdi
4: vardı
5: hayatta.
4: Evet.
5: Ama benim için çok kıymetliydi. Çünkü şunu sana gerçekten öğretti. Tamam, şimdi mesela kuş gelir, karınca gelir. Bunlar kontrolün dışındadır doğada. Bunları çok yaşadım suda ama bu başka bir canlı ya.
4: Evet.
5: Kontrol, bilmediğin bir şey. Panik, bütün bunlarla yüzleşme. Ve o topraklarda Mısır üzerinde çalışmalarım vardı böyle sembolle ilgili. Çok ilginç. İki gün öncesinde de danışmanlarımdan biri Mısırlı ama Madrid'de yaşayan bir art direktör, sergide danışmanların da var. Onunla o tanrıçayı konuştuk. Akrep başlı tanrıçayı.
4: Çok çağırmış gibi,
5: evet,
4: bir şey bu.
5: Evet, kutsal anne bu arada aslında antik Mısır'da bir dönemler. Yani çağırıyor ya da aslında belki de ben ona dikkat kesiliyorum. Kafamda
4: evet,
5: var ya.
4: Evet, tabii algın onu seçiyor.
5: Belki de işte hareket edecekti ve ben orada uzaktan onu görmeyecektim.
4: Tabii ki o da olabilirdi.
5: Kalkacaktım, gidecektim.
4: Algıda seçicilik bu tamamen.
5: Ama kontrol kısmını aslında bu belki çok iyi anlatır. Çünkü burada sevimli şeyleri kontrollü süzlüğe bırakma yok. Yani dediğim gibi kuş vesaire, kedi, köpek ya da yaprak ya da ışık değil. Yani gerçekten baktığında insanların korkabileceği belki bir canlı ile karşılaşıp.
4: Ama sen çok iyi bunu handle etmişsin, idare etmişsin. Yani çünkü bu da senin bence doğayla ilgili, yani doğada ne kadar...
5: Şu anki hikayemak şu da olabilir şekerim. 50 derece sıcak.
4: Aynen.
5: Ve 2,5 saati geçmişti zaman. Galiba bir süre sonra çölün insanda acayip bir etkisi var. Hem görsel olarak hem de o sıcaklık
4: halüsinasyon
5: olarak.
4: Halüsinasyon oldu mu?
5: Olmadı tabii ki. Çok kontrol çalıştık. Çünkü zaten çöle hemen gitmedim. Yani bedenimi alıştırarak o sıcağa, o koşullara. Bir de sıcak seven bir insandır ama o başka bir sıcaklık. Galiba bütün bunların etkisiyle de olmuş olabilir. Mesela burada belki görsem şu an ne işi var diyeceğim ama.
4: Masanın üstüne çıkar mısın mesela?
5: Çıkmam. Öyle bir insan değilim. Şeyden olabilir o da. Böyle ben çocukluğumdan beri gerçekten doğayla çok iç içe bir yaşamım oldu. Anneannem ve dedem sayesinde.
4: Aslında bunu soracaktım sana, biliyor musun? Ama çıkardığım sorulardan bir tanesi. Yani
5: o zaman geldi.
4: Aynen geldi, güzel. Yani çocukluğunda nasıl? Doğayla iletişimin nasıldı? Nasıl başlamıştı?
5: Ben şunu hep söylemeyi tercih eden bir insanım. Ortam el verdiğince. Ben hep aileme teşekkür ediyorum. Hı-hı. Bana aktardıkları, onlara aktarılan o bilgiyi bana aktardıkları için. Çünkü anneannem hem belli ilaçlarını kendi yapan bir kadındı. Dedem de öyleydi. Yani tüketici olduğunu bilen bir adamdı. Ama denizden mesela bir şey avlıyorsa bir teşekkürü vardı. Biz bütün bunları öğrendiğim için ve böyle çok denize yakın alanlarda yaşadığımız için tabii ki hiçbirinin etkisi azımsanmaz. Hatta şu an benim sanatçı olarak da yazar olarak da bu konuları çalışmamın nedeni aslında çocukluğumdan beri öğrendiğim, beni ben yapan o birçok şey, işte mevsim dönümü ritüellerinden tut da o bitkilerle iletişime kadar. Çünkü bunu söyleyip belki başka bir şeye geçeriz şimdi ama mesela bu çok önemli bir şey. Yani ben bulutlarla konuşuyorum dediğimde ya da işte bir bitkiyle konuşuyorum dediğimde bu çocuğun hayal gücü denen bir evde büyümedim. Hmm. O iletişime inanan insanların olduğu bir yerde büyüdüm.
4: Bu bence zaten yani bunu tetikleyen,
5: muhtemelen
4: buna yola sokan, yoluna götüren şeylerden bir tanesi.
5: Yani hayal gücüm aslında kesilmedi yetişkinler tarafından, paramparça edilmedi. Ve bir gerçeklikle bunun daha yaş aldıkça farklı şeylerini anlatmaya başladılar. O yüzden çok kıymetli benim için.
4: Bu da Ayça Ceylan'ı doğurdu.
5: Evet, ben olmuşum.
4: Peki ekolojik meseleler sanat dünyasında bazen trend gibi ele alınabiliyor. Şu anda da çok popüler biliyorsun. Sen bu alanın romantize edilmeden nasıl ele alınması gerektiğini düşünüyorsun? Evet. Ya da romantize mi edilmeli?
5: Bence romantize edilmemeli. Çünkü romantize edildiğinde hem bağlam kayabiliyor hem bağ duygusu kopabiliyor ve sosyal fayda ya da çeşitli etki ölçmeler gerçekleşmiyor. O yüzden dramatize de edilmemeli. Çünkü dramatize de benim gözümde romantize. Bir video vardı ya,
4: kesinlikle.
5: Bir penguen, yazık yani hayvanın.
4: Ay, nihilist penguen
5: evet,
4: mi?
5: Evet, yani bir problemi var.
4: Evet.
5: Sağlık ve onu insanlar şöyle paylaşıyor. Ben de iş yerinden böyle gitmek isterim. İşte eski sevgilimden şöyle kaçmak isterim.
4: Evet ya.
5: Yani tamam, güldüler eğlendiler ama mesela bu video.
4: Ticarete de döktüler.
5: İklim değişikliğiyle ilgili de bir farkındalık yaratır mı konuşuluyor etrafta. Hayır, öyle bir farkındalık yaratmaz ve onun arkasından ben de şunu tetikledi. Bir araştırayım dedim. Bir araştırma yayınlandı 10 gün sonra. 2050'de şimdi oranı tam hatırlamıyorum ama bu imparator penguenlerin soyunun %40 daha azalması öngörülüyor. Kırmızı listeye girdiler. Yani tehlike, belli listeler var böyle türün işte, evet, etkilenmesine, evet, bağlı. Hiçbir işe yaramadı. Sanatta da böyle şeyler var. Yani şimdi isim vermek istemiyorum. Türkiye'de de bu var. Ama yurt dışında da bu var. Tabii ki romantize etmek şunu kazandırır insana bazen. Böyle içi boş romantize ediyorsa diyelim. Anlık başarılar, görünürlükler, çok hızlı paylaşımlar. Ama bunun doğada bir karşılığı olmadığı
4: balon
5: için.
4: Balon olur.
5: Balon olur. Bir de ben şuna çok inanan bir insanımdır ya. Bazı konularda böyle şeyler yaparsan hayatın bir dengesi vardır. Sen de bir şeyden çıkarır.
4: Ben de katılıyorum.
5: Buna çok,
4: evet,
5: inanırım
4: kesinlikle,
5: yani.
4: Kesinlikle hani, ben de inanıyorum buna.
5: Öyle bir şey değil hayat. Bu arada bu bir sadece doğa, bitki değil. Yani bir etnik grupla da ilgili.
4: Evet.
5: Yani sömürüye dayalı yaptığın şeyler gün gelir senden başka şeylerden çıkabilir diye bir şeye inanıyorum. İnşallah da öyledir. Evet. Gibi diyelim.
4: Süremiz çok az kaldı. Sana herkese sorduğumuz bir soruyu geliyor şimdi. Ve bunun için ben şimdi yeni başladım. Hemen kamerayı açıyorum. Bir saniye. Seni çekeceğim. Tamam. Geliyor sorumuz. Hazır mısın?
5: Çok hazır.
4: Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
5: Hemen şöyle tıkı tıkımı yapayım. çok çok beğendiğim işler de var. Gerçekten devamlı tekrar eden ve artık içimi şişiren ama benim içimi değil, birçok insanın içini şişiren, yeter yine mi bu dediğim işler de var. Büyük kurumların açıkçası son yıllarda bazı işlerini hüsran olarak görüyorum. Hem Türkiye'de hem globalde.
4: Uf, nasıl şeyler, cevaplar. Süper.
5: Ama dediğim gibi şunu da çok kıymetli buluyorum. Yeni teknolojileri kullanarak gerçekten işler üreten, markalarla da işler yapan ama kendi topluluğunda da küçük kolektifiyle de işler yapan çok çok iyi şeyler de,
4: evet,
5: var. Ama dönersek kurumsal ölçekte birçok kurumun yaptığı şey bazıları kıymetli olmakla beraber çok tekrara düştüğünü, bazı işlerin gerçekten artık, bu benim görüşüm değil sadece, ciddi hüsranlar yarattığını düşünüyorum. Umarım daha şeffaf bir iletişim yürütürler. Çünkü o şeffaflıktan uzak olan yerler de var. Ve umarım o bütçeleri de yani
4: iyi kullanırlar.
5: Daha kapsayıcı ve çeşitli kullanırlar. Yani aynı kurumda 2 sene içinde bir insanın işini 5 kere görmek bu o insanın iyi olduğu anlamına gelmez. Ya da işte kurum hep buna çalışıyor değil. Başka ilişkiler anlamına da gelir. Bir de bu geçenlerde çok konuşulan bir şey vardı. İşte küratörler, bağımsız küratörler öldü mü diye. O ben de okudum. Çok evet, ben çok okudum. Çok haklı eleştiriler vardı. Evet, yani aynı anda o kadar çok şey, yani kendi adıma da çok iş yapan bir insanım. Çok seviyorum ama aynı anda biraz da çeşitliliğe müsaade etmek lazım.
4: Ama insanlar, bağımsız küratörler öldü mü? Hayır, ölmediler.
5: Bence
4: ama
5: de ölmediler.
4: Ölmediler ama haklarını da alamıyorlar. Yani kazançlarını alamadıkları için, yani şimdi çok iyi sen de yapabilirsin. Bir sergi küratör edebilirsin, ben de edebilirim. Bir A kişisi, B kişisi de edebilir. Ama karşılığını alamadıkları için ne saygı burada, ne maddi.
5: Tabii.
4: Maddi zaten, hani yani o paraları vermek istemiyorlar onlara. O zaman da niye ona eforumu harcayayım diyor. Yani zaten hayatında insanların birden fazla şey oluyor, gerçekleşiyor. Bağımsız küratörler ölmedi. Bir kenarda duruyorlar. Ama öldürülmek istiyorlar diye düşünüyorum.
5: Çok haklısın ama şunu da eklemek istiyorum kapatmadan, süreden. Hı hı. Bence çok güzel işler yapan bağımsız küratörler, bence sanatçılar de. Da var. Hı hı. Ülkemizde de var, dünyada da var. Hani bütün bu negatif eleştirinin yanında bunu da vermek lazım. Hı hı. Ve ben bu konuda iyimser bir insanım. İklim konusunda iyimser olduğum gibi sanat dünyasının hem Türkiye'de hem dünyada da, hı hı, iyi gideceğine inanan biriyim diyeyim.
4: Ay hadi inşallah.
5: İnşallah. İnşallah.
4: İyi ki geldin Ayça. Çok güzel, keyifli bir program oldu. Eser Miktar'da programı Haziran ayı itibariyle her cuma saat 19.00'da gerçekleşecek. Yeni yayın döneminde bizi dinleyin, dinletin. Ayça'yı tekrardan ağırlamak da çok isterim bu arada. Çünkü her şeyi konuşamadık diye düşünüyorum, sence?
5: Evet, konuşmamız gereken şeyler vardı ama belki bugünün tadı bu olmalıydı.
4: Bugünün tadı buydu. Çok da keyifli oldu bence.
5: Biraz daha şey konuşuruz ilerleyen zamanda, başka insanlar da geldikten sonra enstalasyonu konuşuruz. Neden bu kadar önemli dünyada, aynen, bu aralar?
4: Yeni sergilerini konuşuruz.
5: Konuşuruz.
4: Dinleyin.
5: Teşekkür ederim.
4: Ben
5: bu arada
4: teşekkür ederim.
5: Sana, Açık Radyo'ya, tüm dinleyicilerimize çok sağ olun.
4: Dinleyin, dinletin, öpüldünüz.
5: Evet, öptük sizi.
4: Bye.
2: Eser Miktar'da. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hakkı Gökdemir'e teşekkür ederiz.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
7: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
8: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
9: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hande Ramazanoğulları'na teşekkür ederiz.
8: Diğer Kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
8: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da, diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bütün memleket gündeminin hengamesi arasında bugün aslında iklim eylemi ve kültür kesişimini konuşacağız. Rauf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bir kültür kesişimi üzerine, kültür ve sanat kesişimi üzerine iklim eyleminin konuşuyoruz ve bununla ilgili politika belgeleri üretiliyor son zamanlarda. Ancak en basitinden başlayalım. Var olan kültür kurumlarımız ve kültür politikalarımız iklim kriziyle baş etmeye yeterli mi ya da nasıl bir dönüşüme ihtiyaç duyuyorlar diye sorayım mı sana?
1: Aslında evet, hani ben bu sorunun uzman muhatabı değilim ama akıl yürütebiliriz. Sonuçta biz de sosyal fayda üzerine çalıştığımız için kültürel dönüşümün ne menen bir şey olduğuna dair biraz fikrimiz var. Hazır mıyız? Bence değiliz. Ama sadece kültür kurumları açısından değil, hiçbir kurumsal yapı açısından hazır değiliz gibi gözüküyor. Yani işte koplar yapıyoruz. Bu yaptığımız koplar hazır olmadığımızın delili zaten. Hazır olmak için yapmaya çalışıyoruz ve onları da tam olarak ya koplarda alınan kararları veya alınmak istenen kararları tam olarak hayata geçiremediğimiz, istediğimiz hızda gidemediğimiz için de hedefleri tutturamıyoruz. İşte 1,5 derece hedefi erkenden aşılıyor gibi sorunlar var. O yüzden kültür kurumlarımızın da hazır olduğunu düşünmüyorum ben. Ama kültür öyle bir şey ki hani bir nevi her yerde olan hava gibi, su gibi bir şey. Yani biz ekolojik bir krizle karşı karşıyayız. Ama bu ekolojik kriz aynı zamanda kültürel de bir kriz. Yani bir kere bizim doğayla kurduğumuz bir ilişki var. Bunu doğru kurduğumuzdan bugüne kadar doğayla ilişki kültürümüzün doğru geliştiğinden çok emin değilim ben. Ama varsayalım ki doğru gelişti. Bu değişecek, değişmek zorunda. Yani doğayı hep kaynak olarak gördü insanoğlu. Yalnızca kaynak olarak gördü. Hatta bazen savaşılacak, yenilecek, ondan bir takım kazanımlar elde ederek kendisine avantajlar sağlayacak bir tür düşman gibi de gördü doğayı. Ama hani toprak, su, orman, deniz ve diğer canlı türleriyle kurulan ilişki ekonomik bir ilişki olamaz artık. Yani bu kültürel ve varoluşsal bir mesele. İklim krizinin varlığı bizi bunu tartışmaya ve bunu anlamaya zorluyor. Elbette bunu anlayan, bunu tartışan bazı insanlar vardı. Bilim insanları, felsefeciler ya da bu konularda akıl yürüten öncü ekolojistler bunları zaten yapıyorlardı ama artık bunu bir bütün olarak yapmak zorundayız. Yani otobüs şoföründen bakkala kadar herkesin bu işin böyle olmadığını, bunun kültürel ve varoluşsal bir mesele haline geldiğini, bu ilişkinin sadece ekonomik araçlarla sürdürülemeyeceğini artık herkesin fark etmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani fark etmemesi mümkün de değil aslında. Gündelik yaşam dönüştü, kuraklık var, sıcak hava dalgaları geliyor, ani yağışlarla karşılaşıyoruz. Günlük aşırı hava olayları günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani barınmada sorun yaşıyoruz, barınma krizimiz var. Gıda krizleri kapıda ya da işte artık girdi neredeyse kapıdan içeri. Dolayısıyla gündelik hayatın ritmini de bunlar doğrudan etkilediği için bunların yarattığı yeni bir kültürlenme biçimi veya yeni bir kültürel üretim de ortaya çıkıyor. Yani ne bileyim işte enerji kullanımını başka türlü yapabilir miyiz tartışması aynı zamanda bir kültürel dönüşüm de tartışması. Kentleşmeyi çünkü doğrudan belirliyor. Günlük yaşam alışkanlıklarını çünkü doğrudan belirliyor. Buralar biraz şey yani bizim sadece çevre politikasıyla falan çözeceğimiz işler değil. Bunlar yaşam tarzı meselesi gerçekten. Bu
0: Peki.
1: yaşam tarzı meselesi de hani kişilerin kendi başına çözebilecekleri kadar basit değil. O yüzden kompleks olduğu için devletler ve büyük organizasyonlar işin içine girmek zorunda kalıyor.
0: Şimdi burada aslında birkaç başlığı bir arada konuşuyoruz. Birincisi yaşam kültürü ve hepimizin üzerinde hegemonik bir baskı kuran genel kültür, yaşama biçimi kültürü, ama bunun dışında bir de kültür sanat diye tek bir pakete toplanan ama aslında bir tarafı kültür bir tarafı sanat olan ve ikisi aynı mekanizmalarla çalışmayan başka kesişim noktaları var iklim kriziyle bağlantılı konuşulan şu anda. Özellikle de politika yapımı aşamasında. O yüzden bir başlıkların üzerinden geçelim mi? Birincisi bizim gündelik yaşam kültürümüz nasıl değişecek ve o değişimi nasıl yönetebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz? Birincisi bu. Çünkü burada aslında gördüğümüz iki hat var. Bir tanesi bu krizin çok ciddi farkında olan ve bu dönüşümü talep eden, hatta zorlayan bir hat var. Öbür tarafta da buna gerek yok. Doğa zaten bir kaynak. Hani dünyayı bitiririz, Mars'a devam ederiz. Drill baby drill diyen ve daha çok tüketimin ve bu tüketimle beraber gelen itibarın parıldadığı bir hat var. Bu iki hat arasındaki çatışma nereye doğru evrilecek? Birinci soru belki bu, ama diğeri bir kere kültürel miras dediğimiz bir meselemiz var ve bunun aktarımı ve korunması ve iklim krizi karşısında kültür kurumlarının nasıl konumlanacağı sorusu var. Aynı zamanda iklim göçleriyle beraber de bu hafızanın, kültürel hafızaların nasıl aktarılacağı büyük sorular. Bunların hepsi, her biri tek bir başlık altında çok pardon konuşmak zor ama tartışılan bir konu burası. Burası aynı zamanda aşırı turizm ve aşırı yine aynı şekilde metalaşmaya gidiyor. Kültürel dönüşümlerde özellikle jentrifikasyonla beraber aktarmaya çalıştığımız kültürün bir meta haline gelip daha böyle bir hediyelik eşya dükkanına sıkışması hali tartışılıyor. Bunu engelleyecek ne tür önlemler olabilir konuşuluyor. Üçüncüsü de sanat ve iklim krizi ve iklim eyleminde sanatın yeri. Nasıl dönüştürücü bir görev ve işlev üstlenebilir sanat ve bunun için nasıl desteklere ihtiyaç var? Çok büyük sorular hepsi biliyorum ama neresinden tutmak istersin diye sana sorayım dedim.
1: Valla üçüncüden başlayalım. Sanat ne yapıyor ve ne yapabilir, ne işe yarar diye. Şimdi sanatın ya pek çok işlevi var ve pek çok tanımı var. Neyin sanat olduğuna dair özellikle güncel sanat tartışmalarında sık sık karşımıza çıkan bir yanı var sanatın, ama şunlarda bir en azından bu konu çerçevesinde şunlarda anlaşabiliriz. Sanat bir kere görünmeyen bir şeyi görünür hale getirmenin iyi araçlarından biri. Aynı zamanda duygusal bir taşıyıcı görevi de görebiliyor. Yani ortada bir işte bilimle bulunmuş olabilir, başka şeylerle ortaya çıkartılmış olabilir. Zaten var olabilir, bildiğimiz, gördüğümüz bir şey olabilir, ama o olanı duygusal hale getiriyor. Duyguyla aktarılabilir bir deneyime çevirme yeteneği var. Yani bildiğin taşı alıyorsun, bir sanat nesnesi haline getiriyorsun ve o bir duygunun taşıyıcısı haline geliyor. Ya da işte başka herhangi bir materyal, bir bilimsel gibi bir matematik formülü bile sanatın duygu aktarımı aracı olabiliyor. Sanat katılımı sağlayabiliyor. Dolayısıyla kamusal alanda bir katılımcı görünür, dayanışmacı falan formatlar için sanat işe yarıyor. Yani alan açıcı, yol açıcı olabiliyor. Eleştirel bir yanı var. Yani sanatın eleştirel pozisyonu meseleleri daha iyi anlamak için iyi bir şey sunuyor bize, araç sunuyor. Şimdi bütün bunlara ek olarak da bir de hani her şeyde var ama sanatta da var, bir hafıza var. Yani bize geçmişteki bir hafızayı bugüne taşımak da olduğu gibi mevcut durumu hafıza haline getirmek, onu kaydetmek açısından da çok işe yarayan bir yanı var sanatın. Dolayısıyla bu özellikleri iklim kriziyle başa çıkmak, iklim krizinin ortaya çıkarttığı kültürel dönüşümün taşıyıcılarından biri olmak açısından sanata ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani çok şey var. Mesela hani bir takım yerleri kaybediyoruz, değil mi? Bazı yerleşim yerlerini kaybediyoruz iklim krizi nedeniyle. Bazı su kaynaklarını kaybediyoruz, bazı ormanları kaybediyoruz. Kriz temelli yangınlarla kaybettiğimiz ormanlar var veya çoraklaşma, sulak arazinin yok olması nedeniyle çevresinde kaybettiğimiz ormanlar var gibi. Bütün bu kayıpları bize sadece kuru bir şekilde bir haber fotoğrafıyla da gösterebilirsiniz ki değersiz değildir. Yani haber sanattan daha az değerli bir şey değil. Ama bunu bir de bir süreklilik, bir duygusal iz bırakacak şekilde bir sanatsal performansla anlatabilirsiniz. Çok uzatmayayım. Yani sanatın böyle diğer disiplinlerden daha avantajlı olduğu pek çok alan var. Bence en önemlilerinden bir tanesi de duygusal iz bırakabilme yeteneği ve eleştirel yeteneği. Bu iki şey sanat için önemli.
0: Tabii burada
1: Diğeri
0: sanat derken hep
1: kültür.
0: güncel sanatı ve sanat üretimlerini daha çok konuşuyoruz. Ama bir yandan da bir yumuşak güç olarak kullanılan film ve dizi sektörü var. Popüler kültür ürünleri var. Buraya sızacak mesajların daha tabandan ve geniş kitlelere yayılabilme olasılığı var diye eklemek
1: Evet.
0: lazım sanki.
1: Yani evet, eğlence, entertainment dediğimiz alan tabii ki sanatla çoğu zaman çok iç içe. Hatta hani nerede ayrılıyor, nerede birleşiyor onu çok anlayamadığımız durumlar oluyor. Ve evet, kesinlikle, çünkü mesaj taşıyıcı unsurlar bunlar. Bir şey var orada, bize bir şey söyleyen ve söylediğini anlamaya hazır olduğumuz, söylediğini anlamak için başına geçip izlemeye başladığımız bir şeyden söz ediyoruz. Durağan değil, sürekli zamana göre kendini yenileyen bir özelliği var bu sözünü ettiğin sektörün. Yani yeni diziler, yeni filmler, yeni belgeseller, yeni yarışma programları. Bunların hepsi aynı zamanda da yeni problemleri gündeme getirmek, yeni coğrafyalarla karşılaşmak, yeni insanlarla, yeni kültürlerle, yeni toplumlarla ve onların karşılaştığı krizlerle, buna iklim krizi de dahil, karşılaşmalarıyla karşılaşmak gibi şeyler sağlıyor bize, avantajlar sağlıyor. Elbette sanatın bir dalı ya da komşu dalı ya da iç içe çalıştığı alanlardan birisi olarak çok ciddi bir taşıyıcı şeyi var. Climate fiction denilen bir kavram var mesela edebiyatta artık. Yani bilim kurgu yerine iklim kurgu, yerine demeyeyim yani, bilim kurgunun bir alt dalı olarak iklim kurgunun geldiğini biliyoruz. Ya da belgesellerde gittikçe daha fazla ekoloji temelli, iklim temelli belgeleme, insanlara anlatacak, hikaye, bunu hikaye edecek şeylerin daha fazla çıkması, daha bunu yapmaya niyetli ünlülerin sayısının artması, bunun daha itibarlı bir şey olarak görünmeye başlaması falan, bu sektörün de avantajları artık.
0: Peki buradan biraz da üst politikaya doğru ilerleyelim. İklim ve bu kesişimsel noktalarda iklim krizine verilecek cevapta kültür politikaları nasıl şekillendirilebilir? Bir yandan bunu sorarken de şunu göz ardı etmeden sormak istiyorum. Bugün beraber katıldığımız bir toplantıda çok doğru bir müdahale de vardı. Hani kültür zaten kendi kendine dönüşen bir şey. Çok da uğraşmamak ve kaşımamak lazım. Uğraşmayın diyordu ama sonuç itibariyle kültür politikaları aynı zamanda nerelere nasıl kaynak aktarılacağını da belirliyor. Buradaki dönüşüm modelinde neler yapılabilir?
1: Yani bir dönüşüm modeli, özel olarak kültüre dair bir dönüşüm modeli yapılmalı mı? Evet, bugünkü tartışmalardan bir tanesi de oydu, doğru. Hatta bu toplan şeye bu konuya vesile olan toplantı da oldu. Bugün neyi konuşalım deyince o yüzden bunu konuştuk. Yani tabii şöyle, korunması gereken bir kültürel alan var. Somut olmayan kültürel miras, kültürel miras, mimari kültürel miras gibi, tarihsel miras gibi şeyler var, kültür alanları var. Bu alanların sürdürülebilmesi veya iklim kriziyle uyumlu hale getirilebilmesi için elbette bir kültür politikasına ihtiyaç var. O yüzden işin o kısmı kaçınılmaz olarak yapılması gereken bir şey. Bir kere korumak ve yaşatmak zorundasın. İklim krizinin kendisi zaten bazı kültürel miras öğelerini ortadan kaldırıyor. Yani kocaman göller yok oluyor. Kocaman göller yok olması, göllerin yok olması demek, o göllerin çevresindeki göle dayalı kültürün de yok olması demek. Hani bunu taşıyamazsınız. Bu artık bir şeye dönüşecek. Yani bir müzelik bir şeye dönüşecek ya da hikaye olarak anlatılan bir şeye dönüşecek. Bunu
0: Tam
1: belki
0: bunun
1: kabul
0: için
1: etmek lazım.
0: mesela Marmara Kültürleri Ağı vardı hatırlarsan onları da konuk
1: Evet.
0: ettik burada. Çok iyi bir örnekti o da.
1: Evet, yani şu anda da bu devam edecek. Koca Hazar Denizi yok olmak üzere. Yani Aral Gölü yok oldu. Beyşehir Gölü şu anda Türkiye'de benzer durumda. Tuz Gölü benzer bir durumda. Yani o kadar çok böyle şeyle karşı karşıyayız ki, örnekleri göllerden verdim ama bunu ormanlaşmalardan da verebilirsiniz. Yani Karadeniz'in ormana dayalı, orman ekosistemine dayalı bir görgüsü, kültürü, yaşam tarzı var. O ekosistem kalmadığında o görgü, kültür, yaşam tarzı nereye gidecek? Ya elbette kalmaya devam edecek, ardıllarını sürdürecek ama nasıl dönüşecek, nasıl uyum sağlayacak, ne hale gelecek, ona bakmak gerekiyor. Bir de bunların bir kısmı çok kırılgan, yani somut olmayan kültürel miras diyorsak kırılgan bir şeyden söz ediyoruz. Sözlü anlatılar, yemek, İşte bir takım zanaatların bilgileri, bazı ritüeller falandan söz ediyoruz. Yani bir topluluk hafızası olarak yaşıyor. Topluluk iklim krizi nedeniyle iklim meselesinin yarattığı sorunlar yüzünden topluluklar dağılıyorsa ya da küçülüyorsa bu görgünün kültürün taşınması meselesi de küçülecektir. Bu arada görgüyü kültürü bir arada kullanıyorum ama ikisini aynı şey olarak gördüğümden değil. Yani bu çok konuşulması gereken bir mesele. Çünkü işin şey tarafı var, yerel tarafı var. Yani programın sonuna geldiğimiz için çok uzatmadan anlatmak istiyorum. Kültür yerelde üretilen bir şey. Bir kültür önce bir yerden çıkıyor, sonra genelleşiyor. Yani bir ülkenin yeme içme alışkanlıklarının dünyaya yayılması bambaşka bir şey. Bugün birkaç çeşit yeme içme alışkanlığını bütün dünyada yaşıyoruz ama dünyada yüz binlerce çeşit yeme içme alışkanlığı da varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla yerellerde onlar yine durmaya devam ediyorlar. Hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bizim burada yapmamız gereken şey iklime uyum planlarıyla kültürel mirasın korunmasının bir arada nasıl olacağını düşünmek. Yani bu yerelleşmeyi hangi hikaye üzerinden, daha doğrusu yerel korumayı hangi hikaye üzerinden kurgulayacağımız biraz öyle bir şey.
0: Burada somut olmayan kültürel mirasa değinmen çok kritik oldu. Çünkü somut olmayan kültürel miras dediğimiz zaman evet bir kısmıyla gelenekler, görenekler, ritüeller bir kısmıyla çok konuşulan özellikle Hatay'da yaşanan, Antep'te yaşanan depremlerden sonra bir mutfağın yok olması ve onun korunması üzerine çok konuşuluyor. Bu da aynı zamanda
1: Evet.
0: tarım
1: Bir de
0: pratikleriyle bağlı. Yani bir yandan şunu fark etmeye ihtiyacımız var belki. Tüm mirasımız aslında üzerinde yaşadığımız gezegenle nasıl üretim ilişkileri kurduğumuza bağlı. Ve bu ilişkiyi bozduğumuz andan itibaren mirasımızı geleceğe taşıma kanallarını da yavaş yavaş yok ediyoruz.
1: evet ama orada şöyle bir şey var. Zaten süren mevcut sorunlar var. Yani mesela bir adalet sorunumuz var zaten. Yani bu adalet meselesi, herkesin her şeyden aynı şekilde etkilenmemesi meselesi iklim krizi içinde geçerli. Herkes eşit biçimde etkilenmiyor bundan. Bazı topluluklar daha kırılgan. Bazı alanlar, gelirleri düşük kesimler, yaşça küçük insanlar, çocuklar ya da yaşlılar, engelliler bunlar daha yüksek riskler altındalar. Çoğu yerel topluluk iklim krizinden adalet açısından bakıldığında daha kötü etkileniyor. İşte depremde verdiğin örnek de benzer bir şey. O yeni bir adaletsizlik alanı üretiyor. Yani dün deprem bölgesinde sofralar kurup büyük sofralarda büyük yemekler yiyen aileler artık ya çok küçük aileler haline gelmiş ya o yemekleri yapabilecek, o ritüelleri sürdürebilecek kapasitesini, gelir düzeyini, olanakların deprem bölgesinde sofralar kurup büyük sofralarda büyük yemekler yiyen aileler artık ya çok küçük aileler haline gelmiş ya o yemekleri yapabilecek, o ritüelleri sürdürebilecek kapasitesini, gelir düzeyini, olanaklarını kaybetmiş durumda. Dolayısıyla

0: İklim krizinin bizim önümüze çıkarttığı her yeni aşamada yeniden gündeme geliyor ve yeniden dönüşüyor. Yani bu böyle romantik bir şey de değil yani. Aman işte koruyalım kültürümüzü, her şey çok önemli, bunların hepsini sürdürmemiz lazım. Bir de yani bu kendiliğinden sürdürülür, bunu anamızdan babamızdan böyle öğrendik zaten biz falan kısmı da o kadar doğru değil. Öyle de olmuyor gerçekten. Çünkü koşullar farklı, toplumsal koşullar değişmiş. Bilimsel meseleler eklenmiş, çıkartılmış. Yani şunu yediğinde şifalanırsın dediğin şeyin şifa vermediğini öğrenmişiz. Veya tersi, şifa vermediğini düşündüğümüz bir şeyin artık öyle olmadığını öğrenmişiz. Bütün bunlar kültürün de öyle kendiliğinden bırakılıp bir yere doğru gitmeyeceğini de gösteriyor. Yani kültürün içine bilim de giriyor ve onu değiştiriyor. Veya politika da giriyor ve onu değiştiriyor. Ekonomi giriyor, değiştiriyor. Bütün bunların dengesini nasıl sağlayacağız? Büyük tartışmasının içine bir de iklim krizi girmiş durumda. Dolayısıyla bu krizin varlığı ile beraber hepsine yeni baştan bakıyoruz. Şu an yaşadığımız durum biraz bu.
1: Aslında biraz da sadece bu kültür ve iklim kesişimini konuşurken değil ama özellikle bunu konuşurken çok fazla ortaya çıkıyor. Çünkü yerel halkların kültürlerinin sürdürülebilmesi ve onların iklim krizi karşısındaki kırılganlığı var bir tarafta. Bir tarafta işte söylediğin gibi kadınlar ve çocuklar ve LGBTQI bireylerin daha kırılgan olması var vesaire vesaire derken aslında yine bir kez daha biz nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruzu tartışıyoruz. Öyle değil mi? Nasıl kaynakları bölüşeceğiz? O kaynaklar bölüşülürken kimleri arkada bırakacağız ya da kimi bırakmamayı seçeceğiz? Ve nasıl bir eşitlik ve adalet talebiyle ilerleyeceğiz?
0: Ya ben biraz mizah olsun diye bir şey söylüyorum. Hani o son nehir kuruduğunda, son ağaç kuruduğunda, son nehir kuruduğunda diye giden bir söz vardır. Beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak diye. Oh ne, ben ona şöyle bitiriyorum. Oh ne güzel paraları çatır yedik. Bak bu dünya ne sana ne de bana kalmadı diyecek beyaz adam. Şimdi gerçekten dünyanın bir kısmı böyle düşünüyor. Bir kısmı yaşayabildiği kadar yaşamak, olabildiği kadar daha fazla kaynak tüketmek, kendisini yaşatabildiğince daha iyi yaşatmak peşinde koşuyor. Dünyanın bir kısmı da bazıları ahlaki kaygılarla, bazıları başka politik ya da ideolojik ya da bilgisel şeylerle, pozisyonlarla başka bir yerde duruyorlar. Biz galiba ikincilerden oluyoruz. Ve aslında bizim yarattığımız kültür de burada önemli taşıyıcı bir şey. İçinde konuştuğumuz bu radyo bir iklim krizine dayanıklılık kültürü yaratan bir radyo, yaratmış olan bir radyo. Yani biz bakıyorum Facebook paylaşımlarıma falan ara ara işte anılar bölümüne 15 yıl önce bir iklim krizi programı yapmışız biz Diyarkam'da 15 yıl önce ve bıkmadan usanmadan iklim krizi diyeceğiz diye yazmışız. Böyle yani 15 yıl önce biz bunu bıkmadan usanmadan söylüyorduk. Bunun kültürünü, görgüsünü, bilgisini insanlarla paylaşmaya çalışıyorduk ki Apaçık Radyo'nun açık radyoyken ki geçmişine bakarsanız 15 yıldan da önce bunu 25 yıldır bunu yaptığını belki 30 yıldır bunu yaptığını bu şeyin geleneğin görebilirsiniz. Dolayısıyla hiçbirimiz bu kültür meselesinden bağımsız değiliz. Hepimiz içinde yüzüyoruz yani bunun. Yüzerken insanlığın faydasına yüzmeye çalışanlarla günlük edenler arasında bir açı var. İşte demin de o açıya dikkat çekmek istemiştim bu es o espriyle.
1: Beni iklim kültürünün yağmurlarında yıkasınlar. Fakat espri bir yana bu söylediğinde önemli bir şey var. Bir yandan bıkmadan, usanmadan inşa etmek ve söylemek gerekiyor. Öbür yandan da bugünkü toplantıda gençlerle de bir aradaydık ve benim dikkatimi çeken bir tavır değişikliği de oldu. Daha önceki bu türden toplantılarda çok ateşli bir iklim eylemine yönelik bir enerji görüyorduk. Fakat bugün daha çok zaten 1,5 dereceyi de geçtik. Zaten yapacak bir şey yok ve zaten iklim krizi bir tür tufan gibi başımıza geldikten sonra bütün bu konuştuklarımızın hiçbir önemi kalmayacak. Ve bu sinizmle beraber yükselen bir apati vardı ve bir de şey vardı yani inanmak istiyoruz bir şeyleri değiştirebileceğimize ama inanamıyoruz.

0: bir çağrı, yardım çağrısı, nasıl inanacağız sorusunu soran, hem de bir yandan zaten başımıza çok feci bir şekilde bu iklim krizi gelecek. Geldiği zaman da öyle ya da böyle adapte olmak zorunda kalacağız. Şu anda konuştuklarımızın çok bir etkisi olmayacak duygusu. Bu ikisi nasıl bağdaşıyor?
1: Ya ben başka bir şey daha eklemek isterim buna. Aslında ortadaki her riskin, yani daha doğrusu korunması gereken, üzerinde konuşulması gereken her nasıl denir, kavramın aynı zamanda çözüm sunan da bir kavram olduğu da konuşuldu bugün. Yani kültürün kendisi sadece etkilenen bir şey değil, çözüm de üreten bir alan. Mesela kültürel miras hem risk altında ama hem de eğer geçmişte korunmuş kültürel miras öğelerine doğru bakarsak çözümleri de içinde taşıyan bir hafıza alanı. Yani mesela su hasadı diyorsanız kültürel mirastan bağımsız bir su hasadı konuşmak delilik olur. Yani çünkü insanların binlerce yıldır yaptığı bir şeyden söz ediyoruz. O yüzden aslında burada bir şey var. Hani biz kültürden söz ederken bir mücadele aracından da söz ediyoruz. Kültür hem kendisi değişiyor ama aynı zamanda da değiştirici bir etkisi olan bir şey. İklim krizi aynı zamanda kültüreldir demiştik zaten. O da oradan yola çıkarak da bunun altını tekrar çizmek isterim. Sanatın görünmeyeni görünür kılma etkisinden söz ettik. Bunun da iklim kriziyle mücadelede ya da iklim krizinin yarattığı yeni durumlarla uyumda bize ciddi bir avantaj sağladığı ortada. Yine yerellik meselesi üzerine biraz konuşmuştuk. Bugün hem orada konuştuk hem de az önce bu programda konuştuk. O da işte işin hem başladığı hem de bittiği yer yani. Neler oluyorsa orada somut ve küçük ölçekli, ölçebildiğimiz, hızla görebildiğimiz laboratuvar gibi yerler, yerel dediğimiz alanlarda her zaman. O yüzden şöyle bitirebiliriz programı madem sonuna geldik. Yani hem risk altında olan bir şey kültürel miras ama aynı zamanda çözüm de sunuyor. Kültür aynı zamanda bir etkilenen, değişen, belki de yok olan bir şey ama bir taraftan da mücadele içinde ciddi bir çözüm alanı bize sunuyor. Yani iklim krizinin yarattığı yeni kültürel ortam bütün bu araçlardan bağımsız olarak oluşmayacak, yaşamayacak, inşa edilemeyecek. O yüzden tüm bu araçlara, tüm bu kültür araçlarına ihtiyacımız var. Sanata da ihtiyacımız var. Daha fazlasını yapmak, daha fazla kültür üretimi, daha fazla sanat üretimi, daha fazla hafızaya sahip çıkma, tarihsel mirasa sahip çıkma, daha görünür hale getirme ve daha çok günlük hayata, yerel faaliyete dönme meselesi iklim krizi.
0: Diyelim ve burada programa son verelim. Bayram tatili yoğun bir gündemle başlayacak belli ki ama yine de huzur bulabildiğiniz küçük alanlarda huzur bulmayı ihmal etmeyin diye kapatalım mı?
1: Evet, aynen öyle. Daha huzurlu bir memleket için diyelim, huzursuz olduğumuz şu günlerde.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hande Ramazanoğulları'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
5: Okay.
4: What the hell?
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bayram arifesinden bir akşam önce sizlerle birlikteyiz. Pırıl pırıl bir hava var İstanbul'da. Deniz en güzel renklerini ve ışıltılarını bize göstermekte. Ben de şöyle bugünün güzel üfleyişini flütüne güzel üfleyen bir Suriyeli sanatçıyla size bir taşımak istedim programın başında. Böyle bir tutam o albümden bir şey dinlettim. Sonra başka bir üflemeli sanatçıya geçeceğim. Bu sanatçımızın adı Nesem Jelal. Kendisi Paris'te doğmuş, Suriye asıllı bir flütist Paris'ten. Ve aslında ney ile başlıyor, ney öğreniyor Şam'da, sonrasında işte başka doğu ile batıyı sentezleyen bir doğaçlama sanatçısına dönüşüyor. Bu kayıt kendisinin Sufleler adlı albümünden 9 numaralı sufleydi. Bu kaydın özelliği de kendisine Archie Shepp'in eşlik ediyor oluşuydu. Hem saksafon hem vokal olarak böyle bir giriş yapalım istedim. Şimdi yine böyle bizim birazcık İbrahim Maluf'tan da alışık olduğumuz bir trompet tınısına geçeceğim. Ama Amerika'dan bir sanatçıyla, hatta çok yakın geçmişte İstanbul'da ziyaret etmiş bir trompetçi bu. Adı Theo Crocker. Trompetçi, besteci, yapımcı ve vokal. Tınısı hakikaten böyle bir İbrahim'i andırıyor. 85 doğumlu. Onun piyanist Sullivan Fortner ile birlikte kaydettiği ve Act Müzik'ten çıkan Play albümünden kayıtlar dinleyeceğiz. Sullivan da aslında hepimize çok tanıdık bir isim. Cecil McLaurin ile hem müzikal hem özel hayatta partner kendisi, biliyorsunuz, ve çok tatlı duo kayıtlar gerçekleştiriyorlar ikili. Çok zarif ve nasıl diyelim, aslında kaliteli bir eşlikçidir söz konusu caz olduğunda. O yüzden Theo'nun bu Play albümünü Sullivan'la kaydetmiş olması da ayrı bir keyif veriyor. Verecek size de şimdi dinlerken. Şimdi biz o Play albümünden trackleri efendim peş peşe dinlemeye başlayacağız. İlk trackimizin adı efendim A Prayer for Peace. Buyursunlar.

Evet, Theo Crocker'ın Sullivan Fortner'la kaydettiği Play albümünü dinlemeye devam edeceğiz. Teknik masadan sevgili Dila bizlerle birlikte dedi, yalnız o 9. değil 1. sufleydi diye. Şöyle bir şey yapmışlar o efendim Suriyeli sanatçının albümünde sufle sufle gidiyor. Fakat ilk track 9, sonra numaralar aşağı doğru iniyor. Hani albüme dönüp de bakmak isteyenleriniz olursa aslında bir numaralı ama son sırada, albüm track listinde son sıradaki parçada Archie Shepp'le birlikte o duoları var. Onu öyle not düşelim, düzeltisini hemen yapalım. Şimdi Theo Crocker'ın albümünden ikinci parça gelsin efendim. First Light, buyursunlar.

Evet, trompetiyle nasıl bir hikaye anlatıcılığı sunduğunu duyuyoruz hep birlikte. Şimdi de "We Love Because We Must" gelsin.

Sanki böyle eski sanat filmlerinde böyle kolaj kolaj sahneler akar ya, farklı detaylar üzerinde böyle episod episod öyle bir yolculuğun içinde gibiyiz. Theo Crocker'la birlikte eğer şu anda siz de seyyah moddaysanız, yoldaysanız belki belli detaylara böyle odaklanarak bir müddet bir tür meditasyon yapabilir misiniz acaba bu episodları dinlerken? Böyle küçük bir oyun oynamak eğlenceli olurdu belki. Hangi parçada neyi yakalıyoruz yolculuğumuz sırasında? Şimdi Midnight Bloom gelsin efendim, buyursunlar.

Aslında caz kayıtlarının her birini böyle bir modern sanat müzesindeki bir eser gibi algılıyorum ve şöyle bazen o eserlerin yanında açıklama metinleri olur. Pek aram iyi değildir o metinlerle, açıkçası okumayı sevmem. Laf aramızda. Kendi yorumumu yapmak isterim çünkü en sevdiğim an isimsiz başlığını görmek ve hiçbir açıklama görmeyip sadece tekniği ve boyutlarını görmek olur. Şimdi mesela bu albümde tek tek isimler konmuş. Bazen de isim konmuyor. Yani buradaki isimleri tabii takip edelim ama acaba bizde neler çağrıştırıyor, ne imgeler çağrıştırıyor? O daha heyecan verici oluyor müzikle birlikte bu meditasyonu yaptığımızda. Şimdiki parçanın adı bu kadar isim koymaya eleştiri getirdikten sonra bir sonraki parçanın adı The Space Within. Ama acaba siz hangi ismi tercih ederdiniz? Belki onu düşünmek istersiniz. Buyursunlar.

Mesela şimdi ben o canlı yayın stüdyosunda oturup dinlerken parçayı aklımda şöyle bir imge canlandı. Hani eskiden telefonda konuşurken önümüze bir tane kağıt bir de tükenmez kalem alıp konuştuğumuz konunun muhteviyatına göre ve duygu yüküne göre bir şeyler karalarız. Hani bir isimler not alırız ama şimşekler, yıldızlar bir şeyler ara sıra elimiz hızlanır. Bazen konu yumuşayınca kalem sakin sakin akmaya başlar. Sanki öyle bir tükenmez kalemin peşinden yolculuk yaptık gibi hissettim. The Space Within'de. Şimdi bir sonraki parçası Let the Quiet Speak. Buyursunlar.

Bunun da yorumunu ben yapmayayım, size bırakayım tamamen. Yazmak isterseniz bana Instagram'dan DM atabilirsiniz. Merak ediyorum sizin aklınızdan neler geçiyor. Sonraki parça Open Palms.

Evet, Theo Crocker ve Sullivan Fortner'ın Play albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki kesit, episode efendim, Beneath the Noise, buyursunlar.

Evet, İstanbul'da pırıl pırıl bir akşam efendim, bayram öncesi ve biz Theo Kroeker, Sullivan Fortner'ı dinlemeye devam ediyoruz. Şimdiki parçanın adı Month Full of Sky.

Teo'yu dinlerken aslında aklıma iki isim geliyor. Bir Wayne Shorter geliyor aslında. Bir de Pharoah Sanders'ın son dönemleri. Onların felsefesini hissediyorum üfleyişinde. Şimdiki parçanın adı aslında kendi adı üzerine düşündürtecek gibi. Enteresan. Grace is not gentle demiş bestecimiz. Buyursunlar.

Aslında videolarını da görmek isterdim. Bu performanslarını çok merak ediyorum. Nasıl bir iletişimleri var o sırada. Sıradaki parçanın adı As We Are.

Evet, hikaye anlatıcılığının bizi resmen bir ayine sürüklediği böyle bol üflemeli, güzel püfür püfür bir albüm dinledik efendim. 2025 yılında Act Müzik'ten çıkmıştı Play albümünü dinledik. Theo Crocker'ın Sullivan'la birlikte kaydetti. Şimdi son bir track gelecek, adı Here and Now. Efendim haftaya bayramdan sonra tekrar buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle güzel huzurlu bir bayram geçirin inşallah hepiniz. Hayata tabii ki müzikle, cazla ve apaçık radyoyla tutunmaya devam edelim. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
6: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var? Çünkü

0: böyle işler oluyor.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslı Çekiç Tutan'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı ve Gezegenin Geleceği'nde Change.org özel haber programıyla karşınızdayız. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı çevre ve iklim kampanyalarındaki son haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün İstanbul Şile'den Amasya Suluova'ya, Aydın Didim'den Antalya Akseki'ye ve Bolu Mengen'e uzanan 5 ayrı kampanyayı betona, kömür tozuna, sineğe, maden ocaklarına karşı yükselen sesleri sırasıyla birlikte ele alacağız. İlk durağımız İstanbul Şile'de. Satmazlı Köyü Murat Özturan, Change.org Taksim Şile'ye beton dökme adresinde Şile Satmazlı'yı beton fabrikalarından kurtar başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanyada doğası ve huzuruyla tanınan Satmazlı'nın yeşil alanlarının ve doğal güzelliklerinin beton fabrikalarının yerleşmesiyle yok olma tehlikesi taşıdığı anlatılıyor. İşletmelerden yayılan toz ve kirlilik hem doğayı kirletiyor hem de bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Köylüler beton fabrikaları yüzünden artık nefes almakta zorlandıklarını ifade ediyor. Kampanya Satmazlı'nın doğal kokusunu ve halkın sağlığını korumak için beton fabrikalarının başka uygun alanlara taşınmasını talep ediyor. Kampanyayı imzalamak için adres change.org Taksim Şile'ye beton dökme. Sırada Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Cevizdibi mahallesi var. Cevizdibi halkı tarafından change.org Taksim Cevizdibi adresinde başlatılan Cevizdibi kömür tozuna dur diyor başlıklı kampanya şimdiden 9000'den fazla imza topladı. Mahalle sakinleri çevredeki kömür ocağından yayılan yoğun kömür tozu kirliliğinin günlük yaşamı ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Bizler temiz hava solumak ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Gerekli önlemlerini alınarak bu sorunun çözülmesini arz ederiz diyen kampanya ekibi halk sağlığını koruyacak kalıcı çözümler talep ediyor. Cevizdibi halkı kömür tozu kirliliğinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu vurguluyor ve mahallelerinin sesini duyurmak için herkese destek vermeye çağırmış. Kampanya adresi change.org Taksim Cevizdibi. Üçüncü durağımız Aydın Didim. Sema Demir Özmen. Change.org Taksim sinek istilasına son adresinde siyasi kavganız sağlığımızı tehdit ediyor diyor. Didim'de sinek istilasına derhal son verin başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanyada Didim'de son zamanlarda sinek istilasının katlanamaz boyutlara ulaştığını ve bu durumun halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini anlatmış. Bu ciddi sorunun Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasındaki idari ve siyasi koordinasyon eksikliği nedeniyle daha da derinleştiği, kamu hizmetlerinin kusurlu işletildiği ve yürütülmesi gereken periyodik ilaçlama faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiği belirtilmiş. Bölgedeki sinek sorunu olan alanların acilen rehabilite edilmesi, siyasi konjonktürden bağımsız olarak ilaçlama faaliyetlerinin başlatılması ve bu ihmalde payı olan sorumlular hakkında idari tahkikat açılması talep edilmiş. Kampanya adresi change.org Taksim sinek istilasına son. Sırada Antalya'nın Akseki ilçesi var. Cevizli Derneği Change.org Taksim Giden Gelmez Dağları adresinde Giden Gelmez Dağları maden ocağı olmasın başlıklı bir kampanya başlattı. Orta Torosların nadide bir parçası olan Giden Gelmez Dağları, karstik yapısı, yüksek uçurumları, obrukları ve mağaralarıyla dikkat çekiyor. Yaban keçileri ve geyikleri pek çok türe ev sahipliği yapan bu alan yasal statüyle de koruma altında bir yaban hayatı geliştirme sahası. Ancak planlanan boksit ocağı projesi kapsamında bölgedeki geniş bir alan madencilik faaliyetlerine açılmak isteniyor. Çevresel etki değerlendirmesi raporlarıyla belgelenmiş 1700 katlık kapasite artışının Giden Gelmez Dağları'nı ve buradaki yaban hayatını yok olmakla tehdit ettiği, dağların telafisi mümkün olmayan bir tahribatla yüz yüze geleceği belirtiliyor. Kampanya ekibi bu dağlar bizim ortak mirasımız sözleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ve ilgili kurumları projeyi durdurmaya davet ediyor. Kampanya change.org Taksim Giden Gelmez Dağları adresinde sizleri bekliyor. Programımızın son haberi Bolu Mengen'den ve olumlu bir haber var. Taner Kaynar'ın Change.org Taksim Mengen Ormanları adresine başlattığı ve 8000'den fazla imza toplayan Mengen Ağlar Köyü'nde kuvars madenini durdur kampanyasında sevindirici bir gelişme var. Mengen Çevre Gönülleri Platformu'nun Bolu İdare Mahkemesi'ne açtığı itiraz davasında Ağlar Köyü Kuarsit Maden Ocağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kampanyada Mengen ilçesine bağlı Ağlar Köyü ve çevresindeki 1900 hektarlık alanda doğal su ve kaynakları ve yaşam alanlarının tehlikede olduğu vurgulanmıştı. Bölgede açık patlatmalı kuarsit ocağı açılmasının ekosisteme geri dönülmez zararlar vereceği belirtiliyor. Yalnızca Mengen'in değil, Bolu Merkez ve Gerede ormanlarında da benzer bir tehdit olduğu, Yedigöller yakınındaki altın arama planlarının sonra şimdi kuarsit madenciliğinin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Köylüler bu projelerin su kaynaklarını kirleteceğini, ormanları yok edeceğini ve ekosisteme telafisi imkansız zararlar vereceğini söylüyor. Kampanya ekibi son güncellemesinde mücadelede önemli bir aşama desteğini sayesinde başarıya ulaştı. Verilen yürütmeyi durdurma kararı yüreğimize su serpti. Ancak maden ruhsatının iptaline kadar mücadelemiz devam edecek diyorlar. Desteğinizi devam ettirmek için adres change.org/mengenormanları. 5 kampanyayı geride bıraktık. Çevre ve sağlık için yükselen sesler imzayla, davayla, dayanışmayla büyüyor. Bu 5 ses bize hatırlatıyor ki imza ve dava ve dayanışma yan yana yürüdüğünde bir köy, bir mahalle, bir dağ silsilesi nefes almaya devam edebiliyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslı Çekiç Tutan'a teşekkür ederiz.
2: La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non.
3: Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que...
4: La tristesse.
3: La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot.
2: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
5: Radyoculuk tarihine altın harflerle geçecek bir atlatma haber. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle radyo canlı yayınında istifasını açıklıyor. Hulot, kendisinin bu kararından karısının da haberdar olmadığını söylüyor. Artık daha fazla yalan söyleyemeyeceğini belirttikten sonra, hayatımın en zorlu kararını alıyorum ve hükümetten ayrılıyorum diyor.
6: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
7: Oh, Granny.
0: Sakat Muhabbet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
7: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: kainatın tüm seslerine... Apaçık Radyo.
1: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Selahattin Çolak'la birlikte karşınızdayız. Bu hafta resmi tatil olmasından dolayı akşam eki yok. Sizler için çeşitli playlistler hazırladık. Dün ilkini Rock for Peace albümünün birkaç şarkısını çalarak yayınlamıştık. Bugünse Savaşma Sev diye Türkçeleştirebileceğimiz Make Love Not War isimli farklı şarkıları dinletiyor olacağız. Listenin ardından her zamanki gibi ilk sen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi sizlerle olacak. İyi dinlemeler.

0: Let us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Dün dergiyi dinleyenler biliyorum, bu hafta yayınlarımız anonsla başlayıp müzikle devam ediyor. 25-29 Mayıs haftası Kent Hakimi'nin yokluğunda bolca müzik dinleyeceğiz. Evet, bugün de Miles Davis dinlemeyi sürdürüyoruz. 100. doğum günü. Tam olarak Amerikalı efsanevi müzisinin 20. yüzyıla damgasını vurmuş, cazı kendi deyimiyle birkaç kere değiştirmiş olan ünlü trompetçi. Dün akşam yayınımızda We Want Miles ismi verilen konser albümünden parçalarla yer almıştı. Şimdi bugün Pangea albümüne gideceğiz. Onu tam doğum gününde sıra dışı bir kayıtla almak istedik. 1976 yılında Japonya'da yayınlanmış bir konser albümü. İki ana parçadan oluşuyor. 40'ar küsur dakikalık. Evet, Davis'in elektrik döneminden bu albümde. Gitardan Pete Cozzi ile Reggie Lucas, saksafonda Sonny Fortune, basta Michael Henderson ve davulda Al Foster ile perküsyonda James Mtume yer almakta. Evet, Afrika müziğinin o kökeninde ve çekirdeğinde barındırdığı muazzam ruhu olduğu gibi yansıtan Pangea'dan Zimbabwe ile şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Açık Dergi'de nice yıllara Miles diyeceğiz. Saat 7'ye kadar geçecek sürede.

0: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. 100. doğum yıl dönümünde Miles Davis'in bir kaydını dinlettik sizlere. 1976 yılında yayınlanmış Pangea albümünden Zimbabwe'de duyduğumuz parça. Miles Davis'in elektrik döneminden bir Osaka konseri. Gitarlarda Pete Cozzi ve Reggie Lucas, saksafonda Sonny Fortune, basta Michael Henderson, davulda Al Foster ve perküsyonda James Mtume eşlik ediyordu. Trompet ustası Miles Davis'e. Evet, bu akşamlık müzik yayınımız sonlanıyor çünkü köşelerimiz var sırada. Antroposen sohbetler ve peşi sıra filmdekinden Lütfen Kuşay'da Açık Dergi devam edecek.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerini
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Begüm Baysan'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de, Antroposen'de gülmenin, içinde olduğumuz çağda gülmenin bilimini konuşmaya çalışacağız. Ben bu anlamda biraz heyecanlıyım. Çok önemli bir konuğum var. Ne zamandır aslında ulaşmaya çalışıyordum kendisine. Aralıklarda da görüşmüştük ama bugün artık hani birlikteyiz programda. İklim krizi, bu içinde olduğumuz aşırılıklar çağı, insan çağı, aşırı hava olayları dediğimiz o ani sert değişimler, işte bazen aşırı yağışlar, selleri görüyoruz, sıra dışı soğukları görüyoruz hiç olmadık zamanlarda. Bazen de işte beklenmedik sıcaklıklar karşımıza çıkıyor. Yani kısacası bir belirsizlikler döneminden geçiyoruz. Bu iklim krizi dediğimizde, iklim değişimi dediğimizde bu belirsizlik artık insanın aklına geliyor ve sürekli bir şeyler oluyor. Hissi zihnimizi neredeyse hiç dinlenmeyen bir alarma çevirmiş durumda ve böyle aportta bekliyoruz. Şimdi böyle bir çağda mizah ne anlama geliyor acaba? Yani bana kalırsa sadece gülmekle sınırlı bir eğlence değil. Stres, kaygı, çökkünlükle baş etmemizi sağlayan, bunu kolaylaştıran belki de dayanıklılığımızı artıran bir tür zihinsel strateji gibi duruyor sanki. Ama tabii ben bilmiyorum, bunu uzmanına soracağım ama bu bölümde mizahın beyindeki karşılığını kişisel ve toplumsal düzeyde nasıl bir koruyucu etkisi var acaba? Nasıl bir işlev görebilir ve antroposen dediğimiz, hani programın adından da anladığımız bu insan çağında, yani insanın şekillendirdiği bu dönemin ağırlığıyla yan yana geldiğinde bu tür mizah ya da başka imkanlar ve riskler varken hayatımızda bunlar acaba mizahla nasıl bir araya geliyor ve nasıl birleşiyor, nasıl bunlarla baş ediyoruz, bunu konuşmaya çalışacağız. Çok girişi uzatmayayım. Dediğim gibi heyecanlı olduğum bir program benim de. Gökben Hızlısayarlı, Doktor Gökben Hızlısayarlı beraberiz. Aslında karşılaşmamız da çok güzel oldu. Ortak arkadaşlarımız üzerinden Gökben hocamla, Gökben'le yine bir araya geldik. Beni kırmadı, vakit ayırdı programa. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle çok da memnun oldum. Böyle umarım yüz yüze de tanışacağız ama burada olmak, yani burada olmanız benim için çok kıymetli. Eksik olmayın. Nasılsınız diye başlayayım.
4: Çok teşekkürler Utku Hocam. Benim için de oldukça keyifli. Ayrıca bir gurur kaynağı bu programa eksik konuk olmayın. Olmak. Şimdi aslında benim çok sevdiğim İki konu, yani birini çok sevdiğim, birini az sevdiğim ama gene de sevdiğim iki konu mizah ve insan psikolojisi ve beyin. Ben bir yandan bir psikiyatri uzmanıyım.
3: Evet.
4: Yani hayatımı psikiyatristlikle kazanıyorum, çene gücüyle kazanıyorum. Ne kadardır? 25 yıldır. Ama bir yandan da son 5 yıldır da bir stand-up komedyeniyim. Hani komedyenlere ayıp olmasın, komedyen denir mi bilmiyorum ama başarılı olduğunu düşündüğüm gösteriler.
3: Kesinlikle öyle.
4: Sahneye çıkıyoruz. Ve ikisinin bir aradaki kesişimi oldukça değerli geliyor bana ve nadir bulunur bir şey gibi geliyor. Çünkü bir tarafta psikiyatrist olmanın, doktor olmanın, akademisyen olmanın ciddiyeti ama bir taraftan da yaşadığımız coğrafyada bazı şeyleri söyleyebilmenin daha böyle bir naif yolu, başımızı belaya sokmadan söyleyebilmenin bir yolu gibi. Onun için aslında bu çağda böyle mizaha tutunmak bir şey, bir regülasyon biçimi, yani duygumuzu düzenleme biçimi. Aslında benim yola çıkışım da öyle, pandeminin hemen peşinden, o bunalmışlığın peşinden, ki sizin şimdi hani radyo programınız da öyle başlıyor.
3: Evet aynen öyle. Ben sizi takip ediyordum sosyal medyadan, aynen öyle. Evet, öyle bir benzer bir şey var. Tarih aradığı var galiba.
4: Birçok insanda aslında bir dönüşüm oldu. Yani pandemiden önce, pandemiden sonra diye işte bir grup insan daha böyle, mesela ben sanal karakter olarak yaşıyorum, muayenelerimi online yapıyorum, derslerimi online veriyorum Zoom'dan sonra. Göster için sadece sahneye çıkıyorum, öyle bir şey oldu. Fakat çok önemli şeyi söylediniz aslında, yani mizah hatta işin içinde beyin, psikoloji de işin içinde ve antroposen dediğimiz dönem de işin içinde. İnsan faaliyetleri artık gezegeni öyle bir biçime dönüştürdü ki maruz kaldığımız şey kronik bir belirsizlik hali. İnsanın enteresan biçimde yani hayatımızda belirli olan hiçbir şey yok. Yani ölüm diye bir gerçek var. Ne zaman öleceğimizle ilgili bir belirsizlik var. Nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz belirsiz. Ama bunun içinde insanın bir yandan da ufak şeyleri belirli yapmak için çılgınca bir çabası var. İşte biz de biraz şerbetliyiz artık. Yani toplum olarak haber akışları, işte aşırı hava olayları, ekonomik dalgalanmalar, toplumsal gerilimler, siyasi olaylar. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinden çok daha fazlasına maruz kalıyoruz ve belirsizse herhangi bir durum, başımıza gelecek herhangi bir durum belirsizse beynimizin amigdala adını verdiğimiz nöbetçi duyguları yöneten nöbetçi alarm merkezi çalmaya başlıyor. Bir şey belirsiz, ne olacağını bilmiyorum. Ben bazen çok şaşırıyorum Utku Hocam. Ankara'da biz 90'lı yıllarda öğrenciydim ben üniversitede ve Vakko'nun önünde buluşalım deriz. İki gibi. Cep telefonu yok, bir şey yok. Şimdi düşünüyorum mesela bu benim şu an tolere edebileceğim bir şey değil. Gittim, gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne kadar bekleyeceğiz karşıdaki kişiyi? Ne kadar bekledikten sonra gelmediğine karar vereceğiz?
3: Evet.
4: Bu hiç belli değil şimdi. Bırakalım hani cep telefonuna geliyor musun, gelmiyor musun, kaçta geleceksin onu doğrulatmayı. Konum aç diyor. Evden çıktığında konum aç. Oraya gelene
3: kadar. Evet, canlı yani. Konumla izliyoruz. Nerede geliyor? Evet. Ne kadar yakında diye.
4: Evet. Yani kaç dakika var? Gitgide böyle bir yani hayatımızdaki belirsizlikler daha da artarken daha da belirli hale getirme ihtiyacımız var. Mizah bunun neresinde? O alarm sürekli çalıyor beynimizde. Ve o alarmın sesini kısmanın, hatta bazen alarmı yeniden yazmanın bir yolu. Yani böyle bağırma da hani kuş sesi gibi öt gibi. Mizahın aslında görevi bu. Yani şeyler var. Mesela psikolojide yani psikoterapilerde bizim öğretmeye çalıştığımız işte yeniden çerçeveleme dediğimiz bir şey var. Başıma bir şey geliyor. Mesela ölümcül bir hastalık tanısı aldım. Bu bende çok büyük kaygı yarattı. Bunu yeniden çerçevelemede şunu yapıyoruz. İşte ölümcül bir hastalığınız var ve siz ne sebeple öleceğinizi büyük oranda artık anlamış durumdasınız. Ve eğer belliyse yani 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir ömrünüz kaldığıyla ilgili bir kafanızda bir şey var. Ben şimdi ne bileyim 50 yaşında bir insan olarak yani 2 yıl sonra mı ölürüm, 1 yıl sonra mı ölürüm, 100 yaşına kadar yaşar mıyım? Bu çok flu ama ölümcül bir kanser tanısı alırsam ve bana derlerse ki hani ileri evre hani birkaç ayınız var. Bir şey biraz daha belirli hale geldi ve yapmak gereken yani yapmamamın eksik olacağı, yapmanın iyi hissettireceği şeyleri tamamlamak, vedalaşmak, benden sonrakileri güvende bırakmak, görmek istediğim yerleri görmek, yapmak istediğim konuşmaları yapmak için bir vaktim oldu önünde. Belki de ben birkaç ay yaşamayıp yarın öleceğim, o zaman bu vaktim de yok. Çevremdekileri hazırlayamayacağım. Tabii. Bu yeniden çerçelemedir. Yani aynı olguyu başka bir açıdan görürsünüz. Biraz daha esneklik kazanırsınız. Ve bu tamamen çaresizim duygusunu kırar. Anladım. Alarmı susturur. Alarmın şeklini değiştirir. İyi bir espri de bunu yapıyor. Şeyler var. Yani bazen sosyal medyada görüyoruz. Siyasi olaylar, ekonomik olaylar, toplumsal olaylar. Bunlarla ilgili sesi de çıkamıyorsa insanın bir şaka, böyle balonu her tarafından sıkışmış olan bir balonu sübabını biraz gevşetme gibi bir nefes aldırıyor. Biraz daha kontrol altında hissettiriyor. İşte benim de hani genel sahnede yaptığım şey bu. Gündelik sıkışma yaşadığımız olayları alıp işte kadın sorunları olabilir, ebeveyn olmak, akademisyen olmak, işte sağlık sistemi, orada mesela doktorların yaşadığı büyük bir sıkışma hissi var şu anda. Öbür taraftan hasta olmanın yaşattığı bir sıkışma var. Siyasi sıkışmalar var. Bu tehdit algısını yeniden düzenlemeye yarıyor. Ve insanlar gülerken bu duruma. Ya diyor demek ki hani bir kere şöyle bir şey yaşıyorlar. Ya hoca da yaşıyormuş diyorlar aynısını. Ben bunu yaşıyorum ama o da yaşıyormuş ama o gülüyor. Yani şeyler ya ne yapalım diyorum elimizden bir şey gelmiyor. Gülüyoruz yani yapacak bir şey yok buna. Bu mesela rahatlatıyor. İkincisi Güldüğümüz zaman tabii bedensel olarak da rahatlıyoruz. Yani solunumuz daha değişiyor, kaslarımız gevşiyor, vagal ton dediğimiz bizim için kritik olanlar, stres yanıtı sönümleniyor. Onun için hani mizah iyi bir mizahsa güldürdüğü zaman bir de biyolojik regülasyon yapıyor. Bir de önemli bir şey var. Stand-up'a güzel bir tarafı. Evimizde tek başımıza kedi videosu izleyip gülmekten farklı hep birlikte gülüyoruz.
3: Tabii, bir
4: Kolektif
3: etkileşim.
4: bir gelişime
3: Evet,
4: yaşıyoruz.
3: evet.
4: Yani bu çok önemli bir şey değil. Hani bir grubun parçasıyım.
3: Hı.
4: Onu hissettiğim zaman o da bir yalnızlığı kıran bir bağ kuruyor. İşte mizah da bunların hepsinin içinde. Yani ben de aynı şeyi yaşıyorum. O gülüyor, ben de gülebilirim. Bak kendi halimize de gülüyoruz. Bu tekil deneyimlerimizi, tekil acılarımızı kolektif bir acı haline getirip sonra bir de gülüyoruz buna. Bu zaten dayanıklılık dediğimiz şey. Yani dayanıklılığın en güçlü bileşeni. Benim stand-up'larda artı bir bileşen daha var. Kişisel motivasyonla ilgili. Güzel paralar kazanıyoruz stand-up'ta. Ama bunları ben hani en baştan beri hobi olarak, ya yani profesyonel gibi düşünmedim. Hep gelir öğrenci burslarına ya da Hataylıyım ben. Yani bir yandan da bir depremzedeyim. Deprem bölgesine gönderiyoruz. Katılanlar da bunu biliyorlar. Yani hani bir
3: Ne
4: yandan
3: kadar
4: güzel.
3: güzel.
4: Ama bizim gülmemiz birilerinin bir yarasına merhem oluyor bir yerlerde.
3: Çok anlamlı.
4: Evet,
3: Gerçekten çok
4: yani
3: anlamlı yani.
4: o da iyi geliyor. Yani biz zor hayatımızdaki zor bir malzemeyi alıyoruz. Acılar, kaygılar, belirsizlik dönüştürüyoruz ve başka birinin işine yarayacak bir hale geliyoruz. Geri dönüşüm
3: Evet,
4: aslında bir tarafı
3: kesinlikle
4: bunun.
3: geri dönüşümü buraya taşımak çok güzel, çok, yani ne diyeceğimi bilemedim, harika bir şey. Va, şahane bir giriş oldu, şahane bir başlangıç oldu, eksik olmayın. Ben o zaman şimdi şöyle sorularımı hazırlamıştım ama aslında bir bazı şeylere böyle cevap da vermiş oldunuz, çok güzel oldu. Şimdi bu içinde olduğumuz bu krizler çağında bu krizleri düşününce kişisel olarak sizi mizaha tutunduran şey ne diyeceğim ama aslında biraz da
4: Biraz
3: bahsettiniz bundan,
4: aslında evet, ama yani
3: değindiniz.
4: hani kontrol, belki kendi hayatındaki kontrol hissini biraz almak. Sosyal medyada başımı çok kolay belaya sokabiliyorum ben. Yani böyle bir hani bazen bir şeyi pat diye söylüyorum, bir espri yapıyorum. Şimdi hani çok da şey, bazı meşhur espriler var. Şaşırıyor insanlar ama hani bir süre sonra peşinden siyasi şeyler, sıkıntılar çekmeye sebep olabiliyor. Ama komedyen kimliği yaptığınızda biraz daha kolay oluyor bunlar. Yani
3: Tabii
4: kendimi
3: tabii
4: biraz
3: tabii
4: daha
3: anlayabiliyorum
4: ifade
3: ya. Hı.
4: edebilmenin bir yolu gibi ve tamamen çaresiz değilim. Yani öyle bir şey söylüyorum. Sen bana hiçbir şey yapamıyorsun, onun üstünden zarar veremiyorsun. Ama ben de duygumu ifade etmiş oluyorum. Bunun bana saçma geldiği, anlamsız geldiği ile ilgili. Keza bedenimiz rahatlıyor. Belki işte o kolektif anlam paylaşımı, ama yani yalnızlığı hissetmeme, ama bir yandan da birilerine yardımcı olma. Geçen bir şey söylüyor, yakın bir arkadaşım söylüyor. Şimdi eskiden yani kendimi bildim bileli böyle bir acı çektiğim, sıkıntıya girdiğim bir durum varsa, stresli bir durum varsa ben çalışmaya veriyordum kendime. Yani daha çok çalışıyordum bir şeyler. Yani bunu düşüneceğim, en azından oturayım işimi yapayım, çalışayım. Hatta şey diyorlar, Gökmen Hoca'nın hani kapısına yazacağız. Zor, yani hayatında bir zorluk varsa işimize bakalım. Hani bölümde falan da bazen bir şey arkadaşlar, işimize bakalım diyorum. Hani bırakın işimize bakalım, neyse yapacağız artık. Şey diyorlardı, Gökmen Hoca eskiden diyorlardı, acılarını makaleye çeviriyor diyorlardı. Çünkü
3: Çok güzel.
4: hayatımın o döneminde yayın çıkıyordu.
3: Evet.
4: Fazla çalıştığım zaman yayın çıkıyordu.
3: Yani üretim işte çok iyiymiş.
4: Evet,
3: Bu da
4: üretim.
3: bir dönüşüm olayı yani aslında.
4: Kesinlikle. Bir süre sonra ben işte muayenehane hekimliğine başladım. İşte bir eğitim şirketi kurdum. Yani biraz daha parayla temasım olmaya başladı. Bu defa köşeye sıkışmışsam, İşte yeni bir eğitim açıyorum ya da işte olmadık yeni bir şey geliştiriyoruz, yeni bir ürün geliştiriyoruz, yeni bir ofis kiralıyoruz, orada bir şeyler yapalım diyoruz. Tabii bu da başarılı olursa para kazanıyoruz. Diyor ki eskiden yayına çeviriyordu Gökmen Hoca acılarını diyor. Şimdi diyor paraya, ondan sonra paraya çevirmeye başladı diyor. Acı çekiyorsa paraya çeviriyor. Şimdi diyor kahkahaya çeviriyor diyor. Acı çektikçe kahkaha, bundan sonrasında ne olacak acaba diye. Çok hoşuma gitti. Yani bu aslında benim için anlamı şu an mizahın.
3: Ve çok çok süper söylediniz. Tamamıyla bir geri dönüşüm olayı ama bu geri dönüşümün başkalarına da faydası var. Ya bu sadece merkezde hani sizinle alakalı bir şey de değil. Etraftaki insanlar da işte ben de bir başkası da sizi dinleyen de okuyan da yararlanıyor ki ben sosyal medyadan takip ettikçe sizin paylaşımlarınızı çok tebessüm ediyorum. Hani o an görünce çok çok iyi geliyor. Vallahi eksik olmayın. Yani çok güzel anlattınız.
4: Çok çok teşekkür ederim. Yakın zamandan yani geçen haftadan bir şey anlatabilir miyim size örnek? Şimdi yani hiç beklemediğimiz bir anda geçen ay eşime prostat kanseri tanısı kondu ve biraz da böyle ilerlemiş ve çeşitli organlara gitmiş.
3: Çok
4: İşte
3: geçmiş olsun.
4: bir çok çok teşekkürler tedavisini alıyor şimdi sağ olsun değerli hekimlerimiz. Tabii yani böyle ziyaretçiler falan geliyor. Herkes sanki böyle bir yas evine gelmiş gibi bir ciddiyet ve şey. Yani eşim de benim karikatüristtir ve şeydir
3: Evet,
4: hani
3: evet,
4: çok
3: evet.
4: neşeli biridir. Ben de hani şey. Biz bu sırada geliyorlar çok böyle acılı bir ortama girmiş gibi bir ciddiyet ve sükunet içinde. Ben bu sırada şey diyorum eşime. İrfancığım diyorum işte hastanede yatıyor yatakta. Telefonun şarjı bitmiş izninde fişini çekiyorum diyorum şeye. Telefonumu şarja takacağım diyorum. Ya diyorlar nasıl el alıyorsunuz? Ya diyorum yani yapacak bir şey yok şu anda. Hangi organlarında olduğu bile belli değil kanserin. Yapacağımız bir şey yok. Sonrasında ben bunların bir kısmını sosyal medyada paylaşmaya başladım. Mesela anestezi aldı eşim. Uyandı. Hani böyle hafızası yerine geldi mi falan bakıyoruz. Şey diyor. Evet diyor tam her şeyi hatırlıyorum diyor ama bu hanımefendiyi tanıyamadım diyor benim için filan. Mesela bunu paylaşıyorum filan. Sonrasında tabii onkolojiye gidiyoruz, geliyoruz. Belki 30-40 kişi sosyal medyadan bir şekilde beni tanıyan,
3: Tabii
4: eden
3: tabii tabii
4: teşekkür
3: muhakkak.
4: ettiler. Ya dediler biz başımıza bir felaket geldi gibi algılıyorduk ve şimdi görüyoruz ki aynı hastalık, aynı süreçler yaşanıyor. Biz sizin tavrınıza bakıyoruz. Sonuçta bizim hani buna çok üzülüp eyvah vah vah dememiz bize bir şey katmıyor. Yani aynı
3: Yani
4: süreçler yaşanıyor.
3: yaklaşımınız inanılmaz güzel bir şey. Yani kesinlikle çok katılıyorum size. Yani yapabileceğimiz hani mizah yoluyla da ya da bakış açısıyla da bu yani çok çok inanılmaz bir şey yani.
4: Evet yani hani bir konuda ben mesela işimin hastalığı ile ilgili çok şaka yapıyorum bu ara. Aslında herkes anlıyor onu. İşimin hastalığı benim için bir gündem şu anda yani hep kafamda olan bir şey.
3: Elbette, elbette,
4: Ama
3: elbette.
4: yani bu kendimizi rahatlatmanın bir yolu. Biraz daha göz önünde yapıyorsak bunu sahne, sosyal medya insanlara da bulaşan bir şey bir yandan.
3: Kesin, kesinlikle çok katılıyorum. Ya yani insanların da buna ihtiyacı var böyle bir bakış açısı bakmaya. Çünkü herhalde bir de olumsuza daha mı hızlı adapte olunuyor? Ben anlamış değilim. Hani olumsuz bir şeylere çok daha hazırız sanki böyle. Olumsuza ortak da rahat oluyoruz. Ondan sonra kendimizi derbeder de ediyoruz. Kendi olumsuzluklarımızı da gizlemeye çalışıyoruz sürekli. Ve bunlarla baş etmemiz başka bir level'da, düzeyde gerçekleşiyor galiba. Ya da
4: Kesinlikle.
3: edemiyoruz. Bu sefer de başka türlü problemler çıkıyor.
4: Ya biyolojimizin, doğamızın, yani evrimsel gelişimimizin temeli bu. Yani
3: Tabii
4: gülmek
3: tabii.
4: bizi hayatta tutmuyor ama alarm olması orada hayatta tutuyor. Yani aslan size saldırıyorsa
3: Evet.
4: sizin o aslanı bir önce duymanız lazım. Onun için
3: Evet.
4: her çıtırda
3: Evet.
4: siz kahkaha atıyorsanız daha da çabuk yem olursunuz.
3: Tabii
4: Onun için
3: tabii
4: hani
3: doğru.
4: özünde geldiği nokta o. Fakat yani sonuçta insanın da esneklik gösterebildiği durum var, değerlendirebildiği durum var. Bu gerçek bir tehlike mi? Yoksa hani ben mi şu anda bunu fazla algılıyorum diye. Onun için ama tabii şey de yapıyoruz yani tabii ki mesela her şeyi çözmez. Travmalar yaşıyoruz yani inanılmaz travmalar
3: Tabii
4: yaşıyoruz.
3: tabii
4: Hala benim
3: tabii.
4: dört arkadaşım depremden sonra yoklar. Yani vefat ettiklerini biliyoruz ama yani mezarları bulamadık. Travmamız çok taze ise orada mizah biraz kaçış oluyor ve sürekli kaçmak iyileştirmiyor. Yani duyguyu sürekli böyle es geçmek. Önce duyguyu görüyoruz biz. Çektiğimiz acıyı kabul ediyoruz. Ya eşimin hastalığı var ben bununla ilgili tabii ki çok üzgünüm. Bunun acısını çekiyorum ama mizaha devam edebiliyoruz.
3: Tabii, onunla baş
4: Duygu
3: etme
4: olarak
3: yolu
4: hiçbir
3: oluyor
4: şey yok
3: belki de.
4: gibi davranıyorsak o olmuyor. İnkar değil de entegrasyon ve regülasyon aracı.
3: Evet, bir şeyi görmezden gelmek değil, onun farkında olup onu dediğiniz gibi regüle etmek yani.
4: Evet,
3: Evet,
4: evet.
3: çok çok güzel söylediniz. Ya ben şimdi tam diğer soruma bakıyorum. Hani mizahın beyinde yarattığı o rahatlama anını kendi kelimelerinizle nasıl tarif edersiniz diyeceğim ama söylediniz. Hani
4: Ya
3: biraz
4: böyle şey
3: bunu...
4: oluyor. Aslında katman katman metabiliş diyoruz. Yani bir şey biliyorum, bildiğimi biliyorum. Bir yandan bu katmanlarda zihin aslında durumun farkında, durumun getirdiği risklerin farkında ve aslında o risklerin çok yüksek olmadığını da biliyor bazı durumda ya da bazı durumda fazla yüksek olduğunu da biliyor. Ve bununla ilgili kaygı duyuyor. Bunu bir kere fark ediyor olduğumuzu görüyoruz ve sonra gevşiyoruz. Şeyde de aynısı. Mesela sahnede mesela o yapılan şakaların aslında bir dinamiği var. Bunun minyatür bir örneğini yaşıyoruz. Yani iyi bir espri beklentiyi kuruyor, yükseltiyor ve güzel bir şaka bir gerilim yaratıyor. Ve beyin tam o hikayeyi doğrulamak üzereyken pat başka bir yol açılıyor ve o mikro sürpriz diyeyim. Aa hissi yaratıyor beyin. Yani tehdit geldi ve hop kaydı kayboldu. Çocukların
3: Şahane.
4: aslında oyununa benziyor. Yani çocuklar
3: Evet,
4: mesela
3: evet.
4: trafik kazası işte geçirmiş bakıyorsunuz arabaları birbirine vuruyor. Bir daha üstünden geçiyor. Biyolojimiz buna uygun. Travmatik bir olay yaşadığım zaman flashbackler rüyamıza bir daha giriyor. Yani beyin üstünden geçip bunu onarmaya çalışıyor. Mizahla da geçebilirsiniz. İşte gevşeme geliyor. Vücudumuz gevşiyor ve güldüğümüz zaman bir konuya bir emniyet sinyali alıyoruz. Yani ben bu mesela az önce söylediğim örnekte yani benim eşim kanser ve mahvoluyorum, çok kaygılıyım, uyuyamıyorum, depresyona giriyorum. Aa Gökmen Hoca'nın da eşi kanser. O gülüyor buna ve onun gülmesini gülüyorum ben. Onun anlattığı şeyi gülüyorum. Aa beyin şöyle bir şey yapıyor. Demek ki emniyetteyiz. Gülünüyor. Bu evde de
3: Çok güzel.
4: sevdiğiniz, önemsediğiniz biri ise hani çocuk kaygılı, baba yok bir şey diyor. Bakıyor baba gülüyor. Tam gülüyorsa o da rahatlıyor. Birbirimizin
3: Güvenlik
4: beyninden de
3: hissi.
4: etkileniyoruz.
3: Evet.
4: Kaybolan bir regülasyon yani aslında mizah.
3: Vallahi çok keyifli sizinle sohbet etmek. Çok benim için de çok ufuk açıcı
4: Ha,
3: oldu.
4: benim için
3: Eksik
4: de
3: olmayın.
4: öyle
3: Eksik
4: Utkocuğum.
3: olmayın. Şimdi o zaman ben şeye geleceğim. Şimdi iklim ve gelecek kaygısına geleceğim. Hani böyle bunu yaşayan birine mesela mizah hayatına daha bilinçli katması için nasıl bir öneride bulunurdunuz?
4: Aslında ya yani şöyle düşünüyorum ben mesela doğru olan şeyler şimdi birkaç alandan mesela beyinden örnek veriyorum, doğadan örnek veriyorum, işte duygumuzdan örnek veriyorum, mizahtan örnek veriyorum. Eğer doğruysa birbirini zaten doğada örneğini görüyorsunuz ve birbirini eşliyor bu. Onun için mesela mizahı kullanacağız. Evet mizah iyi doğru bir şey ve bir yandan da iklimle ilgili yani iklim ve gelecekle ilgili böyle artık yumurta kapının ağzına gelmiş böyle bir sıkıntı var. O zaman hani bu ikisi arasında da bir şey olması lazım. Yani mizah nasıl rahatlatıyorsa iklimle ilgili de bunu yapmamız lazım. Aslında en başta biraz böyle sizinle konuşurken de benim aklıma geldi bazı şeyler. Şeyler yani mesela adını koymak dedik. Yani bir kere duygumuzun adını koyalım, değil mi? Ben mesela işte kanserle ilgili geriliyorum. O zaman bununla ilgili şaka yapıyorum ve kontrol edebildiğim bir alana getiriyorum bunu. Bu beni rahatlatıyor. Tamam. O zaman mesela gezegen ısınıyor, işte doğa olayları oluyor. Yani canını okuduk dünyanın bir taraftan. Peki ne yapacağım? Hiçbir şey yapamam ki ben bunda. Hayır. Kendimiz ufak bir şey yaparak kendi içimizdeki kaygıyı yatıştıracak kontrolü sağlayabiliriz. Küçük küçük adımlar bunu herkes yaparsa zaten bütün şey değişir, sistem değişir. Ama kontrol edebildiğimiz alanı netleştirmek tamamen çaresiz mi? Hayır tamamen çaresiz değiliz. Biraz yönetebiliriz ve bunu bireysel başlarız. Tıpkı gülmek gibi. Yani bireysel olarak gülüyoruz. İkincisi mizah bir yandan da psikolojik böyle savunma mekanizmaları vardır. İşte ne bileyim inkar etmek gibi. Bana çok zor gelen bir şeyi inkar etmek gibi. Ya da işte konversiyon deriz. Çevirmek gibi. Türk filmlerinde şeyler olur ya böyle görmemesi gereken bir şeyi görür ve bir anda kör olur falan. Onun gibi yani çevirir mekanizma onu. Gerçekten kördür. Görmüyordur ama gözle değil mevzu yani. Beyin kapatıyordur onu. Mizah da bu savunma mekanizmalarından birisi ve siz mizahı sık kullanıyorsanız eğer bu ritüelleşir. Yani böyle büyük şey kahkahayı şeye de gerek yok. Yani mesela kaygı duyduğunuz bir olayı gördünüz. İşte ne bileyim siyasi olayları görüyorum ya da iklimle ilgili şeyleri görüyorum ve bu bende çok kaygı yarattı. Fazla kaygı da çünkü sizi felç ediyor. Bir şeyi yapamaz hale
3: Tabii,
4: geliyorsunuz.
3: tabii.
4: O zaman mesela kendi içinizden hani böyle şey bir şaka yapmak. Hani küçük bir şaka yapmak. Ben mesela cam pipet aldım. Normal şey pipet olmasın diye. Ve
3: Plastik.
4: cam pipetin kutusu, ambalajı pipetten çok daha fazla şeyler plastik içeren. Ya dedim hani bu nasıl bir şeydir? Mesela bu şey geliyor. Yani o sonra bunu sündürüyorum hani kendimle dalga geçerek, duruma dalga geçerek işte onu aslında arkadaşlarıma da hediye edeyim. Biraz da hediye paketi alayım, onu yapayım, bunu yapayım diye. Biraz bu şey yaratıyor insanda kontrol hissi ve eğer ki güldüğümüz olayın sonunda bir davranışa bağlamışsak o zaman anlam da katıyoruz buna. Yani mesela bağış yapmak gibi işte şeyler ortak bir şeyler yapmak gibi bir tweet atmak bazen bu. Yani birilerinin o konuya dikkatini çekip bununla ilgili bir şey. Tabii yani bizim de sosyal medya bir acayip şimdi şeyler. Geçen çamaşırları yıkadım ve güneşe astım. O kadar hoşuma gitti ki böyle uçuşuyor çamaşırlar güneşte, kuruyor filan. Ya dedim hani kurutma makinesine ne gerek? Burada çok güzel kuruyor zaten bu hani doğanın kurutma makinesi. Ya da mesela ben arabada klimayı açmam, Allah'ın klimasını açalım dedim. Yani çok sıcak olmadı ki Allah'ın klimasını açalım dedim, camı açarım. İşte geliyor zaten diye. Bunları yapıp bir de bunları paylaştığınız zaman çamaşırları paylaştım ben şeyde. Ya dedim ne kadar güzel kuruyor, çok hoşuma gitti dedim güneşte böyle kuruması. Aha altına bir yorumlar böyle. Onların artık kurutma makinesi üreticisi olduğunu düşünüyorum. İşte bu da şey nedir her şeyi yani şimdi o kelimeyi söylemeyeyim de bu da her şeyi bir psikiyatristsen psikiyatrist ol işte bu konuda da mı yorum altına böyle
3: Çok
4: şeyler
3: iyiymiş.
4: tabii bu defa diyorum, bununla da şey dalga geçiyoruz ben diyorum işte her şeyi bilen kişi olarak diyorum şimdi hatta şey diyorduk konfetten diyoruz. Her şeyin kompetanı fettan kişi olarak diyorum size.
3: Konfettan. Çok
4: Kompetanınız
3: güzel. Bu da
4: gelmiş
3: güzel
4: kişi
3: bir kelimeymiş.
4: olarak. Bu da ayrı bir şaka konusu haline geldi. Ama yani gülüyorum ama aynı zamanda bir şey yapıyorum. Bu çok
3: Evet,
4: değerli.
3: evet, evet,
4: Yani
3: evet. Kesinlikle
4: şeyler
3: çok
4: ben şimdi
3: değerli.
4: mesela benim gösterim son şeyden sonra deprem şakalarıyla başlıyor biliyor musunuz? Yani depremin nesine gülebiliriz? Bir sürü yakınımı kaybetmişim. Annem depremde tanıdığı kişinin üçte birini kaybetti. Kadın rehberinden bunları sildi. Yani böyle bir acı yaşadık. Şimdi mesela benim sahnede anlattığım şey depremden sonra diyorum işte şey ya çok tuhaf şeyler yaşandı diyorum. Gerçek olay bu sırada ev ağır hasarlıydı. Evi yıktılar ve annem ağlıyor. Ankara'ya güvenli yere taşıdık annemi. Ağlıyor evi yıkılıyor o gün. Anne dedim ya dedim şey değil hani sana yeni bir ev alırız orada dedim istiyorsan. Ya oradan kopmak zorunda değilsin şey dedi. Bak çürükmüş yıkıldı falan dedim. Ya dedi ben eve ağlamıyorum dedi. Dedim neye ağlıyorsun? Ya dedi şimdi kepçeler girdi ya dedi. Evleri yıkıyor. Eşya falan bir şey alamadılar tabii yani evden. Ondan sonra dedim benim bütün donlarım ortaya saçılmıştır dedi. Şimdi hani kadın donlu derdinde. Anne dedim apartmanda 5 tane koca karı var senden başka dedim. Kimin donu olduğu anlaşılmaz dedim boş ver diye. Şimdi mesela bir kontrol sağlıyor. Ama anlattığım olay
3: Çok güzel.
4: aslında yani 80 yaşında bir kadını hayatının geçtiği topraklardan ayırmışız. Evi
3: Tabii.
4: yıkılmış, köpekte herkes ölmüş. Ama ne yapalım? Yani bu
3: Tabii
4: şey
3: tabii tabii
4: kontrol
3: tabii.
4: sağladığımız bir şey var orada.
3: Ya burada o zaman şeyi sormak istiyorum. Yani bu dönemde bizim hepimizin de ihtiyacı olan bir şey belki de. Hani kriz çağında diyoruz ama başta da sizin de söylediğiniz gibi her şeyde bir kriz var yani. Hani sadece ben iklim, biyoçeşitlik falan diye konuşuyorum programda ama işte gündelik yaşamın içinde de bir kriz var. İşte ne bileyim politikada da kriz var.
4: Birden fazla insanın olduğu her yerde kriz vardır.
3: Kesin ya ekonomide de kriz var falan. Şimdi kriz çağında bu mizahla umudu besleyebilir miyiz? Çünkü gerçekten umutlu olduğumuz zamanlarda umudu kolay kaybetmeye başladık ve gerçekten böyle lönk diye bir şey oluyor yani. Aa iyi olacak diye düşündüğümüz bir şey bir anda hop başka bir yere gidiyor ve bunu aslında bunun çözümü bizde de yok. Hani bilemiyoruz neyin ne olacağını. Uzmanlar da bilmiyor çünkü. Hani bizim zaten bilebileceğimiz uzman da diyor ben de bilmiyorum ilk defa başımıza geldi diyor.
4: Covid zamanı gördük
3: Evet.
4: yani beklentileri gördük, şeyleri gördük. Ondan sonra hop kayboldu.
3: Sonuçta
4: Hani
3: hiç yorum
4: böyle
3: da yapamıyorsunuz. Hani bu
4: evet
3: noktada bir
4: değişiyor.
3: kaçış lazım ama sizce yani bilemiyorum ne dersiniz? Mizah kriz çağında umudu gerçekten besler mi?
4: Yani aslında 2 tane katmanı var belki orada. Önce dayanmayı kolaylaştırıyor. Yani dayanabilirsin. Bu da zaten bunu biyolojik olarak yapıyor. Güldüğünüz zaman hani alarm kısıyor, beden gevşiyor, işte zihin biraz daha esnek bunu atlatabilir misin oluyor. Ya o gülüyor ben de yaparım herhalde falan oluyor. Acıyı azaltıyor ama tabii yani o dayanma nedenini çözmüyor. Devam ediyor şeyler. Yani böyle can kurtaran simit atıyor. Ama bir taraftan da yüzmeyi öğretmek gerekiyor o
3: Evet,
4: kişiye
3: evet, evet,
4: boğulmaması
3: evet,
4: için.
3: evet.
4: Eğer siz mizahın içine bir anlam ve bir yön koyduysanız, bir davranış değişikliği koyduysanız, o zaman hani gerçeği inkar etmek, uyuşturmak, görmezden gelmek değil, Ya yapabileceğim bir şey var hissi oluyor. Benim yapabileceğim bir şey var. Yani kör bir iyimserlik değil böyle. Ya tamam gülelim her şey güzel olacak ya. Öyle bir şey değil.
3: Eksik olmayın Gökmen Hocam. Gerçekten çok
4: Siz de.
3: güzel bir söyleşi oldu. Bugün iklim krizinden yola çıktık. İşte aşırı hava olayları dedim ben. Yaşadığımız belirsizlikler üzerinden mizahla bu gülmenin aslında bilimini konuştuk
4: Evet.
3: sizinle. Hocam çok teşekkür ederim. Nefis
4: Ben
3: bir
4: çok
3: söyleşi
4: keyifli.
3: oldu. Eksik
4: Benim için
3: olmayın.
4: de çok keyifliydi. Çok
3: Sağ olun.
4: teşekkürler.
3: Yani inşallah umuyorum yüz yüze de bir araya geleceğiz.
4: Mutlaka.
3: Kısa zaman içerisinde umarım. Bu vesileyle ben dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bugün konuğum Doktor Gökmen Hızlıcayar ve gülmenin bilimini konuştuk. Kriz çağında mizah ve zihinsel dayanıklılık üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda yeni konularla, yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
2: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Filmdekinden Lütfen'in 32. ve son bölümüyle bugün birlikteyiz. Son bölümü derken bir yayın sezonu ara vereceğiz. Ondan sonra belki başka bir isimle ve belki biraz daha dönüşmüş, farklılaşmış bir tarzla, konularla yeniden aranızda olmayı umuyorum. Ama Filmdekinden Lütfen olarak çok büyük ihtimalle bugün son programımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bugün konuğum İstanbul Okan Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor İlkay Gök. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Siz beni çok güzel ağırlamıştınız. Bugün de ben sizi ağırlıyorum. Tabii ben sizi sadece bir çayla ağırlayabiliyorum. Siz böyle o mutfağın verdiği bütün imkanları böyle önüme sermiştiniz. Hangisinden yiyeceğimi şaşırmıştım ve çok şaşırmıştım hakikaten. Bir gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün çalışma alanlarının içerisinde her gün neler çıktığını gözlemlemek, orada hemen sıcağı sıcağına öğrencilerin elinden onları tatmak falan benim için çok ilginç deneyim oluyor. Nasılsınız? Yarın bayram bu arada. Bayramımız kutlu olsun.
3: İyiyim. Yani öncelikle son programın konuğu olmaktan dolayı da mutluyum. Burada radyoda bu duyguları paylaşmak benim için de oldukça farklı. Genelde çok konuşuruz akademisyen olduğumuz için derslerde. Gastronomi bölümün akademisyeni olmak da çok keyifli. İşte siz bize konuk olarak geldiğinizde öğrencilerimizin o anda derste eğitmen şeflerimiz de hazırlamış oldukları, aslında ders onlar, uygulama derslerinin çıktılarını yemiş oldunuz. Sürekli gastronomi mutfak sanatları bölümünde eğitim esnasında uygulama mutfaklarımızda öğrencilerimizin dersleri kapsamında çok farklı ürünleri hazırlayaraktan böyle yemekleri çıkarıyorlar. Lezzetler birbirinden farklı oluyor. Türk mutfağı var, dünya mutfağı var, tatlıları var, pastaları var, mezeleri var. Her konuda öğrencilerin eğitim almasını istiyoruz.
2: Bir an orası bir kebapçı salonuna aynen dönüşüyor. Değil mi? Bir an böyle künefeler, kadayıflar çıkıyor. Bir an bakıyorsunuz orada işte İtalyan mutfağından, Fransız mutfağından avantgard yemekler
3: her
2: çıkıyor
3: ortaya. Her hafta değişiyor. Yani bir restorana gittiğinizde menüler standarttır değişene kadar. Bizim mutfağımızda menülerimiz sürekli değişiyor. Her ders birbirinden farklı içeriklerde konuları öğrenciler öğrenmesi için eğitmen şeflerimiz onlara menüleri hazırlıyorlar. Her haftada bunlar değişiyor. Mutfaklar, dünya mutfağı derseniz ülkelere göre değişiyor, bölgelere göre değişiyor. Türk mutfağı aynı şekilde.
2: Bir de müfredatınızda beni çok ilgilendiren bir ders var. Evet. Tam sinegastro dersi gibi. Yemek ve sinema mıydı o?
3: Evet, evet.
2: Evet, o biz bu sene açılan bir ders.
3: Bu sene kondu. Hocamız işte bu konularda da derslerimiz iyi olur diye önermişti. Hep beraber bu dersin de olmasını istedik biz de. Gastronominin aslında multidisipliner yaklaşımıyla müfredatın olması gerekiyor. Ve biz buna ne kadar çok öğrencileri adapte edebilirsek müfredatımızın içerisinde uluslararası düzeyde bir aslında gastronomi mezunu yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden de müfredatın içerisinde hem sosyal bilimler hem de fen bilimlerin yer aldığı teorik derslerimiz de giriyor. Ve bu sene o eklediğimiz dersimizle beraber sizi de aramızda görmüş olduk. Ve ben sizi tanıdığım için de bu ders sayesinde ayrıca mutluyum. Yani gastronominin bu interaktif olması bizim için çok keyifli.
2: Evet, ve yani bu tür şeyler aslında yemeği bir yakıt olarak yemek içmekten çıkarıp duygularla eşliyor. Evet. İşte sinema veya edebiyat işin içine girdiği zaman tamamen duygulara hitap eden, duyulara ve duygulara aynı anda hitap edebilen bir yerde duruyorsunuz. Ve herkesin bir noktada istemese bile oturup yemek içmek zorunda olduğu zaten alması gereken bir gıda var. Ve bunu duygularla eşlediğiniz zaman özellikle sinema ve edebiyatın da katkısıyla birlikte herhalde biraz daha o kafadaki şekli tam olgun halini alıyor değil mi? Kültür hafızasıyla birleşik.
3: Aynen. Şimdi gastronomi multidisipliner ve bölümün adı da zaten gastronomi ve mutfak sanatları. Sanat işin içerisinde Dolayısıyla da burada o kombinasyon gerçekten çok iyi hissediliyor. Şimdi ben mesela gıda mühendisiyim. Gastronomi alanında 2006'dan beridir uzun süredir çalışıyorum. İşte yurt içinde ve yurt dışında mutfak eğitimlerimi aldım. Bu konuyla ilgili detaylara eğilmeye çalışıyorum. Ama sanat tarafı bambaşka bir yerden geliyor işin içerisine. Tabakta sanat, filmlerde sanat, gastronomi, ondan sonrasında ne diyeyim, resim sanatında gastronomi gibi çok boyutlu. Şimdi mesela ben bir gıda mühendisi ve işin beslenme tarafından girdiğimizde şunu derim, evet yemek bizim için dediğiniz gibi yakıt, yani enerji verici. Ama bunun yanında sadece enerji vermek için ya da enerji almak için mi kullanıyoruz yiyeceği? Hayır. Çünkü işin içerisine koku ve dildeki o tatlı tuzlu acı girdiği anda beynimizdeki reseptörler bambaşka bir boyut açıyor bize. Orada artık yakıttan daha çok anılarımız, duygularımız, evet, kültürel anlamdaki hikayelerimiz açığa çıkıyor ve boyutlar değişiyor yemekte.
2: Ve farkında olmadan aslında bugün sizle bu bölümü yaparken aklımda sizle onu konuşmak vardı. Ve bölüm başlığı olarak da evde yemek ve içmek. Evet. Evde yemek içmek. Çünkü hep böyle bir kavram ikiye bölündük artık. Dışarıda yiyip içelim. Hadi evde yapıp yiyelim. Ve evde yemek pandemiyle birlikte tabii o trend yükseldi ve işte gastronominin dünyadaki karşılığı zenginleştikçe, oradaki reytingi yükseldikçe daha zevkli hale gelmeye başladı. Ve insanlar evde bir mutfaklarının olduğunu keşfetti. Daha doğrusu tabii yani mutfak zaten evin merkezi bir anlamda ama mutfağa böyle yanından teğet geçenler de mutfak
3: girmek zorunda kaldılar.
2: Ve oradaki neyi sevdiler acaba? Mesela oradaki o süreci, yemek yapmaya giden süreci mi, kendi yaptığını sonra çıkarıp onunla doyabilme hazzı mı?
3: Şimdi hani bizim mutfaktaki kendi yemeklerimizi yaparken bir anda restoranlarda daha çok yemeği tüketme durumuna gelmemiz, o da bir süreç işte sanayi devriminden sonrasında vesaire. Ve artık günümüzde mesela şunu özellikle vurgulamak konuyla onunla başlamak istiyorum. Yani artık mutfakta yemek pişirmeyi seven ve mutfağa giren insan sayısı o kadar azalmıştı ki pandemiyle belki bu daha çok tabii ki mecbur bıraktı. Mutfakta yemek hazırlamak, lezzetli bir yemek hazırlamak dediğimizde kolay da değil aslında. Yani onun tekniğini bileceksin. Zaten bu gastronomi mutfak sanatları bölümü de oradan çok popüler olmaya başladı. Yani bir bölüm düşünün, sadece bir meslek değil, aslında hayatın kendi içindeki her şeyi sağlıyor. Yemek yapmanı sağlıyor, lezzeti sağlıyor. Kültürel anlamda bir sürü farklı disiplinlerle beraber bir bütünsellik sağlıyor. Mutfakta yemek yapmayı pandemiyle beraber öğrenirken gastronomiyle bayağı bir hani içselleştirdik. Bugün gastronomideki, gastronomi alanında yapılan yemek tarifleriyle insanlar artık YouTube'dan işte bir şekilde tabletleri ya da cep telefonlarından
2: sürekli yemek tarifi izleniyor bu arada.
3: Yemek tarifini alarak yapmaya başladılar. Şu var, yani günlük hayatımızın içerisinde koşuşturmamız çok yoğun. Hepimiz işte işimiz gereği yoğun bir stres altındayız. Yani bilimsel çalışmalarda baktığımız zaman aslında yemek hepimizin o stresten kurtulup odaklanıp kendimizi rahatlattığımız bir alan oluyor.
2: Tam burada araya gireceğim. Bizim Büyük Çaresizliğimiz diye bir film vardı. Bir Ankara filmidir. Onun romandan uyarlanan. İki arkadaş bunlar ve işte aynı kıza aşık olmuşlar. Çok büyük böyle bir çökkünlük içerisindeler ve kızın kendilerinde gönlü olmadıklarını fark ediyorlar bir noktada ve işte onu yurt dışına uğurluyorlar. Arabaya biniyorlar. Şu Ankara'nın böyle akşama doğru bir şeyi, güneşi, ışığı var üzerlerinde. İşte ikisi de somurtuk bir araba kullanıyor. Biri yanında ona eşlik ediyor. Giderlerken aklına geliyor birinin, diyor ki akşama diyor pirinçli kabak yapalım mı? O da diyor ki hemen işte kuru nane de koyarız üzerine diyor. Çiftlikten de diyor bir yoğurt alsak diyor. Böyle bir anda o yüzlerindeki o karamsar, çökkün ifade, evet, gidiyor. Böyle bu şeylerin ağız kenarlarının ucun böyle kıvrılıyor, bir gülümseme, bir orada iyileşiyorlar sanki onlar.
3: Aynen öyle.
2: Akşama ne yapıp yiyeceğini düşünmek aslında bir terapi.
3: Terapi. Motivasyon aslında. Sadece kimileri mesela mutfakta kendi başına sadece kendi özgürlüğü için yemek yapıyor. Orada özgürleştiğini, istediğini alıp istediğini koyaraktan kendi yemeğini hazırlayarak aslında bir şekilde özgürlüğünü de hani orada ifade ediyor belki. Kimileri sevdikleri için hazırlıyor. Sevdiği yemekleri sevdikleriyle akşam paylaşmak için hazırlıyor. Bunların hepsi birer terapi bence.
2: O gün içerisinde değil mi? O akşam yemeğini hep düşünüyoruz.
3: Motive olmak, akşam ne hazırlayacağım?
2: Aha, onun yanına ne açacağız, ne koyacağız? Onu neyle eşleştireceğim?
3: Eşleştirme. Aha. Yani
2: siz bunu okuldayken de yapıyor musunuz? O kadar yemeğin içerisindeyken akşam kendi evime gideceğim.
3: Tabii. Orada... Yani orası eğitim sonuçta.
2: Bunların hiçbir yüzünü şu an canım çekmiyor ama evde gideceğim kendime evet. Küçücük bir şey yapacağım deyip.
3: Tabii ki akşam ne yapacağız muhabbeti ya da konusu herkesin en büyük sorunu salı bir de aynı zamanda. Bunu düşünürken hem çok keyif alıyoruz hem de çözmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla bütün her şeyden bir kenara sıyrılıp yemeğe odaklandığımızda yemek yaparken aslında gerçekten yemeği de yapmayı seviyorsa o kişi, bazıları sevmiyor. Seviyorsa ona terapi gibi geliyor. Bazen çok yoğun olduğumda ona ayıracak vaktim olsa bile belki yapamıyorum. Çok yorgun olduğumdan hızlıca geçiştiriyorum ama bakıyorum ki ben mutfaktaysam ve keyfimi arttırmak istiyorsam daha zor yemeklere giriyorum. Daha farklı yemekler, daha çok çeşitli yemekler. Yani her gün de o şeyimiz de aynı olmuyor. Bir gün yaptığımız yemek çok daha çeşitli ve farklılıklar.
2: Yeni bir şey denediğiniz çok oluyor mu evde kendi mutfağınız?
3: Çok severim. Yani ben çok gelenekçiyim aslında. Hı-hı. Ama farklı yeni lezzetleri de çok seviyorum. Evet,
2: Firiye yazı yazmış insansınız.
3: Evet.
2: Yani.
3: Firiye de yazdım, Bulgur'u da yazdım. Türk mutfağına acayip. Yani hani kendimi ben yurt dışındaki o mutfak eğitimlerinden sonra özellikle evet. Fransız mutfağına eğitimini işte Paris'te aldıktan sonrası da ben Türk mutfağı milliyetçisiyim dedim. Yani hani geldim kendi ülkemde zaten seviyorum. Kültürel anlamda çünkü ailem bunu bana bir şekilde sevdirmiş. Mutfakta biz aileyle, aile büyüklerimle beraber... Özellikle yaz tatilinde anneannemin evine gittiğimde teyzeler, aile, akraba, herkes bir aradayken o yemeğin güzelliğini ben çok sevmiştim. Ve bunu da kendi mutfak kültürümde sevmiştim. Dolayısıyla da bunun devam ettirilmesini de her anlamda yani hem sağlık açısından önemli olduğunu görüyorum. Hem de işte bu lezzetlerin devam ettirilmesini, kendi çocuklarımıza aktarılmasını çok istiyorum. O yüzden de evet Firi'yi de yazdım, Bulgur'u da yazdım, Türk mutfağına ait her şeyi de yazdım. Ve farklılıkları da deniyorum bu arada. Çünkü yenilikleri de açığım. Seviyorum. Değişikliği de seviyorum.
2: O yeni şey herhalde mutfakta yemek pişirme işinin bütün zorluklara rağmen eğlencesi de orada. Bir de sanki böyle hani şiir yazmak gibi bir noktada. Hani o an gelir bir ilham verir aklınıza gelir. İşte mevsim tazelikleri
3: evet,
2: verebilir o ilhamı.
3: Kesinlikle. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Teknoloji geliştikçe yeni ekipmanlar da giriyor ya hayatımıza. Onları alarak daha hızlı, daha lezzetli, daha sağlıklı
2: onlar
3: yapabiliyoruz.
2: Onlar arkadaşımız oluyor biraz.
3: Aynen öyle. Onların dilinden anlamamız
2: modern
3: gerekiyor.
2: Modern kaoslu hayatın içerisinde airfryla ya da işte yani evdeki mutfak şey robotuyla işte, dolanan
3: evet.
2: Robotla.
3: Kesinlikle öyle.
2: Konuşuyoruz bazen.
3: Aynen. Onlarla işte yeni geldiğinde bir şeyler hazırlamak, onun keyfi. Yani farklı lezzetleri aileye, çocuklara yedirme duygusu. Benim için inanılmaz keyifli geliyor. Zaten boğa burcuyum da. Dolayısıyla fark etmeden o meslek beni bulmuş diyeyim gastronomi anlamında.
2: Evet şimdi yarın bayram. Bu biraz hani Ramazan bayramının la böyle Kurban Bayramı bir taraf az önce konuştuk böyle
3: evet.
2: Tatlılarla çok hissedilen.
3: Ramazan boyunca evet
2: Ramazan
3: bayramında.
2: Bayram, o neyi tatlı yiyeceğiz ama Kurban Bayramı biraz daha işin içerisinde
3: et.
2: Tabii.
3: Et, yüksek protein
2: giriyor. Evlere
3: kebaplar,
2: artık eskisi gibi hemen
3: kavurma.
2: Bayram namazından sonra etler girerdi. Şimdi biraz o değişti. Birçok
3: evet,
2: yer bağışlanıyor artık ya da ekonomik nedenlerle
3: evet.
2: Birçok insan o işi yapamıyor şu anda. Ama nihayetinde bir bayram sofrası var herkesin.
3: Bayram sofrası var ve olsun da. Yani ben şimdi bu bayram sofraları neden özel? Aslında insanların heyecanlandıracak. Farklılıklarında ne diyeyim aileyle bir arada gelecekleri o duygu bayram sofraları
2: bir
3: sabah
2: bayram
3: kahvaltıları
2: yemeği bunlar... denir daha çok değil mi yani özellikle bizim ben de Maraş tarafı işte Elazığ'da var mı o şekilde bilmiyorum bugün kahvaltı yapılmıyor gibi hani
3: et kavururlar genelde
2: evet
3: tabii şimdi ilk günün mesela bölgesel olarak da bunlar değişiyor tabii ki şimdi hani dünya mutfakları diyoruz ama bizim kendi ülkemizin içerisinde baktığımızda da 7 bölgenin de kendi içinde bazı bölgeler çok benzese de farklılıkları var. Sabah kahvaltısında et sıcak olduğu için ve de o sert daha ölüm katılından belirli bir zamanda geçiş yapıp yumuşayacağı için önce işte iç organlarla işte ciğer vesaire yenir. Sonrasında et kavurmalarla başlanır. Ardından kebaplara geçirilir. Eğer hava güzelse piknikler yapılır. Aile, dostlar, arkadaşlar çağrılır. Hep beraber sofralar kurulur, paylaşılır. Paylaşım, birlikte olma duygusu, iletişim, sosyalleşme, hepsi bir arada.
2: Bir de normal zamanda yemeyeceğiniz, sabah tercih etmeyeceğiniz,
3: evet,
2: bir şeyi.
3: Tabii özel.
2: Bizde kuru fasulye özel pilav yapılır. Hep böyle söylediğim zaman özellikle batı tarafındaki arkadaşlara
3: nasıl
2: böyle.
3: Nasıl yani?
2: Nasıl yiyorsun ya onu diyorum. Ben de bilmiyorum nasıl yiyorum. Yani bayram günü.
3: Biyolojik
2: ondan başkasını
3: olarak alıştırılmışız.
2: Evet. Ama bayramın işte başka bir gün, hafta sonu çıkar. Mümkün değil, yiyemem bu saatte.
3: Evet.
2: Kahveyle kahvaltı yapan insanım.
3: Değil mi? Genelde öyle olduk zaten. Yok, yeni nesil olarak başka. Hepimiz hemen hemen benzer reaksiyonları gösteriyoruz. Uh-huh. Aslında hızlı teknolojiyle beraber hayatımızın koşturmacası içerisinde bizim için geleneklerimiz, yemek kültürümüz hani çok değerliyken o ikinci planlarda kalıyor. Ne yapıyoruz işte, artık sabah kahvaltısını atlayıp bir kahveyle zaman geçirmek, ardından öğlen yemeğine girmek gibi bir süreç var. Yani değişiyor artık yeme içme kültürümüzde. Ama baktığımızda işte bu bayramlar bize o duygunun yeniden, yani yaşamak istiyoruz. Alışmışız. Yani küçüklükten itibaren aileyle eğer bu şekilde yaşadıysak, yaşayanlar bunu daha iyi hisseder. Bir şekilde o bayram duygusunu öyle yaşayabiliyoruz. Öyle
2: güzel
3: geliyor.
2: Metropollerde genelde insanlar işte bir beyaz yakaysa bir yerde tek başına ya da aynı evi paylaştığı arkadaşlarıyla bile yaşarken tek başına mesela sofralar, belki sofra bile.
3: Yalnızlık oluyor.
2: Bir tost yapıyor, yiyor. Öyle
3: geçiştiriyor.
2: Evet, geçiştirme şeyleri. Bir taraftan şeyi de çok görmeye başladım son zamanlarda. İşte hani bir ara böyle işte ya ben yumurta bile kıramam, makarna
3: evet,
2: bile haşlayamam.
3: Evet, evet, evet, çok vardı
2: diyen
3: o.
2: Böyle bir kesim.
3: Sınıfsal olarak böyle vardı. Bir statü vardı. Yemek yapmazsan çok nasıl diyelim, bu işin içerisinde sınıfsal üsttesin. Yemek yapanlar hizmet eden gibi görülebiliyordu. Artık bana göre bu algıda olan insanlar da bunu değiştirmeye
2: başladı.
3: Tekrar
2: utanmaya, tekrar ayıp oldu bu,
3: yani
2: bunu söylemek.
3: Yemek, evet. Yani bir insanın kendi mutfağında yumurtayı dahi kıramıyorum diyebilecek kadar, yani bunu kendini daha üstün göstermek için söylüyorsa, bana göre bu çok ayıp ve yetersizliktir diye düşünüyorum. Herkes öyle ya da böyle minimumda kendi sofrasını kurup yiyebilecek, karnını doyurabilecek kadar bir şey bilmeli.
2: Bir de galiba kendiyle kurduğu ilişkiye göre de mutfak orada bir rol üstleniyor.
3: ...diye düşünüyorum. Herkes öyle ya da böyle minimumda kendi sofrasını kurup yiyebilecek, karnını doyurabilecek kadar bir şey bilmeli.
2: Bir de galiba kendiyle kurduğu ilişkiye göre de mutfak orada bir rol üstleniyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim

0: yemek, hani işimin bir parçası bu olmasına rağmen bana hiç cazip gelmiyor. Evde o küçücük şeyleri bir araya getirip yaptığım bir şeyden çok
1: Keyif
0: yüksek zevk
1: alıyorsun,
0: alıyorum.
1: evet.
0: Bu öğrenilebilir de bir şey aynı
1: Aynen,
0: zamanda.
1: öğrenilebilir.
0: Keşfetme eksikliği var belki böyle insanların.
1: Yani dediğim gibi yaşam tarzları, bakış açıları, bir de sosyal medyanın aslında zihnimize, bilincimize kazıdığı bazı şeyler var. Yani hani onlar da değişiyor. Ama bana göre ne olursa olsun ya, mutlaka hepimizin yani yumurtayı kıramamak gibi bir bahanesi olmamalı. Yani bu iş nasıl diyeyim, ayrıştıracak ya, üstünlük gösterecek bir taraf, bir bakış açısı olmayacak derecede önemli. Bireysel olarak hepimizin sahip olması gereken yeteneklerin içerisinde, bilgi ve becerilerin içerisinde olması gerekiyor. Yani çok yetenek demeyeyim, bilgi, beceri. Yani tabii ki bir yumurtayı kırmak da öyle kolay değil. Onun için sıcaklığı ayarlamak lazım vesaire, ama yani ne olursa olsun.
0: Sanki işte bunu keşfedecek, işte bazı o filmlerde ki bu yemek sahneleri olur, işte etrafında o rol model olarak işte takip ettiği, bugün herkesin içerik üreticileri
1: Evet,
0: var,
1: içerik
0: biraz
1: üreticisi.
0: onlar ilham veriyor kendisine falan. Aslında bu zevkli bir
1: Popüler
0: şeymiş
1: hale
0: ya.
1: geldi. Gastronomi ve mutfak
0: Evet.
1: sanatları ve gastronominin dünyada böyle yükselmesiyle beraber
0: Evet.
1: birazcık daha artık bu o yapamamdan daha çok yaparım kısmına dönüş
0: Bir
1: başladı.
0: de mutfakta eğlenenler var.
1: Evet.
0: Bayağı eğleniyorlar yani.
1: Yani
0: Siz eğleniyor musunuz
1: evet.
0: mutfakta?
1: Yani dediğim gibi vaktim varsa böyle birkaç çeşit yemek yapmayı
0: Peki
1: eğlenceli
0: şeyi
1: görüyorum.
0: çok merak ederim. O yemeği yaparken size eşlik eden bir şeyler var mı? Bir şey dinler misiniz, izler misiniz? Ne bileyim, birilerini çağırır onlarla mı? Böyle değişik ritüeller,
1: Odaklanıyorum ben.
0: tam olarak.
1: Odaklanıyorum. Zor yemek yapıyorsam odaklanıyorum, çünkü şimdi ben de çok yoğun çalışan biri olarak kısıtlı bir zaman var. Ha, evde oturduğumda diyelim ki mesela geçen gün evdeydim. Tatilde, 19 Mayıs galiba tatiliydi. Vaktim vardı. Ne yaptım? Dizimi açtım. Doğru, biz şimdi akademisyen olduğumuz için geceli gündüzü çalışıyoruz
0: Evet.
1: diyeyim. Ondan sonra ne yapabilirim dedim. İşte ilk aklıma gelen, çok uzun zamandır yapmadığım, hani ben yurt dışında da eğitimlerimi aldım, pek çok mutfağı da biliyorum, ama ilk aklıma gelen şey aileden kalmış olan bana o içli köfte yapayım dedim. Oturdum, vaktim de vardı, içli köftemi yaptım. O zaman dizi seyrettim beraberinde, vaktim var, hem dizimi
0: Diziden
1: seyrederim
0: görüp canınız çekmedi değil mi? Öyle de oluyor ya.
1: yok, ama bazen de eve geldiğimde kendi yemeğimi yapan ve çocuklarım için hazırlayan, ailem için hazırlayan biri olarak vaktim varsa, yani hani diyelim ki bir saatlik, o bir saat içerisinde akşam yemeğine kadar ne yapabilirim kısmını hemen matematiksel bak, analitik olarak düşünüp ona göre odaklanıyorum. Yani orada dizi akıp giderken dizi takip edemem. Eğer gerçekten dizi benim için önemliyse ve hiçbir sahnesini kaçırmak istemiyorsam, orada arkamı döneceğim, iş yapacağım, sesi kaçıracağım, görseli görmeyeceğim. O yüzden onları bırakıyorum, ama bazen bir müzik olabilir.
0: Bu iş galiba şeyle başlıyor, malzemeyle başlıyor. Yani
1: Evet.
0: evde malzeme varsa mesela,
1: Planlıyoruz.
0: o kafada yer etmişse o malzeme, o işte bir süresi var onun, ya bozulacak ya çürüyecek.
1: Evet.
0: Ben bundan bir şey
1: Malzeme.
0: yapayım mesela. Bu
1: Kesinlikle.
0: bana çok sağaltıcı bir şey geliyor. Değil mi?
1: Neden?
0: Yani onu alıp hani rahatlıyor insan.
1: Ha.
0: Bir yükü atmış gibi, sanki onu sırtında taşıyormuş gibi.
1: Şöyle bir şey, yani o büyük gibi görülüyorsa evet, tabii ki bir sorumluluk, çünkü almışız, hedeflemişiz, ama o orada bozulacak duygusu bizi rahatsız ediyor. Evet.
0: Sonra
1: Onun
0: şeyden
1: için
0: aratıyorsun. Bu işte ne bileyim, bir ot varsa o otla yapılabilecek bir yemek
1: evet.
0: aratıyorsun. Bu...
1: Ama şöyle bir şey, markete gittiğimizde şunu düşünün, seçtiğimiz sebzeler genellikle bildiğimiz tarifler üzerinden
0: Evet.
1: alırız, ya da gördük bir sosyal medyadan, şunu şunu şunu tarifte var, ben bunu alayım yapayım diye odaklı gidiyoruz. Bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bir ürünü, tadını dahi bilmiyorsak yani onunla bir şey yapalım duygusu zor geliyor. Ya bir yerde tatacaksınız, ya da önünüze düşürecekler. O lezzeti yapmak için hani sosyal medyada göreceğiz ve reçeteden tek tek alacağız bilmediğimiz o malzemeleri ve yapacağız.
0: Julia filmini bilir misiniz,
1: Hı.
0: izlediniz mi? Yani orada tam bir böyle bir süreç işliyordu. Yani çok işte Julia Child'ın hayranı
1: Dünya çayında, evet.
0: bir genç kadın ve evde mutfağını seviyor sadece. Fakat onu bir zevke, bir hobiye de dönüştürmek istiyor. Daha doğrusu insanlara gösterebilmek istiyor kendisini. Ve
1: Evet.
0: onun o eski tariflerini alıp yeniden yorumluyordu. Onun birebir yorumlamayı yapıp onun üzerine bir de kendi işte ilhamlarıyla birlikte böyle bir filmdi. Ve ben orada Julia Child karakterini, işte Meryl Streep'i oynamıştı. görünce hani şeyi çok fark etmiştim. Yani insan

0: İnsanların mutfaktaki yalnızlığını sevmesi çok önemli. Galiba eğlence de o kendi içinde
1: Eğlence
0: başlıyor ya
1: işte
0: insanın.
1: kendi şey, mutfakta yalnızsın ve her şeye sen karar veriyorsun. Senin attığın tuz, kırmızı biber, baharatlar, pişirdiğin yemeğin yani her neyse pişirdiğinin derecesi hepsi sana ait.
0: O zaman böyle Wong Kar-wai filmlerindeki gibi onlarla da biraz konuşmayı öğrenmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yemeği işte Ratatouille filminde tabii böyle çok mutfak sektörünü çok iyi anlatan filmlerden biri. Çünkü
1: Çok
0: kaos da
1: iyiydi.
0: var.
1: Evet, kalsın.
0: Aşçıların kollarındaki yanık izlerine kadar. Sizin
1: Zor.
0: öğrencilerin de kollarında
1: Evet,
0: gördüm.
1: kesikler,
0: Olmazsa
1: yanıklar.
0: olmaz, yapacak bir şey yok.
1: Ama yani hani dediğim gibi mutfağa ilk başlayan herkeste böyle bir yaralanma mutlaka olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu şey gibi işte mesela mutfaktaki orada mesela Fare Remi'nin babasına söylediği bir laf vardı. Onlar herkes yemeği çok seviyor bu arada. Ama ikisinin arasındaki fark biri yemeğe yakıt olarak görürken diğeri yiyeceklerle bir ilişki, bir temasa geçiyor. Değil mi? Bunların ben son zamanlarda o çok çıkmaya başladı
1: Lezzet
0: işte.
1: uyumu.
0: Evet, bir şeyden ne alabilirim? Onun bana faydası ne olur
1: Evet.
0: gibi. Onun üzerinden mesela kendi tariflerini çoğaltıyor.
1: Şimdi lezzetin hani neyle neyin uyum sağlayacağını bilmek gerçekten bir anda olmuyor. Yani hani böyle haşır neşir olmanız lazım. Zaman geçirmeniz lazım. Bazen bir reçete okuduğumda mesela şöyle söyleyeyim. Yanına şunu da eklesek güzel gider diyebiliyorum. Çünkü artık onu zihnimde canlandırabiliyorum. Bu zamanla gelişen bir şey. Direkt yemekte sadece pişireyim dediğinizde eğer hiçbir şey gelişmediyse tarife çok bağımlı kalıyorsunuz. Ve bir tadımlar, baharatlar ve bu lezzetleri öğrendikçe siz de kendi reçetenizi geliştirebiliyorsunuz. O zaman keyif alıyorsunuz zaten. Yani işin içerisine girdikçe ve pişirmek evet yani çok lezzetli bir et alırsınız. Onun süresini doğru şekilde nasıl diyeyim ısıtmayı derecesini ayarlamazsanız o et çok sertleşir, suyunu kaybeder. Fırına atarsınız, suyunu bırakır, sertleşir. Yani mutfağın dilini anlamak gerekiyor. Bu da
0: Evet.
1: tecrübe.
0: Yine Ratatouille filmindeki meşhur replik, herkes yemek yapabilir.
1: Evet.
0: Ama belki şöyle bir şey ekleyebilir miyiz? Herkes yemek yapabilir. Ama herkes yemek yaparken, pişirirken eğlenemeyebilir.
1: Kesinlikle. Evet, bu bir bakış açısı dediğim gibi. O keyfi aldıysa ya kimse bunun için doğa da biliyor. Yani baştan itibaren, çocukluktan itibaren öyle mesela veliler de geliyor. Benim çocuğum küçük yaştan itibaren diyor mutfağa çok hevesliydi. Dolayısıyla da biz gastronomi mutfak sanatlarını buraya o yüzden seçtik. Hep bu işin içerisinde olmak istedi. Kimileri de sonradan dahil oluyor ama o da çok başarılı olabiliyor. Ama zevk almak çok önemli. Yani yük olarak gördüğünüzde basit birkaç tane yemeği pişirir bırakırsınız. Karnınızı doyursunuz yakıt olur o sadece.
0: Her ne kadar işte bir tek başına da olsanız bir akşam yemeği sofrasında
1: Ritüeller gibi.
0: dostlarınızla da olsanız biraz onu festivale bir şöleni aslında Babette's Feast, Babette'nin şöleni diye çevrilmişti Türkçe'ye, çok severim onu. Yarın işte bayram sabahına uyanacak
1: Evet.
0: insanlar belki tek başlarına geçirecekler, belki işte aileleriyle sevdikleriyle birlikte, ama neticede bir o sofra bir şölen olacak, küçük ya da büyük fark
1: Aynen.
0: etmez.
1: Aynen. Zaten bayramların aslında bize sağlayacağı yani bugün Kurban Bayramı'nda işte ailenin bir araya gelmesi, o kesilen işte hayvanın etinin hep beraber bir arada paylaşaraktan tüketilmesi çok değerli. Kurban Bayramı işte bizim şu anda dinleyen herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Umarım ailesiyle veyahut da sevdikleriyle, arkadaşlarıyla çok keyifli bayram sofraları kurarlar ve çok keyifli zaman geçirirler diyorum.
0: Evet,
1: Çünkü bu
0: peki.
1: çok değerli.
0: Programımızın gerçekten sonuna geldik bu sefer. Filmdekinden lütfen komple sonuna geldik. Bir yaz arasından sonra yeni sezonda ne şekilde geri tekrar dönerim onu bilemiyorum henüz ama
1: Ben de merak ettim.
0: evet, ve siz de benim bu filmdekinden efendiki son konuğum oldunuz. Teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: İstanbul Okan
1: teşekkür ediyorum.
0: Üniversitesi, sizi tekrar anons edeyim. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor İlkay Gök'le birlikteydik bugün. Ve bugünlük ve bu sezonluk bu kadar deyip iyi bayramlar diliyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Filmdekinden Lütfen Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Evet, Selçuk Uzman'ın son bölümünü duyduk. Filmdekinden Lütfen Kuşağı'nda 2 sezon boyunca Açık Dergi'de sinema ve gastronomi kesişiminde zihin açıcı sohbetler işittik. Onunla kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Filmdekinden Lütfen köşemizin yayınına bir ara veriyor olsak da bugüne kadar yayınlanmış tüm bölümlerine Apaçık Radyo'nun web sitesinde ya da muhtelif dijital platformlarda ya da podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İksem Ağabeytun'a ben teknik masada Feyyaz Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz. Şimdi sizlere yarın saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Begüm Baysan'a teşekkür ederiz.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Oncak Korugan ve Aybek Korugan'a teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
7: Apaçık Radyo, Açık Şemsiye hoş geldiniz. Ben Levent Dönmez. Bu akşam size Fikret Kızılok çalacağım. Uzun bir dönemdir Türk alternatif rock gruplarını çalıyordum. Bir ara Bülent Ortaçgil'e kadar olmadı ama Bülent Ortaçgil çaldık. Bülent Ortaçgil çalınca tabii ki Fikret Kızılok'ta çalmak gerekiyordu. Evet, Fikret Kızılok'un 1970-1990'a kadar olan albümlerinden bir böyle seçki oluşturdum. Oradan parçalar dinleyeceğiz. Münir Fikret Kızılok asıl adı. 1946 doğumlu. Müzisyen, şarkı yazarı, besteci. Türk halk müziğinden çok beslenen, o Türk halk müziği ve rock'ı birlikte, rock müziğini birlikte üreten, bağdaştıran, bağlayan parçalar yaptı. Tabii ki Türk alternatif rock gruplarına da bir esin kaynağı oldu. 60'lı yıllarda başlıyor müzik hayatı. Galatasaray Lisesi'nde okurken abileri Barış Manço ve Timur Selçuk da ona yardım ediyorlar. Müziği, Türk halk müziğinden bahsetmiştim. Aşık Veysel'le bir süre geçiriyor. Onun parçalarını da besteliyor, yorumluyor. Yumma Gözüm Kör gibi, Yağmur Olsam gibi. Karacaoğlan'dan da bestelediği çok güzel parçalar var. Onu çalacağım birazdan. Güzel, ne güzel olmuşsun gibi. 1972 yılında Nazım Hikmet şiirinden bestelediği bir plak toplatılıyor ve ondan sonra da müziğe biraz küsüyor. 83 yılında Zaman Zaman albümü geliyor. İşte şimdi o albümden iki tane parça dinleyelim. Yeter Ki ve Zaman Zaman.

Zaman Zaman albümünden devam edelim. Aynı albümde Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel, Ne Güzel Olmuşsun parçasını dinleyeceğiz. Arkasından da Sevda Çiçeği gelecek. Sevda Çiçeği dediğim an aklıma da şu geldi. Mor ve Ötesi bu parçayı seslendirmişti de. Mor ve Ötesi'ni sunduğum programda bestenin Fikret Kızılok'a ait olduğunu söylemeyi atlamıştım. Sonra da ona çok üzülmüştüm. Bugün çok biraz geç oldu ama Sevda Çiçeği Fikret Kızılok'tan dinleyeceğiz. Dinleyelim.

Apaçık Radyo, Açık Şemsiye'desiniz. Fikret Kızılok dinliyoruz. 83 yılı yapımı Zaman Zaman albümünden 4 parça dinledik. Şimdi 89 yılında ürettiği Yana Yana albümüne geçeceğiz. Buradan da 2 parça dinleyeceğiz. Bu Yana Yana albümünde kendisine Erkan Uğur, Fuat Güner, Fahir Atakoğlu da destek oluyor. Bu albümden 2 parça dinleyelim yine. İnişlerim, Çıkışlarım ve Bu Kalp Seni Unutur Mu?

Evet, bu kalp seni unutur mu? Vokalde Sibel Sezal vardı. Bu parçanın sözlerini Fikret Kızılok yazıyor. Fakat bestesini Özkan Samioğlu ile birlikte yapıyorlar. 1991 yılında Olmuyor diye bir albüm çıkarıyor Fikret Kızılok. Çok da başarılı olmuyor albüm. Ondan bir parça çalmayacağım. 95 yılında Yadigar albümü çıkıyor. Yadigar albümünden Fark Etmeden'i dinleyeceğiz. Bir Demirbaş şarkısı var burada, çok önemli. Ama onu çalamayacağım. Çünkü o dönemin en önemli taşlamalarından bir tanesi. Süleyman Demirel'in siyaset sahnesinden çekilmemesini esprili bir dille anlatıyor. Ama onu siz dinlersiniz. Şimdi radyoyu bir sıkıntıya sokmayalım. Evet, şimdi devam edelim. Bu Fark Etmeden'i dinleyeceğiz Yadigar albümünden. Dinleyelim, sonra öbür parçayı anons edeyim.

Açık Şemsiye'de Fikret Kızılok dinliyoruz bu akşam. 1997'de yaptığı bir albüme geldik. Bu albümde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını Atatürk'ün ağzından anlatan lirik bir albüm hazırlıyor Fikret Kızılok. Sözlerini tabii ki günlüklerden alıyor, Atatürk'ün hazırladığı günlüklerden. Besteyi hazırlıyor. Sözle müziğin böyle çok hoş gittiği bir albüm. Oradan bir tane albüm parça çalacağım. La Vie en Bref. Burada yapıyı zaten göreceksiniz. Bu Sofya'da yaptığı ateşelik görevi sırasında anlattığı günlüklerinden Fikret Kızılok'un bestelediği bir bölüm. Bir tarih anlatılıyor ama lütfen bulup dinleyin. Çok güzel, çok hoş bir albüm. Evet, adı da Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi. Dinleyelim oradan parçada La Vie en Bref.

Sofya'da hayat güzel geçiyordu. Fransızcamı geliştirmiştim. Ne de olsa davetli sürgün hayatı. Diplomatik misyonların davetleri, ziyafetler, açılışlar, akşam yemekleri. Memleketim için ne gerekiyorsa buradan yapmaya çalışıyordum. Arkadaşlarımla yazışmayı hiç aksatmadım. Zaman bizim zamanımızı bekliyordu. La vie est brève.

bonsoir. Bir gün Sofya'nın müzikli bir çay bahçesinde birden yanı başıma bir Bulgar köylüsü geldi. Garson onunla ilgilenmekten hoşlanmadı. Köylü, Bulgaristan benim çalışmamla yaşatılıyor. Bulgaristan benim tüfeğimle korunuyor. Verin çayımı, pastamı, alın parasını dedi. Ben de köylüden yana çıktım. Benim de köylüm böyle olmalı dedim. İşte böyle oldu.

Dimitrina, General Radchov Petrov'un kızıydı. Onunla sık sık beraber olmak durumundaydık. Babası Bulgar müdafaa vekiliydi. Davet eder, her seferinde gelirdim. Kızıyla dans ederdik. Ondan çok hoşlanırdım. Konu dönüp dolaşıp siyasete gelince, kadın erkek eşitliği derdim Dimitrina. Seçim hakkı, seçilme hakkı, kadınların her türlü özgürlüğü olmalı. Dimitrina da bu Avrupa'da bile yok ki Mustafa. Türkiye'de ne zaman olur? Çok yakında derdim Dimitrina. Hem de çok yakında. Kadınlar yeniden doğuracaklar kendilerini.

0: Fikret Kızılok dinliyoruz. 1995'ti. Sonra 97'den Mustafa Kemal Atatürk devrimcinin güncesini dinledik. Biraz geriye gideceğiz. Nereye doğru? Bülent Ortaçgil ile birlikte yaptıkları Çekirdek Sanat Evi çalışmalarından biraz bahsetmek lazım. 1980 yılında Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok Kadıköy'de Çekirdek Sanat Evi'ni kuruyorlar. Burada yeni çıkan sanatçıları da çok ağırlıyorlar. Bunların burada yaptıkları kayıtları var. Fakat bu kayıtlar ben de çok dinledim zamanında. Pek de başarılı olmamıştı. Yani çünkü şey ortamında, konser ortamında canlı kayıtlardı. Çok güzel parçalar ama kayıtlar kötü. İşte 1986 yılında bu besteleri Pencere Önü Çiçeği albümünde bir topladılar. Oradan iki parça çalalım. Bülent Ortaçgil'in bir bestesi ama Fikret Kızılok söylüyor, Değirmenler. Sonra yine ortak bir bestesi ikisinin, Bir Nihavend Yalnızlık, dinleyelim.
1: Zaman düşer ellerimden yere, oradan

1986 yapımı Pencere Önü Çiçeği, ama birlikte yani Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok birlikte 3 albüm yapıyorlar. 1985'te Biz şarkılarımızı, sonra daha sonra 2007'de de Büyükler için Çocuk şarkıları. Ama ben Pencere Önü Çiçeği albümünden iki parça daha çalmak istiyorum. Pencere Önü Çiçeği, albüme adını veren parça yani. Bir de yine çok hicivli bir parça, şarkıdaki maymun dinleyelim.

0: Evet, böylelikle Açık Şemsiye'de programın sonuna geldik. Fikret Kızılok dinledik. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Omçak Korugan ve Aybek Korugan'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo ve Gitarist dinleyicileri. Ben Gonca. 63. yayın dönemimizin son Gitarist'indeyiz. 64. yayın döneminde önümüzdeki hafta buluşuruz. Ama bugün şöyle bir şey yaptım. 2 Şubat'ta başlamıştı 63. yayın dönemi. Şöyle bir geriye dönüp neler çalmışım, neden o parçaları seçmişim, neler düşünmüşüm falan onları bir hatırladım. Ve her programın hemen hemen sebebi olan parçalar var. Bir şeyden dolayı o parça karşıma çıkıyor veya dinlemek istiyorum. Diyorum ki bunu ya bir yere eklesem, etrafına neler koysam da bir program yapsam falan. Böyle oluşan gitaristler var. Tabii tümünü değil, bu yayın dönemindeki tüm programları değil ama bazılarını böyle ele aldım. Ve o programları üstüne inşa ettiğim parçaları özellikle seçerek bir yayın dönemi sonu programı yaptım bugün. Ve programa da günümüzün en iyi rock gitaristlerinden, besteci ve yorumcularından biri olan Warren Haynes'in Tale of Ordinary Madness albümüyle başlayacağız. Warren Haynes'in ta 94'te kurduğu Government New'dan önce kendisini Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi gitaristleri listesine almadan önce çıkardığı ilk solo albümü Tales of Ordinary Madness. 1993'te çıkartıyor bu albümü. O sıralarda Duane Allman'ın yerine Allman Brothers Band'e katılmış vaziyette. Ve Brothers'ın repertuarına uymayan, böyle boğuk, o kendi hafif kaba sesiyle söylediği, Brothers'dan daha farklı bir kafada yazdığı parçaları var. Onları sergilemek istiyor ve bu albümü yapıyor. Tabii daha o zamanlar Warren Haynes kendisini önemli bir müzisyen olarak kanıtlamamış durumda. Albümün yayınlandığı plak şirketi de daha çok böyle hard rock ve metal çalan, daha doğrusu yayınlayan bir plak şirketi. Bu nedenle çıkardığı albüm, bu Tale of Ordinary Madness, 1993'te bayağı başarısız oluyor. Ama Warren Haynes hiç moralini bozmuyor. Basçı Alan Moody ve davulcu Matt Epps ile beraber Allman Brothers dışında kendi parçalarını yayınlamak için Government Mule'u kuruyor. Government Mule, gitaristinde en sevdiği ve takip ettiği Jack Cohen'in bana öğrettiği çok önemli bir jam band. Government Mule 95'te ilk albümlerini çıkarıyorlar. Ondan sonra Warren Haynes çok saygın, önemli bir blues rock gitaristi, işte şarkı yazarı haline geliyor. Ve Government Mule'un ünü de arttıkça bu ilk başarısız albüm bayağı kayboluyor yıllar içerisinde. Warren Haynes tam 33 sene sonra, yani 2026'da bu albümü tekrar ele aldı. İçindeki parçaları remaster etti. Hatta bir yeni parça da ekledi. İşte derledi, topladı, sağını solunu, sesini düzeltti falan. Bu sene 30 Ocak'ta yayınladı albümü. Bizim yayın dönemimizde, 63. yayın dönemimizde 2 Şubat'ta başlamıştı. 30 Ocak'ta bunu yayınlayınca, 2 Şubat'ta da yayın dönemi başlayınca, 3 Şubat'taki ilk gitariste ben hemen bu albümün büyük bir kısmını çalmıştım. 33 yıl öncesinde şarkıları, Warren Haynes'in de 33 yaşında yaptığı müzikler, fakat hiçbir şekilde 33 yıllık böyle eski falan gibi durmuyorlar, ne sound olarak ne konu olarak. Şimdi bu şahane albümden, eski ama yeni albümden, bu yayın döneminin ilk programında çaldığım bu albümden bir parça dinleyeceğiz Warren Haynes'ten, Fire in the Kitchen.

Fire in the Kitchen dediğimiz parça Warren Haynes'den da 2000 pardon 2010 1993'te yaptığı 2026'da da baştan ele aldığı ve tekrar yayınladığı Tale of Ordinary Madness adlı ilk solo albümünden de. Ve de ben bunu 3 Şubat'ta çalmıştım radyomuzda. Arkasından şöyle Şubat'a baktım neler yapmışım diye. Şubat'ta herhalde kış da iyice canımı sıkmıştı o sıralarda. Böyle çok dolduruşlu parçalar çaldığım karışık bir program var. Düşündüm onu ne sahikle hazırlamıştım diye aklıma geldi. Red Hot Chili Peppers'ın verdiği enerjiyi istemişti canım. Çünkü hakikaten içim kararmıştı kış vakti. Ve Red Hot Chili Peppers'ın en son çıkartmış olduğu stüdyo albümü Return of the Dream Canteen'den bir parçayla başlamıştım programı oluşturmaya. Red Hot Chili Peppers bu albümü bir önceki stüdyo albümleri Unlimited Love'la aynı zamanda kaydediyor. Aslında iki albüm ayrı albüm falan da yok ortada. Beraber oturuyorlar yaklaşık 50 parça falan kaydediyorlar. Sonra bunların 40 tanesini alalım. 7 disklik, plaklık tek bir albüm olarak böyle kocaman bir şey olarak yayınlayalım istemişler şey yaparken, çalışırken Red Hot Chili Peppers. Fakat plak şirketleri Warner Records bunu hiç beğenmemiş bu fikri. Hiç satmaz demiş. Her şey birbirine karışır. Kimse herhangi bir parçayı öne çıkaramayız falan demiş. Sonunda 34 şarkıyı seçmişler. 50'den 40'a, 40'tan 34'e. O 34'ü de iki ayrı stüdyo albümü olarak bölmeye ve arka arkaya çıkarmaya karar vermişler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra. Böylece önce Unlimited Love'ı çıkarttılar 2022'de. Sonra da arkasından Return of the Dream Canteen'i çıkarttılar. Prodüktörleri yine Rick Rubin. Unlimited Love'la bu albümün kendi içinde çok güzel bir uyumu var müzik kafası olarak bence. İkisi de çok iyi böyle güneş ve yaz enerjisi taşıyan albümler. Bence John Frusciante'nin böyle 10 yıllık aradan sonra geri dönüşünün yaratıcılıklarının coşmasına da bir etkisi olmuş. Böyle elektronik klavyelerle üst üste kaydettiği, değişik işler denediği parçalar var Frusciante'nin. Kendisi de söylemiş Brian Eno'dan çok etkilendiğini. İşte breakbeat kullanalım demiş. Chad Smith'le epey bir kafa patlatmışlar bunun üstüne falan. İki albümde de duyuyoruz böyle bu hip-hop, elektronik dans müziği kullanımlarını. Velhasılı Return of the Dream Canteen'den iki parçayı 10 Şubat'taki bu karışık programda çalmışım. Şimdi oradan dinliyoruz. Carry Me Home.

Red Hot Chili Peppers'dan dinledik. Carry Me Home. 2022'de çıkardıkları son albüm Return of the Dream Canteen'dendi. Yeni bir albüm için çalışmalara başladıklarını okudum. Hayırlısı diyoruz. Şimdi bunu Şubat başında çalmışım. Sonra Şubat sonuna doğru aslında 2025'te yayınlanmış ama hakkıyla çalacak bir ara bulamadığımdan, aceleye de getirmek istemediğimden beklettiğim bir tribute albüm var. Onu çalmıştım. Albüm A Tribute to LJK diye isimlendirilmiş, Little Jimmy King için yapılmış bir tribute albüm. Sahne adı Little Jimmy King, Memphisli bluescu, şarkıcı, söz yazarı Emmanuel Lynn Gales. 2002'de kendisini kaybetmiştik. Böyle gitarını ters tutarak çalan solak bir gitarist. Sahne adını da iki müzik kahraman, kendisi için kahraman olan Jimi Hendrix ve Albert King'in isimlerini birleştirerek kendisine almış. Küçük kardeşi ki beraber uzun zaman müzik yaptılar. Eric Gales. İşte bu albümü çıkartmaya karar veriyor bir zaman sonra. Fakat tabii hani ne yapayım, ne edeyim, hangi parçalar falan derken iyi bir prodüktörle çalışması gerektiğini fark ediyor. Tabii kim var son yıllarda bluzu sırtlanmış olan, her taşın altından çıkan iki isim. Albümün yapımcısı oluyor onlar. George Smith ve Joe Bonamassa. Aynı zamanda kendileri çok değerli müzisyenler. Zaten Joe Bonamassa'yı gitariste sık sık çalarız. George Smith ve Joe Bonamassa Eric Gales'ın bu fikrini ele alıyorlar ve bu tribute albümü ortaya çıkartıyorlar. Başka konuklar da var. Mesela Roosevelt Collier var. Kristen Kingfish Ingram var albümde, parçalarda. Şimdi dinleyeceğimiz parça da Eric Gales abisi için yaptığı bu albüme bu parçayı özellikle almış, çünkü blues parçalarına ağırlık vermiş. Bonamassa'nın gitarını da keyifle dinleyeceğiz bu parçada. Sözleri böyle klasik blues konularından oluşan sevimli bir parça. Böyle işte hani karısından yaka silken bir adam şey diyor, eve gitmek istemiyorum. İşte bütün paramı ne kazanıyorsam karıma veriyorum. Bana bir kuruş bile kalmıyor. Ben de gidip kendi başıma gezmek, eğlenmek istiyorum falan diye böyle bir çaresizliğini dile getirmiş. Blues'da çok rastladığımız temalardan birisi. 2025'te çıkan bu A Tribute to Little Jimmy King isimli albümden dinleyeceğimiz parça Don't Wanna Go Home.

Amerikalı bluescu müzisyen Eric Gales'ın abisi ve ona gitar çalmayı öğreten, yine kendisi gibi bir müzisyen olan Manuel Gales, yani sahne adıyla Little Jimmy King için yaptığı tribute albümden bir parça dinledik. Albümün yapımcıları Joe Bonamassa ve Josh Smith'ti. Bonamassa'nın gitarını da duyduk Eric Gales'ın yanında bu parçada. Parçanın adı da Don't Wanna Go Home idi. Apaçık Radyo'da gitaristesiniz. 63. yayın döneminin son programında bu yayın döneminde neler yaptın diye kabaca şöyle bir geri dönüp baktım. Seçtiğim parçaları, geçmiş programlardan seçtiğim parçaları dinletiyorum bu akşam size. Ağırlıklı olarak tek başıma yaptığım programlardan seçtim. Murat'la beraber yaptığımız çok iyi programlar da var. Mesela bunlardan bir tanesinden bir şey dinleyeceğiz şimdi sırada. 3 Mart'ta bir klavyeler gecesi yapmışız. Ama böyle dağdan taştan, yani çok büyük klavyeciler falan da değil aslında programın teması. İçinde o piyanoyu, ne bileyim ben, elektronik piyanoyu, orgu falan duyduğumuz parçalar, aklımızda kalan parçalar seçmişiz. Ben de oraya Marillion'dan Lavender'ı koymuşum. Sonra aslında bundan gaza gelip, bu parçadan gaza gelip aklıma bir Marillion programı yapmak düştü. Onu da geçen hafta yaptım. Olgunlaşması biraz zaman aldı Mart'tan geçen haftaya kadar. 19 Mayıs'ta Marillion programı yaptım. Böyle biraz da şekil değiştirdi. Fişli Marillion programı gibi falan oldu. Şimdi de neredeyse bir başka bayram günü, 19 Mayıs'tan sonra bir başka bayram günü tekrar Lavender'ı çalacağız. 1985'teki konsept albümlerinden, Misplaced Childhood'dan ve de grubun Marilyn'in Kaylee'den sonraki en başarılı 45'liği aslında. 80'lerin ortasında bir rock şarkısı düşünün. Alışılmadık bir şekilde aslında elektronik klavye veya piyano yerine geleneksel bir büyük böyle dev kuyruklu piyano kullanılmış parçada. Kısa bir parça, kısa bir balat, aşk şarkısı. Mark Kelly çalıyor, grubun klavyecisi. Videosunda da var, böyle hakikaten şey yapıyor, çok havalı havalı çalıyor yani piyanoyu. Bu albüm Misplaced Childhood, bilenler bilir. Fish'in, grubun solisti Fish'in, solisti demek biraz eksik oldu aslında, o dönemine imza atmış olan Fish'in çocukluğunu referans alan parçalardan müteşekkil. Fakat bakıyorsunuz bütün ekip, yani klavyedeki Mark Kelly 24 yaşında. Şimdi birazdan duyacağımız Fish böyle konsept albüm yapmış. Aman da çocukluğum, gençliğimde şunları bunları yaptım falan diye 26 yaşında. Yani çocukluğa dönmek için biraz erken sanki, ama çok çok güzel, şahane bir albümdür Misplaced Childhood. Şimdi oradan dinliyoruz Lavender.

Marillion'dan dinledik Lavender, Misplaced Childhood albümlerindendi. Hem klavye ciler, neyse gecesi diyeyim, Murat'la beraber yaptığımız 3 Mart'taki programda çalmıştım. Hem de geçen hafta 19 Mayıs'ta çalmıştım Marillion'ı. Ve de sonra ne yapmışım bakayım. Herhalde hiç çalmadığım herhangi bir parçaları veya albümleri kalmamıştır. Tedeschi Trucks Band programı yapmışım. Onlara Power Duo diyorlar. Amerikalılar çok sever böyle betimlemeleri, bilirsiniz. Ama doğru yani. Epik bir çalışmaları vardı. 4 bölümlük, 4 albümlük I Am The Moon diye bir stüdyo albümleri vardı. Bütün albümlerini de bu arada kendi stüdyolarında kaydediyorlar. 2022'ydi o albüm çıktığında, şahane bir şeydi. Sonra bu sene 30 Mart'ta Future Soul adındaki takip eden stüdyo albümlerini çıkardılar. Ben de sektirmeden 31 Mart'ta çaldım albümün çoğunu. Şöyle iyi bir şey oluyor. Albümler genellikle bizim bir programımızın süresinden uzun oluyor. Eğer çok uzunsa zaten ikiye, üçe bölmek mümkün. Ama azıcık uzunsa, birkaç parça dışarıda kalıyorsa, o zaman mutlaka önceden yayınladıkları o teaser gibi böyle yayınladıkları teklileri çalıyorum ki albüm çıktığında geri kalanının hepsini dinletebileyim size diye. Bu da öyle bir hikaye işte. Tedeschi Trucks Band'in albüm yapmak en öncelikli aktiviteleri değil. Genellikle onlar festival, turne, konser grubu, çok iyi bir jam bandler. Yani işte en az 12 kişilik çok deneyimli bir jam bandi aslında. Mesela bu sene New Orleans Jazz and Heritage Festival'deydiler, Mayıs'ın başında. Eylül sonu Austin'de, Texas'ta yapılacak olan Crossroads Festivali'nde, Eric Clapton'ın Crossroads'unda tekrar sahneye çıkacaklar. Araya yaz boyunca ne kadar bilindik ve bilinmedik festival varsa Amerika'da hepsinde sahneye çıkacaklar. Pek Amerika dışına fazla çıkmıyorlar. Bu albümlerini Future Soul'u yeni bir prodüktörle, Mike Elizondo ile yaptılar. Daha böyle kısa, biraz daha hop hop şarkılar ama blues ruhunu yitirmemiş parçalar. Yüzünü böyle biraz geleceğe dönmüş falan. Future Soul adı da oradan geliyor. Yani tek itirazım aslında albümün kapağına. AI ile yapılmış, böyle önde Suzan ve Derek süper kahraman pozunda duruyorlar. Arkalarında da çok hain bakışlı, böyle retro görünümlü kübik kübik bir robot var. Böyle dev bir robot falan, gözünden ışıklar çıkıyor. Bir de yine böyle kötücül bakışlı yeşil bir uzaylı alien var. Yani B sınıfı film afişi gibi. Ama belki de bilerek yaptılar bunu. Umarım bilerek yapmışlardır. Hani gidişat nahoş manasında bir ironik bir şey de olabilir belki, bilemiyorum. Neyse, dediğim gibi albüm çıkmadan önce yayınlanan iki tekliyi 2025'te çalmıştım. Albüm çıkınca da içinde uzun ve şahane gitar atışması olan, o nedenle seçtiğim bir parça var. Devil Be Gone. Onu dinleyeceğiz. Parça 2022'deki I Am The Moon'dan beri grubun klavyecisi olan Gabe Dixon'ın bestesi. Dinliyoruz. Devil Be Gone.

Tedeski Trax benden. Susan Tedeski ve Derek Trax'ın grubundan dinledik. 2026'da tamamlayınladıkları Future Soul albümlerinden Devil Be Gone idi dinlediğimiz parça. Bugün gitariste yılın başından beri, daha doğrusu 63. yayın döneminin başından beri yaptığım programlardan seçtiğim, cımbızladığım parçaları çalıyorum. Önümüzdeki hafta 64. yayın dönemi başlayacak. Orada artık ne yaparız bilmem. Böyle sanki bir şey söyleyecekmişim gibi girdim cümleye ama hiçbir fikrim yok açıkçası. Murat'la şöyle güzel bir giriş programı yeni yayın dönemine yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bunu Mart'ın sonunda çalmışız Tedeschi Trucks'ı. Sonra Nisan başlamış ve destek haftası olmuş. Destek haftasında 7 Nisan'da Murat'la beraber geleneksel, yüksek tempolu, çok müzikli, az konuşmalı ve destek yarışı havasında bir program yaptık. Tam bir böyle klasik rock listesi çaldık. Ace Frehley var, Jeff Beck var, Rolling Stones, Van Halen, Led Zeppelin falan olan içinde. Gitarist liste dinleyicileri de sizler de sağ olun. Desteklerinizi esirgemediniz radyomuza. Ve bu programın destekçisi sevgili arkadaşımız Barış Gülay'a da bu vesileyle teşekkür ederim. Bugünkü programın destekçisi o da. O programdan, 7 Nisan'daki destek programından da bir parça Getirdim Buraya meşhur 1968 Beggar's Banquet albümünden Rolling Stones'un dinleyeceğimiz parça Sympathy for the Devil.

Beggar's Banquet albümünden dinledik Rolling Stones'un ta 1968'den Benim Kadar. Sympathy for the Devil. İki arka arkaya Devil'li parça. Acaba neden böyle bir şey yapmış olabilirim bilmeden, böyle bilinçaltımdan bir şey mi geldi bilemiyorum. Neye geldik? Nisan'ın ortalarına geldik. Nisan'da bir albüm çıktı. Yeni bir albüm değil. Ta 1960'ta yayınlanan John Lee Hooker'ın yayınladığı That's My Story albümü Nisan başında tekrar elden geçirildi, remaster edildi, tekrar sunuldu. Bu da benim aklıma bir 60'lar blues programı düşürdü. Yaptım da böyle işte Reverend Gary Davis, Otis Penn, John Lee Hooker, Lonnie Johnson falan çaldığım bir program yaptım. John Lee Hooker'ın That's My Story albümü böyle bir defa da kaydedilmiş. İçinde caz müzisyenlerinin rhythm section çaldıkları değişik bir albüm. Çünkü o sıralarda John Lee Hooker daha çok böyle rock ve R&B dinleyicilerinin çok beğendiği, elektro gitar ağırlıklı, böyle yüksek sesli tempolu falan şarkılar çalıyor. Fakat yapımcı Orrin Keep News demiş ki hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Akustik country blues yapıyoruz demiş ve caz müzisyenlerini de bu şekilde dahil etmiş konuya. Yani elektrik gitar yok, distortion yok, rock and roll sevenlere yönelik böyle danslı falan şarkılar yok. Değişik bir albüm olmuş. That's My Story. İşte oradan aynı isimli parçayı dinliyoruz.

That's My Story dedi. John Lee Hooker bu albümü yaptığında 60 1960'da 40'lı yaşlarında 2001'de 80 küsurundayken tam yaşını kim bilmiyor, kimse bilmiyor. Ölene kadar da şahane şeyler yapmaya devam etmişti. Çok önemli, değerli bir bluescu. Evet, bugün 63. yayın döneminde gitariste neler yaptım diye şöyle bir geri dönüp baktım. Sizleri de baştan dinlettim daha önce çaldığım parçaları. Ama hakikaten uğraşıyoruz, hoşumuza gidiyor, severek program yapıyoruz falan. Onlar bir defa dinlenip bir köşeye kalkınca da insan üzülüyor birazcık. Onun için ara sıra böyle geriye dönüp ziyaret etmek iyi oluyor. Tekrar programlar bile bence bu kategoriye girebilir. Sırada 21 Nisan'da yaptığım bir yine karışık program var. Oradan bir parça var. Yani o kadar karışık ki gitar ortaklığı dışında mesela yine John Lee Hooker çalmıştım, onu hatırlıyorum, ama elektrik döneminden çalmıştım. Sonra The Black Keys'in yeni albümü çıktı, onu çalmıştım falan. Hatta Hedwig Molesta Trio'da çalmıştım ki kendisini bazen caza, bazen progresife koymak mümkün. Fakat o programın oluşmasına sebep olan albüm 1978'deki AC/DC albümü Power Age'dı. Burada bir şey var, böyle kadri bilinmemiş bir parça var. Hep ben onu dinleyip de bir şeyler yapsam diye düşünüp bu programı almıştım. Bu albüm yapılıyor 1977'de. İşte fakat plak şirketi şikayet etmeye başlıyor. Yahu içine hiç böyle radyoda çalıp da bunun promosyonunu yapmaya uygun bir parça koymamışsınız, yapmamışsınız öyle bir parça falan diye. AC/DC de neredeyse albümün baskıları başlamışken oturup bu parçayı yazıyor. Böyle enteresan şeyler var içinde. AC/DC'nin pek çok güzel parçası vardır. Hep çaldık. Onunla bugünkü programı da kapatalım bir tanesiyle. Ve de önümüzdeki hafta bir başka gitariste buluşmak üzere. Hem Dila'ya teşekkür ederim bugün yayın masasında, hem de bayramınızı kutlarım. AC/DC'den dinliyoruz Down Payment Blues.

0: pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Güley'e teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.
3: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Talin Ortak, Hüseyin Ortak ve Taylan Ortak'a teşekkür ederiz.
2: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Esintiler'e hoş geldiniz. Esintiler'de bu gece sizlerle paylaşacağım yeni albüm Emmanuel Wilkins Quartet'in Live at the Village Vanguard Volume 3 albümü. Albüm 15 Mayıs'ta Blue Note'dan çıktı. Bu albüm Wilkins'in Village Vanguard'da kaydettiği konserin 3 bölümlük serisinin son kısmı. Bu serinin ilk iki bölümünü daha evvel sizlere çalmıştım. Bu akşam bu son bölümü de çalarak Emmanuel Wilkins'in bu efsanevi kulüpte yapmış olduğu kayıt serisini de böylece tamamlamış olacağız. Diğer albümlerde olduğu gibi bu albümde de piyanoda Micah Thomas, basta Ryoma Takenaga, davulda Kweku Sambri var. Wilkins Village Vanguard'da çalarken o mekanda gerçekleşmiş konserleri hala hissettiğini söylüyor. İlk iki bölümde bunları sizlerle paylaşmıştım. Çünkü John Coltrane'den Sonny Rollins'e, Bill Evans'tan Elvin Jones'a, Dizzy Gillespie'den Dexter Gordon'a kadar caz tarihinin çok önemli isimleri burada çalıyor, kayıt yapıyor. Wilkins de bu seride bu mekanın taşıdığı bu değerli geçmişi müziğinin içine katmaya çalıştığını söylüyor. Müziği de bir performanstan çok birlikte dinlenen ve yaşanan ortak bir deneyim gibi düşündüğünü söylüyor. Çalacağımız ilk parça bu gece Ring Shout. Ring Shout, Amerika'daki siyahi toplulukların kölelik döneminden gelen eski bir gelenek. İnsanlar daire halinde hareket ediyor, birlikte şarkı söylüyor, el çarpıp ritim tutuyorlar. Bu gelenek daha sonra gospel, blues ve caz müziğini de etkiliyor biliyorsunuz. Wilkins de bu parçayla siyahi müziğin kökenlerine gönderme yapıyor.

İkinci parça Composition 9. 20 dakikanın üzerindeki bu parça albümün de en uzun parçası. Kompozisyon oldukça serbest başlıyor, sonra grup birbirini dinleyerek yavaş yavaş ortak bir yapı kuruyor ve parça uzun doğaçlama bölümleriyle besteden daha çok sahnede birlikte şekillenen bir müzik gibi ilerliyor. Fakat bu parçayı olduğu gibi çalmamıza zamanımız yetmeyecek. O nedenle hem başından hem de sonundan kesmek zorunda kaldım. Bugün adı çıkarmış olayım.

Üçüncü parça Dallas. Dallas albümün en hareketli parçalarından biri. Blues duygusu burada daha belirgin. Ve Wilkins solosunu burada daha kısa, daha sıkıştırılmış cümlelerle çalıyor. Yumuşak bir solo değil bu. Gerilimi arttıran bir tarzı var.

Dördüncü ve son parça Put 100 on the Blue Chain. Albümün kapanış parçası bu. Wilkins bu parçayı müziğini etkileyen pek çok müzisyeni adadığını söylüyor. McCoy Tyner, John ve Alice Coltrane, Keith Jarrett'ın Amerikan ve Avrupa dörtleri, Branford Marsalis Quartet hepsinin bu müzikte payı olduğunu anlatıyor. Wilkins için bu parça tüm bu isimlere adeta bir saygı duruşu.

0: Sevgili dinleyiciler, işte böylece bir Esintiler programı daha sona erdi. Ben Seda Binbaşgil, Esintileri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geceki programda alto saksafoncu Emmanuel Wilkins Quartet'in Live at the Village Vanguard Volume 3 albümünü sizlerle paylaştım. Bu gecelik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and Roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
5: Merhaba Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzioğlu, yine karşınızdayım. Geçen hafta anımsayacaksınız Gürültü ve Duman'ın geçen haftaki yayımını dinleyenler Jimmy Lyons'ın 1986 yılında Mayıs ayında aramızdan ayrılan Jimmy Lyons'ın hastalıktan dolayı, kendisi akciğer kanseriydi. Hastanede tedavisi sürerken tedavi masraflarına yardımcı olmak amacıyla arkadaşların düzenlediği konsere kulak vermeye başlamıştık. Mayıs ayında ne yazık ki ayrıldı aramızdan Jimmy Lyons. Konser 1 Şubat 1986 tarihinde New York'ta Public Theater'da, Halk Tiyatrosu'nda yapılmış bir konserdi o. Konserin şimdi geçen hafta biz bu konseri paylaşırken programı geçen hafta, yani 10 gün önce falan yine aramızdan ayrılan sevgili arkadaşımız Bahadır Dilbaz'ın anısına sunmuştum. Yine aynı şekilde devam edeceğim, fakat geçtiğimiz hafta içinde yine başka çok acı bir haber daha aldık. Çok önemli bir özgür müzik insanı Günter Hampel'i kaybettik. Günter Hampel'i biz bas klarnet ve vibrafon müzisyeni olarak, sanatçısı olarak biliyoruz. Kendisi bu programın yapımcılarından Can Tutu'ya da ilham olmuş. Onu aslında vibrafon çalmaya yöneltmiş kişidir. Kendisiyle ayrıca Günter Hampel programları yapacağız diye konuştuk. Ve eğer fırsatımız da olursa umarım Haziran ayında bir konserde belki organize edebiliriz Günter Hampel'i adamak üzere. Tüm Günter Hampel severlerin de başları sağ olsun diyerek, Bahadır'a da bir selam vererek, Jimmy Lyons'ın tıbbi masraflarını, tedavi masraflarını karşılamak üzere arkadaşların düzenlediği konsere kulak vereceğiz. Bu konserde kimler yok ki? Şöyle bir New York'ta 1986 yılında bakın kimler var. Andrew Cyril düzenleyen kişi hatta bu konseri. Andrew Cyril'ın konseri açılış konuşmasından da bir kısa bölüm dinlemiştik. Don Pullen, Sam Rivers, Anthony Davis, Sandra ile birlikte tabii orkestrada. Orkestrayı az sonra yaklaşık olarak sayacağım çünkü orkestrada tam olarak kimlerin çaldığı yeterince belli değil, ama Şubat 1986 tarihinde orkestra ile birlikte olan kişilerin isimlerine bakmamız yeterli olacaktır. Evet, muhteşem Walt Dickerson. Walt Dickerson da vibrafon çalıyor. Lester Bowie, Art Ensemble of Chicago'nun önemli üyelerinden. Frank Wright, Archie Shepp, John Purcell, Don Byron, Rafe Malik, Muhal Richard Abrams, Chicago'lu, yine AACM'den. Brian Smith, Joseph Charman, Don Moye, bakın bunlar da yine Chicago'dan. Cameron Brown, Bobby Battle, Sam Rivers, Anthony Davis, Truman Davis, Gene Lee, Günter Hampel, Ken McIntyre, William Parker, Bob Stewart gibi müzisyenler var bu konserlerde. Bunların hepsine kulak vereceğiz. Biz geçen hafta bu Andrew Cyril'in açılış konuşmasından sonra Don Pullen'ın Cameron Brown, Bobby Battle'ı dinlemiştik. Hemen ardından Sam Rivers bu gruba katılmıştı. Sonra da Anthony Davis'i solo piyanoda dinledik. Şimdi sırada Sun Ra var. Sun Ra'ya kulak vereceğiz. Sun Ra 4 parça ard arda çalacak. Sun Ra orkestrada kimler var onları söyleyeceğim. Şimdi Sun Ra tabii piyano, synthesizer ve vokallerde. June Tyson özellikle dinleyeceğimiz Discipline 27.2 adlı parçada yer alacak. Dans ediyor ve vokallerde. Tyler Mitchell kontrbas çalacak. Earl Buster Smith davul. Carl LeBlanc elektrikli gitar. Üflemeli çalgılarda John Gilmore, Marshall Allen, Pat Patrick, Danny Ray Thompson. Bunlar saksafon ailesi de. Leroy Taylor, Eloy Ome ismini almıştı sonradan. Alto klarnet ve bas klarnet çalacak. James Jackson, fagot. Tyron Hill trombon çalacak. Ronald Wilson tenor saksafon. Burada işte Sun Ra'yı dinleyeceğiz. Peki Sun Ra kim? Biraz ondan bahsedelim. 1914'te doğmuş birisi. Epey oldu aramızdan ayrıldı. Şimdi tam olarak yılını söyleyemeyeceğim ama 1990'ların sonuydu sanıyorum. Irkçılığı ve yoksulluğu epey yoğun bir şekilde yaşamış. Siyah bir işçi ailesinin çocuğu. Tabii çoğu siyah müzisyen gibi müzisyen olmak onun için sadece müzik üretmek anlamında değil de hayatta kalmanın bir yöntemiydi. Mücadelesinin, direnişinin simgesiydi. Kendisinin asıl ismi Herman Blount. Fakat sonra ismini değiştiriyor. Sun Ra ismini alıyor. Ra biliyorsunuz Mısır'daki güneş tanrısı. Ve bu Herman Blount'u neden reddediyor? Çünkü beyaz Amerika'nın ona dayattığı bir isim olarak yorumluyor bunu. Ve kendisi kendi ana karasına yani Afrika'ya ait olan bir mitolojik figürü isim olarak benimsiyor. Ve ırkçılığa karşı en büyük veya ilk büyük başkaldırısını böyle yapıyor. Ecaz sahnesine giriyor. Beyazların kontrol ettiği müzik piyasasını reddediyor. Kendi topluluğunu kuruyor, kendi plak şirketini kuruyor. El Ra plak şirketine. Tamamen siyahlardan oluşan bir grup Sun Ra Orkestra. Ve kapitalist yaşam tarzını reddederek bir komünite şeklinde yaşam kuruyorlar. Fakat şimdi bu özgürlük davası burada ikircikli çünkü Sun Ra orkestrayı inanılmaz bir yani her ne kadar özgürlük vaat etse de inanılmaz bir disiplinle yönetiyor. Yani gecenin saat işte 3'te herkes uyandırıp provaya başlıyorlar falan böyle yani bir askeri disiplin gibi davranıyor. İşte bir yandan doğaçlama dans var, mitolojik kostümler var. Fakat grubun mutlak liderliğini yapıyor. Sözü tartışılmaz bir de kesinlikle her söylediği son söz olarak algılanırdı. Katı hiyerarşisi vardı yani. Acımasız işte provalar yapardı. Yani bunu nasıl yorumlayacağız? Tabii ırkçı dünyaya karşı bir kalkan olarak bir disiplini kullanıyordu. Yoksa içeride yeniden üretilen bir nasıl diyeyim baskı iktidar mı? Tabii ikincisinde olmamasını diliyoruz ya da en azından Sandra'nın müziğine ya da Sandra'nın karakterine baktığımız zaman bu ikincisinin daha az olduğunu düşünmek gerekiyor. Ama ne olursa olsun yine de bütün provaları kaydediyordu. Ondan sonra bu kayıtları tekrar tekrar dinliyordu, dinletiyordu. Her bir müzisyenin mükemmel hale gelmesi için çok mücadele etti Sandra. Bu Sandra her ne kadar işte Alabama, Birmingham'da doğsa da bu orkestrayı Chicago'da kuruyor ve Chicago'da çalıyorlar. Ta ki 1961'e kadar. 1961'de orkestra tası tarağı toplayıp New York'a taşınıyor. Müziği daha da radikalleşiyor. Bir de müziklerinin yani parçaların isimlerine baktığımız zaman Angels and Demons at Play, We Travel the Spaceways, Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus, Space is the Place, Discipline, ve çok fütüristik bir dünya kurmaya çalıştı. Çünkü siyahların bu dünyaya ait olduğunu düşünmüyordu. Başka boyutta bir yaşayan varlıklar olduğunu iddia ediyordu. Ve sadece müzikle değil, felsefeyle yoğrulmuş bir nasıl diyeyim eğitim sunardı orkestra üyelerine. Sadece müzik değil, işte felsefe, sosyoloji çalışmaları olurdu. Herkes bunların işte sunumlar yapardı, katkıda bulunurdu. Diyorum ya askeri bir disipline yönetirdi. Ve yani dini hani teolojik çalışmaları da oldu. Örneğin İsa'nın aslında hep bir beyaz figür olarak tasvir edildiğini söylerdi. Oysa ki biliyorsunuz hani Orta Doğu ve Afrika kaynaklı bir doğumlu bir kişi de, İsa. Dolayısıyla onun siyah olduğunu iddia ediyordu örneğin. Onun bu beyazlar tarafından beyazlaştırıldığını, özgürleşmenin sokakta başlamadığını, zihninde başladığını, işte hayal gücüyle bunu çalıştıracağımızı söylüyordu. Ölümsüzlükten bahsediyordu, herkesin ölümsüz olduğunu ve bu ölümsüzlüğün tek bir işte halka, bir gezegene sığamayacak kadar büyük olduğunu. Siyah bedenin ölümsüz, değersiz, harcanabilir sayıldığı bir dünyada ölümsüzlüğü talep etmenin bir devrimci eylem olduğunu söylerdi. Tabii çelişkilerin de olduğu, az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu katı disiplin, özgürlük karşıtlığı. Müzikte özgürlüğü savunarak devam ederken kendi topluluğunda otoriteyi yeniden üretti. Ve ırkçılığa karşı bir isyan başlatıp grubu demir yumrukla yönetti Sandra. Tabii yani tarihi yorumladığımız zaman pek çok alanda, pek çok zaman içinde, pek çok anda da gördüğümüz gibi özgürleşme mücadelesi, burada da siyahların özgürleşme mücadelesi, kusursuz kahramanlar aracılığıyla tabii yürütülmüyor. Tıpkı tüm mücadelelerde olduğu gibi pek çok çelişki barındıran insanların oluşturduğu, yazdığı bir tarih. Çeşitli mücadele tarihleri, burada da siyahların özgürlük mücadelesi. İşte Sandra bunun en yani ete kemiğe bürünmüş hali. Hem kendisi bir peygamber, hem bir diktatör, hem bir özgürlük mücadelecisi. Gerçekten de mücadeleci. Hem de otoriter işte. Yani bu orkestrayı böyle yönetiyor. Fakat bunu hiçbir zamanda yok saymadı Sandra. Hepsinin aynı bedende, aynı sahnede, aynı müzikte yaşatan bir varlık oldu. Sandra 1990'ların başında İstanbul'a da gelmişti. Çok sevgili Pozitif'teki arkadaşlarımız, ruhu şad olsun Mehmet Ulu'a buradan da selam. Mehmet Ulu ve Cem Yügül ve Ahmet Ulu aracılığıyla İstanbul'a geldiler. İstanbul'da bir kamyonetin arkasına Sandra Orkestra bindi ve İstiklal Caddesi boyunca. O zamanlarda İstiklal Caddesi'nde trafik vardı. Sandra böyle hiç unutmuyorum o kamyonetin tam o hani şey vardır ya, sürücü koltuğunun arkasında bir sırtı vardır. O sırta koltuğu koymuş oturmuştu böyle. Ve orkestra elemanları ayakta müzik yapıyorlardı. Bütün İstiklal Caddesi boyunca gittiler geldiler. Çok gerçekten nasıl diyeyim, görsel yoğunluğu olan, tüyler ürpertici bir eyleme imza atmıştı pozitif ve Sandra Orkestra. Evet, şimdi çok konuştum. Jimmy Lyons'ın tedavi masraflarına katkı için düzenlenen konserde Sandra Orkestra'yı dinliyoruz. Thank you. Once more for the World Series.

way. Up among the stars you'll find a harmony.

Woo!

Rock is June!

Sandra Orkestra'yı dinledik. Arda arda dört parçada. Burada Sandra piyano çaldı. June Tyson vokaller de ve aynı zamanda dans etti. Tabii göremedik dansını. Tyler Mitchell kontrbas çaldı. Earl Buster Smith davul. Carl LeBlanc elektrikli gitar. John Gilmore, Marshall'ın Pat Patrick, Danny Ray, Thompson. Bunlar saksafon çaldılar. Eloe Omeh, eski adıyla Leroy Taylor, alto klarnet, bas klarnet çaldı. James Jackson, fagot, Tyron Hill, trombon ve Ronald Wilson, tenor saksafon çaldılar. Şimdi bu grup, aslında %100 tam olarak bu gruptan oluşuyor diyemem orkestrayı. Fakat o dönemde 1986'nın ilk aylarında New York'taki Özgür Müzik Avantgard sahnesinde orkestra üyeleri genel olarak bu insanlardan oluşuyor. Evet, şimdi orkestrayı dinledik. Orkestradan sonra sahneye bir başkası çıkacak ama ona kulak vermeyeceğiz, onu atlayacağız. Onu fırsat olursa gelecek hafta yapacağım. Bir All Star, herkesin yani bu grupta yer almak için neydi canım bir lafı vardı. Böyle bir grupta yer almak için üstün yetenekli olma şartı aranmaktadır gibilerinden bir grup sahneye çıkacak. Archie Shepp tenor saksafon çalacak. John Purcell alto saksafon, Don Byron klarnet, Rafi Malik trompet, Mahul Richard Abrams piyano, Brian Smith bas ve Andrew Cyril davul çalacak. Bu gruptan ben Mahul Richard Abrams'a çok birkaç sözcükle değinmek istiyorum. Mahul Richard Abrams Chicago'da 1960'ların ikinci yarısında kurulan Association for the Advancement of Creative Musicians, AACM adını taşıyan derneğin kurucusu ve ilk lideriydi. Çok önemli ve değerli bir adımdır bu kurulan dernek. Yalnızca müzik açısından değil, sanat oluşumu açısından da. Ve yalnızca sanatta değil aslında, bir politik mücadelenin bir nasıl diyeyim başat oyuncusu olarak bakmak lazım bu derneğe. Çünkü beyazların elindeki tüm üretim araçlarına başkaldırarak kendi işte üreten kişiler olarak güçlerine farkına varıp kendi işte müziklerini üreten, kendi müzik üretebilecek alanlarını yaratan, gençlere müzik enstrümanlarının tekniklerini öğreten, onları müzisyen olmaya yönelten, yalnızca müzisyen değil, aynı zamanda felsefe, tarih, sosyoloji gibi dersler, seminerler düzenleyerek siyah topluluğa, Chicago'daki siyah topluluğa bilinç taşımaya çalışan, üyelerinin özellikle birden çok enstrümana hakim olmasını sağlamak üzere adımlar atan, bu da yine aslında caz müziğinde genel olarak hani müzisyenleri tekil olarak tanırız ama AACM müzisyenlerini tekil olarak tanımayız. Şimdi ben Mahul Richard Abrams'ı tabii tekil olarak anlatıyorum. Evet, çelişkinmiş gibi görünüyor ama aslında AACM'in içinde topluluklar vardır, kişilerden ziyade. Örneğin Art Ensemble of Chicago onlardan bir tanesidir. Henry Threadgill, Fred Hopkins ve Steve McCall'un Air bunlardan bir tanesidir. Mahul Richard Abrams'ın Anthony Braxton ile birlikte Creative
Kreatif müzik grup muydu? Kreatif müzik orkestra mıydı? Unuttum şimdi. Yani bu topluluklarla anılırlar. Ve örneğin New York'la karşılaştırıldığı zaman müzisyenlerin kendi tekil sesleri vardır. Duyarsınız ve o şu müzisyendir dersiniz o tonundan ya da çalış tekniğinden yola çıkarak. Ama Chicago'daki müzisyenler bir örgü oluştururlar, müzikal örgü oluştururlar ve o sayede tanırız biz o müziği. Air çalıyor deriz, Art Ensemble of Chicago çalıyor deriz. Dolayısıyla burada daha çok kolektif bir bilinç olma durumu ve üretimin kolektifleşmesi konusunda adımlar atmış bir dernektir AACM. Şimdi buradan yola çıkarak bunun nasıl bir politik adım olduğu aslında çok ortada. Gerçi yani bazı dinleyicilerimiz şimdi diyecektir ne politik değil ki. Evet ne politik değil. Fakat yani çok acı bir şekilde Muhul Reşit Abrams İstanbul'a geldiği zaman bir salonda işte bizlerin sorularını yanıtlamıştı. Orada ben nasıl bir politik işte bilinç taşıdıkları, bu taşıdıklarının tarihte ne kadar önemli bir adım olduğunu vesaire ben bu lakırdıları ediyordum. Muhul Reşit Abrams dedi ki yo, biz politik falan değildik o dönemde. Biz sadece işte hani kendimizi geliştirmeye, çocuklarımızı geliştirmeye yönelik adımlar attık. Müzik üretmek amacıyla yaptık bunları. Öyle hani politik bir başkaldırıymış falan öyle bir şey yoktu falan gibi bir laf etmişti. Şimdi yine bazı dinleyicilerimiz diyecektir ki tamam adam kendisini böyle tanımlıyor demek ki öyle değil. Ama tarih ne yazık ki böyle yürümüyor. Kişiler bilinçli olmadan bile çok inanılmaz politik adımlar atabiliyorlar. Bu alanda AACM'in ve Muhul Reşit Abrams'ın her ne kadar zikri böyle olsa da bence ortaya koydukları eylem tarihsel açıdan bugünden değerli. Yani o gün de olsa tabii ki bence son derece politik bir adım olduğunu görmemiz gerekiyor. Nitekim Chicago'da hani siyah getoda yaşıyorlar tabii bunlar. Kara Panterlerin merkezi Chicago'da. Kara Panterlerin merkezi de bunlardan birkaç blok ötede yer alıyor. Şimdi tabii o dönemde tam da o mücadelenin Kara Panterlerin işte Martin Luther King'in veya Malcolm X'in vesaire yani bu siyahların özgürlük mücadelesi devam ederken AACM'in politik olmaması zaten söz konusu olamazdı. Nitekim müziğe baktığımız zaman da bu özgürlük mücadelesinin ortaya konulmasında müzikte başka ne gibi bir yöntem uygulanabilir? Tabii ben de bilemiyorum hani yıllardır hani biz de dinliyoruz ediyoruz. Evet, Jimmy Lyons'ın Mayıs 1986'da aramızdan ayrılacak Jimmy Lyons'ın hastanede, Şubat ayında hastanedeyken tedavi masraflarına yardımcı olabilmek amacıyla arkadaşlarının örgütlediği bu konserler bütününde Archie Shepp, John Purcell, Don Byron, Rafe Malik, Muhul Reşit Abrams, Brian Smith ve Andrew Stirl'a kulak vereceğiz şimdi. 30 dakikalık bir parça dinleyelim.

0: Jimmy Lyons'ın tedavi masraflarını karşılamak üzere arkadaşlarının, özellikle Andrew Cyril'ın başat olduğu, organize ettiği, örgütlediği konserler bütününde Archie Shepp, John Purcell, Don Byron, Rafe Malik, Mujica Abrams ve Brian Smith ve Andrew Cyril'a kulak verdik. Bu haftalık da gürültü ve dumanı burada kapatıyoruz. Ben Volkan Terzioğlu. Gelecek hafta yine buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: But if we're to have a perfect understanding.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo Müzikleri.